0: Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yolcu otobüsü bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyeti nedeniyle can kaybının yükselebileceği tahmin ediliyor. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Kerbela vilayetindeki türbe ziyaretinden döndükleri açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün 35. başkanı seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyununa değineceğiz. Eser Sevim Burak'ın parçalı, kesintili ve yoğun imgelerle kurulu yazı anlayışının sahneye de yansıdığı bir oyun olarak öne çıkar. Metin alışılmış dramatik bütünlükten çok uzak durur. Başlangıç, gelişme ve sonuç çizgileri belirgin değildir. Bunun yerine kopuk görünen ama içsel bir ritimle birbirine bağlanan sahne parçaları aracılığıyla ilerler oyun. Dil yalnızca iletişim kuran bir araç olmaktan çıkar, başlı başına bir yapı ögesine dönüşür, tekrarlar, kesintiler ve ani geçişlerle biçimlenir. Sevim Burak'ın bu oyunu, öyküleri ve diğer iki tiyatro eserinde olduğu gibi geleneksel anlatıyı kıran yapısıyla sahnede alışılmış gerçeklik duygusunu sarsar ve izleyiciyi metnin içine aktif biçimde katılmaya zorlar. Üç perdelik oyun, Koma'daki Ziya Bey'le onun başında bekleyen Melek ve Nırvat karakterleri üzerinden şekillenen, gerçek üstü öğeler barındıran grotesk bir eserdir. Yazarın 1983 sonundaki ölümüne yakın tamamladığı metin, ilk kez 1984 yılında kitap olarak yayımlanır. 1990'lı yıllardan itibaren devlet tiyatroları

0: kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından sahneye taşınır. Sahneleme, metnin alışılmadık yapısı nedeniyle dönemin seyircisi için de zorlayıcı bulunur. Ancak tiyatro çevrelerinde yenilikçi ve cesur bir deneme olarak değerlendirilir. Eleştirmenler, metnin anlamdan çok etkiyi öne çıkarmasını ve dilin bilerek parçalanmış yapısını vurgular. Seyirci tepkileri ise genellikle iki ayrı uçta toplanır. Bir kesim oyunu çok kapalı ve anlaşılması çok güç bulurken, diğer kesim bu kapalılığı metnin ve oyunun temel gücü olarak görmüştür. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular günümüzde masal olmuş gerçeklerini.

0: Turkuaz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi.

İki yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım. Uzaklaştım.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hapishane filmlerinin en duygusal örneklerinden biri olan Yeşil Yol adlı başyapıttan söz edeceğiz. Film 1930'ların Amerika'sında idam mahkumlarının son yolculuklarına çıktığı bir infaz koridorunda geçer. Gardiyan Paul, hapishanede devasa cüssesine rağmen çocuksu bir kalbe sahip olan John Coffey ile tanışır ve o andan itibaren bütün hayatı değişir. İki küçük kızı öldürmekle suçlanan Coffey, aslında dokunduğu ruhları iyileştiren mucizevi bir güce sahiptir. Paul, bu dev adamı tanıdıkça kesinlikle masum olduğunu anlar ama adaletin ağırlığı altında ezilmeye başlamıştır. Film zaten bu noktada sadece ölümü değil, yaşamın değerini ve iyiliğin saflığını da işler. Michael Clarke Duncan'ın canlandırdığı John Coffey ayrıca dünyanın tüm kötülüklerini ruhunda hisseden biridir. Onun meşhur "Yoruldum patron. İnsanların birbirine kötü davranmasından yoruldum"

0: sözü, bu hikayenin bir suç filminden öte insanlık adına yazılmış sarsıcı bir ağıt olduğunun da göstergesidir. Yönetmen Frank Darabont, bir mucizenin etrafında ördüğü bu hikayede vicdan, ırkçılık ve yargısız infazın karanlığına ışık tutar. John Coffey'nin karanlıktan korkması aslında insanın insana yaptığı kötülükten korkuşunun farklı bir ifadesidir. Coffey, yeşil yolda son adımlarını atarken sadece kendi kaderine değil, dünyanın taşıyamadığı tüm haksızlıkların bedeline doğru da yürür. Filmin son derece dokunaklı finalinde ise John Coffey'nin dünyaya vedası sadece bir infaz değildir. Aynı zamanda insanlığın mucizevi bir adamı kaybedişidir. Yeşil yol bize bazen en ağır cezanın dünyadaki kötülüklere tanık olup hiçbir şey yapamamak olduğunu anlatır. Gardiyan Paul'ün ömrü boyunca unutamadığı bu anı ise hepimize daima vicdanımızın sesini dinlemeyi öğütler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı.

0: atıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim. Bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Rast makamındaki bu güzel eseri Seçil Heper söylüyor.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Nesrin Sipahi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. İnleyen nameler ruhumu sardı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Melda Kuyucu'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıyı da açıklaması geldi. İsrail gecenin ilerleyen saatlerinde Tahran, Tebriz ve İsfahan'a hedef alarak İran'ın saldırılarına karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aracoğlu ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Siren sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in kuzeyinde eğitim faaliyetleri ve etkinlikler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. İran devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın" diye seslendi. Trump ayrıca İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söyledi. Trump, katil Netanyahu ile de telefonla görüştü, görüşmenin içeriği paylaşılmadı. İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık verdi. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısında ve ortasında askeri hedeflere saldırdığını duyurdu. Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde ard arda patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları İsrail'in balistik füzeler kullanarak saldırdığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısını bahane ederek yine Gazze'ye de fatura çıkarttı. Kısıtlı miktarda yardımın girebildiği sınır kapılarının ikinci bir emre kadar tamamen kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. "Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Erdoğan mesajında seçimi kazanan belde belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi olan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketiminde bunda payı olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor, dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi.
2: Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
1: Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz, şiddete yönelenlerin karşılarında adli makamları bulunacağını ve hak ettikleri karşılığı göreceklerini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Çelik, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bugün İstanbul'da buluşacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın artan küresel belirsizlikler karşısında Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin yükseldiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmanın bölgesel istikrar ve refaha katkı sağladığını ifade edeceği belirtiliyor. Toplantıda Orta Koridor'un önemi, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı ve bölgesel ulaştırma projeleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve eş güdümün artırılması konuları görüşülecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la güçlü ilişkilerinin bölgesel entegrasyona katkı sağladığını belirtmesi bekleniyor. Toplantıda bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların da ele alınması öngörülüyor. Fidan'ın Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve normalleşmenin önemine dikkat çekeceği ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 5 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Bölge yetkililerinden gelen açıklamaya göre hasar tespit çalışmaları sürüyor, ölü sayısının artabileceği de belirtiliyor. 7,8 büyüklüğündeki depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı kaydedilen en yüksek tsunami dalgasının 1,4 metre olduğunu açıkladı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin

0: tebrik mesajı paylaştı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yönetim ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Diğer yarı final serisindeki 4. randevu bugün oynanacak. Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gey'ini 20'de ağırlayacak. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek. Alexander Zverev Grand Slam'lerdeki şanssızlığını Roland Garros'a kırdı. Flavio Cobelli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur, Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalıdır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ses ve konuşma eğitimi günümüzde okullarda da verilen bir eğitim durumuna girmiştir. Dolayısıyla bu konuda birçok çalışma yapılmaktadır. Ses ve konuşma eğitimi büyük ölçüde egzersizlere dayanır. Ancak egzersizler uygulayanın fiziksel ve psikolojik durumuna bağlı olarak sonuç verir. Birçok kaynak uygulayıcının verilen egzersizleri deneyip kendisi için en uygun ve verimli egzersizleri oluşturmasını önermektedir. Bir kişi için olumlu sonuç doğuran egzersiz, başka bir kişi de aynı sonucu doğurmayabilir. Ses bilgisi konusunda çok kıymetli çalışmaları olan rahmetli Profesör Doktor Doğan Atsan, "Güzel konuşmayı öğretmeden önce sesi doğru çıkarmayı öğretin," derdi. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyorsa, doğru ses de doğru duruş da mümkündür. Birçok eserde sağlıklı bir bedene kavuşmak için bol bol spor yapılması gerektiği anlatılır. Spor, insandaki gerilimi azaltır. Çünkü gerilimin sese etkisi vardır ve gerilimden kurtulma egzersizleri yapılır. Bu egzersizler nefes ve ses farkı

0: farkındalığını artıracaktır. Birçok ülkede daha ilkokulda verilen ses egzersizleriyle sesi oluşturma, sesi serbest bırakma ve sesi geliştirme aşamalarına gidilir. Konuşmalarımızın doğru seslerle yapılabilmesi için çene, dil, yumuşak damak ve dudaklarla çalışma yöntemleri gösterilir. Yine böyle bir gereğin sonucu olarak doğru sesin bulunabilmesi için fonetik bilgiler aktarılır. Rahatsızlıkları baştan önlemek için ses sağlığı ile ilgili birçok çeşitli ipuçları verilir. Çünkü etkili ve güzel konuşmanın ilk aşaması gerek nefes, gerekse sesle ilgili egzersizlerin doğru uygulanmasıdır. Kişinin de kendi çalışmalarını denetlemesi verimli sonuçlar getirecektir. Nefes çalışması yapıp da vücudumuzu hazır hale getirmeden ses çalışması yapılmaz. Ses çalışması öncesindeki nefes çalışmasına sesi ısıtmak denir. Bunun için önce çiçek koklar gibi karnımıza doğru nefes alıp aldığımız nefesi F veya S ünsüzüyle boşaltırız. Şöyle F ya da S olarak. Bu çalışmada çiçek koklar gibi alınan nefes tıslayarak düzenli bir biçimde boşaltılmalıdır. Bu nefesten sonra bütün vücudumuzu gevşetip rahatlama nefesi alınır. Vücudunuzun gevşediğini hissettiğiniz an hah diye bağırarak nefesinizi dışarıya atın. Nefesi tükenen bir kişi düşünce yapısını gerçekten etkili bir şekilde yansıtamaz. Çünkü konuşmada süreklilik göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Söylenen şeyin anı değiştirdiğini, bir diğer sözü davet ettiğini ve bu aktif fikir akışına devam edilmesi gerektiğini düşünecek olursak, söz sözü doğurur cümlesinin ne kadar doğru olduğunu anlarız. Karnımızı şişirip ilk nefesi alıp verdikten sonra derin bir tek nefes alıp kesik kesik boşaltırız. Bu çalışma nefesin diyaframla sıkı bir işbirliği yapmasına yardımcı olacak ve nefes basıncını artıracaktır. Derin bir nefes alıp kesik kesik boşaltmak şu şekilde s s s s gibi bu şekilde boşaltmak birçok şarkıcının en sık yaptığı işlerdendir. Sesimizi serbestçe ortaya çıkarmak ve ona destek olmak için şarkı söylemenizi tavsiye ederim. Profesyonel sanatçıların sesi oluşturmadaki amaçları elbette farklıdır ama şarkı söylerken sesimiz bize bir mesajdır ve sesimizin tınısı ve şiddeti enerjimizin ta kendisidir. İster konuşalım, ister şarkı söyleyelim, dilimiz tembel olmamalıdır. Dil tembelliğini gidermek için dilinizin ucunu ön alt dişlere dayandırarak ağız içindeki köklerden ileriye ve geriye doğru hareket ettiriniz. Peşinden dilinizi ağzınızın iyice dışına çıkarınız. İtebildiğiniz kadar iterek uzun süre dayanın. Birazcık dil kökünüz acır ama az sonra geçecektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

olmasam da sen yanımda hep seninleydim. Bir esirdim ben aşkına, ellerindeydim. Olmasam da sen...

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden biri olan ve adeta bütün bir ömrü kazanma hırsıyla yaşayan efsaneden Zeljko Obradoviç'ten söz edeceğiz. Obradoviç demek, kısaca disiplin, sadakat ve parkede verilen amansız mücadele demektir. Obradoviç'in koç olarak hikayesi 1991 yılında Partizan'da oyuncuyken bir gecede koçluğa geçişiyle başlar. İlk yılında Avrupa şampiyonu olarak tarihin akışını değiştirir. Obradoviç'i özel kılan sadece oyuncularına olan tutkulu öfkesi değildir. Asıl mesele her pozisyonu, her saniyeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan basketbol zekasıdır. Nitekim 5 farklı kulüple Partizan, Juventus Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile kazandığı 9 Euroleague şampiyonluğu onun bir sistem kurma ustası olduğunun en büyük kanıtıdır. Obradoviç için Fenerbahçe dönemi ise sadece Türkiye için değil, Avrupa basketbolu için de bir devrim niteliğindedir. İstanbul'da yarattığı etki ise Türk basketbolunu Avrupa'nın zirvesine 2017'deki o unutulmaz şampiyonluğa kadar taşır. Obradoviç'in yönetimindeki takımlarda yıldız yoktur. Sadece plan ve o plana sadakat vardır. Oyuncularından yetenekleri kadar ruhlarını da sahaya koymalarını bekler. Saha kenarında elindeki taktik sahtesine sertçe vurduğunda adeta az sonra oynanacak oyunun karakterini de inşa eder Obradoviç. Obradoviç bugün Partizan'ın başında başladığı yerde o devasa mirası sürdürmeye devam etmek istese de gelişmeler şimdilik onu bu geli ortamdan uzaklaştırdı. Basketbolun bir zeka ve irade savaşı olduğunu tüm dünyaya fırsat bulduğunda her maçta bu yaşında da kanıtlamaya devam edecek Zeljko Obradoviç. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

1670 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir

0: bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aracoğlu ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasını ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İnsanlarda seyahat etme isteği her zaman olmuştur ama kanımca bu tutku onları hiçbir zaman bugünkü kadar etkisi altına almamıştır. Bu sözlerin sahibi 17. yüzyıl ortalarında Türkiye'ye gelmiş olan Fransız seyyah Jean Thévenot. Yabancı ülkelere seyahat etmek, özellikle gizemli doğu ülkeleri, onun için tam bir tutku. Yazdığı seyahatname ise 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na dair en nesnel ve detaylı yabancı kaynaklardan biri kabul ediliyor. ...1633 yılında Fransa'da doğan Jean Thévenot, kısa ömrüne rağmen ardında kalıcı iz bırakmış seyyahlardan biri. Onu yollara düşüren servet ya da görev değil, merak. Yani tam bir gezgin. Genç yaşta İngiltere, Hollanda, Almanya ve İtalya'yı dolaşır. Ardından Osmanlı coğrafyasına yönelir. 1655'te İstanbul'a ayak bastığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi bakımdan huzursuz yılları. 4. Mehmet'in tahtta olduğu bu dönemde saray çevresinde çekişmeler ve huzursuzluklar var. Ancak bu iktidar mücadeleleri Thévenot'un pek de ilgisini çekmiyor. Yönetimdeki bütün bu karmaşaya rağmen canlılığından hiçbir şey kaybetmeyen şehir hayatı seyyahımız için çok daha cazip. Burası sadece bir imparatorluk başkenti değil. İskelelerdeki telaş, çarşılardaki kalabalık, sokaklarda birbirine karışan diller, ibadet vakitlerinde şehrin değişen ritmi. İstanbul adeta yaşayan bir organizma. Thévenot, diğer gezginlerden farklı olarak seyahatnamesinde şehrin tarih ve coğrafyasına dair bilgilere çok az yer verir ve daha çok sosyal yaşama ait gözlemlerini aktarır. İlgi duyduğu konularda sağlam bilgiler edinmek amacıyla araştırmalar yaparak yetkili kişilerle görüşür. Türkiye'de bulunduğu sürece yalnızca gezmekle kalmaz, Türkçe öğrenerek halkın arasına da karışır ve gözlemlerini bu derinlikle yazar. Türkçeyi başka hiçbir dile benzemeyen, asil, özgün ve ağırbaşlı bir dil olarak nitelendirir. Ancak Türklerin ilimle çok az uğraştıklarını ve çoğunun okuma yazma bilmediğini belirtir. İlimle uğraşanlarsa genellikle dini hukuk kuralları içeren Kur'an üzerinde araştırma yaparlar. Çok azı astrolojiyle ve diğer bilimlerle uğraşır. Gezginimiz Avrupa'daki Türk algısını da ortaya koyar. Hristiyanların çoğu Türklerin şeytan, barbar, imansız kişiler olduklarına inanırlar. Fakat onları tanımış ve onlarla konuşmuş biri olarak Thévenot tamamen farklı görüşe sahiptir. Türklerin dürüstlüğü ve dürüst insanı olan saygıları Thévenot'a hayranlık uyandırmıştır. Dürüstlük konusunda Hristiyanlar ve Yahudiler ona göre Müslümanlardan daha geridir. Osmanlı topraklarında yaşayan Franklere kötülük Türklerden değil, aksine yine Franklerin kendilerinden gelmektedir. Türklerle ilgili bu olumlu düşünceleri yanında onları eleştirmekten de kaçınmaz Thévenot. Gezginimize göre Türkler kibirli insanlardır. Çünkü kendilerini bütün dünya milletlerinden üstün görürler ve dünyanın en yiğit milleti olduklarına inanırlar. İstanbul'un dolaşıp gördüğüm yerlerini zaten birçok kişi uzun uzun yazıp çizmiş. Ben dikkat edip öğrenebildiklerim kadarıyla Türklerin boyu bosu, gücü kuvveti, kıyafetleri, örf ve adetleri, uğraşları hakkında bir şeyler söylemeyi tercih ediyorum. Türkler genellikle güzel adamlar. Gövdeleri mütenasip. Öteki Avrupa ülkelerinde sık rastlanan kusurlar onlarda pek görülmez. Hiç kambur yok, topal sayısı az. Türk gibi kuvvetli sözü asla boşuna söylenmemiş.

Çünkü bu adamlar kuvvetli ve sağlam yapılı. Kıyafet ve süsleriyle muhteşem bir görüntüye sahip. Adeta mitolojik bir yaratık bu insanlar. Ayrıca savaşçı ruhlarına rağmen Türkler iyi kimseler. Dinlerine son derece bağlı ve hayırseverler. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına da yapmayınız emrine çok iyi uyuyorlar. Gezginimiz, Türk erkeklerinin şeytanın uzun saça yuva yaptığına inandıkları için eski bir gelenek olarak saçlarını kazıttıklarını anlatır. Buna rağmen bıyık ve sakal bırakmalarını şaşırtıcı bulur. Halk arasında güzel bir sakala sahip olan kişi büyük itibar görmektedir. Bir erkeğin sakalını çekmek o kişiye yapılan büyük bir hakarettir. Aynı şekilde bir kişinin sakalını öpmek ya da o kişinin sakalı üzerine yemin etmek büyük bir saygı göstergesidir. Tevenon'un en dikkat çekici gözlemlerinden biri Osmanlı toplumundaki temizlik kültürü. Türklerin sık yıkandığını, hamamların gündelik hayatın önemli parçası olduğunu ve beden temizliğine büyük önem verildiğini anlatır. Türkler bedenlerini zinde ve temiz tutmak için sık sık hamama gidiyor. Hamam ücreti 2 akçe ama Türklerin en fakiri bile haftada 1 kez hamama gidiyor. Böylece pek hasta olmuyorlar ve uzun bir hayat yaşıyorlar. Hamam yalnızca yıkanma yeri değil, insanların buluştuğu, haberleştiği, sosyal ilişkiler kurduğu bir yer. Birçok yabancı gezgin gibi Tevenon da Türklerin sık yıkanmasını şaşkınlıkla karşılıyor. Çünkü o dönemde Avrupa'da düzenli bir banyo alışkanlığı yok. Bu alışkanlık Roma dönemindeki yaygın hamam kültürünün ardından Orta Çağ'da büyük ölçüde kaybolmuş ve ancak 19. yüzyılda yeniden yerleşmeye başlamış. Osmanlı Devleti'nde yaşayan kadınlara yönelik en fazla tespitte bulunan seyyahlardan biri Jean Tevenon. Kadınların sosyal hayata fazla karışmadıkları bir çağda bu kadar ayrıntılı bilgiyi nasıl edindi acaba? Türkiye'de kadınlar güzel, kusursuz ve beyazlar. Çünkü sokağa az çıkıyorlar ve çıktıkları zaman da örtünüyorlar. Kendilerine çekicilik vermek için kaş ve kirpiklerini sürme dedikleri siyah renkli bir maddeyle boyuyorlar. Tırnaklarına kına dedikleri koyu kırmızı renkli madde sürüyorlar. Ayrıca Türk kadınları çok temiz ve tertipli. Çünkü haftada en az 2 defa hamama gidiyorlar. Giyimleri ise neredeyse erkeklerinki gibi. Önce aynı erkekler gibi tenlerine iç don giyiyorlar. Bunlar topuklara kadar iniyor. Mevsime göre kadife, çuha, brokar, saten gibi kumaşlardan yapılıyor bu iç donlar. Sonra gömlekleri var. Üzerine de pikeden küçük bir gömlekçik daha giyiyorlar. En üstte de kaftanları oluyor. Gümüş yaldızlı veya altın levhalarla süslenmiş, bazen taşlarla zenginleştirilmiş kemerlerini takıyorlar. Sokağa çıktıkları zaman üzerlerini, feracelerini alıyorlar. Bunların kolu o kadar uzun ki ancak parmaklarının ucu görünüyor. Saraydaki kadınlar hakkında da duyduklarını aktarır Tevenon. Sultanlar ve cariyeler sarayın bahçesinde gezindikleri zaman bahçıvanların surlarda beklediklerini ve yüzlerini denize doğru döndüklerini anlatır. Böylece bahçıvanlar sultanların dışarıdan görünmelerini önlemek için etten bir duvar örmüş olurlar. Elbette kendileri de kadınlara bakmaya tenezzül etmezler. Aksi halde hadım ağaları tarafından görülürlerse derhal başları uçurulur. Osmanlı toplumundaki evlilik kuralları da Tevenon'un ilgisini çeken konulardan biri ve bu konuda ayrıntılı notlar almış.
erkekler için çok eşliliğin yasal olduğunu ama bu durumun toplumda hoş karşılanmadığını, bu yüzden de çok eşliliğe fazla rastlanmadığını söylüyor. Yani örf ve adetler yasalar karşısında çok daha etkiliymiş.

evlenme şartlarını ve kocanın hanımına vereceği dulluk gelirini yazıyor. Evlenme gününden önce koca, hanımını bir imamın önünde kendisine nikahlattırıyor. Evlenme günü, gelin kocasının evine duvakla örtülü olarak ve öndeki at veya develer üzerindeki eşyalarıyla birlikte gidiyor. Damadın evinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında birlikte oldukları büyük bir ziyafet veriliyor. Bütün gün kukla oyunları ve müzikle eğlenerek geçiyor. Erkekler istedikleri zaman eşlerini boşayabiliyorlar. Ama eğer bir adam karısını haksız yere boşuyorsa ona dulluk gelirini vermek zorunda. Kadınlar kocaları gibi boşanma hakkına sahip değiller. Tabii koca kadının temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa. Eğer bir koca karısına vermeye mecbur olduğu şeyleri, yani ekmek, pilav, kahve, haftada iki defa hamama gitme parası temin edemiyorsa, kadın boşanma hakkına sahip oluyor. Jean Tavenot, Türkiye'de günün her saatinde severek içilen kahveden uzun uzadıya söz eder. Kahve çekirdeklerinin kavruluşu, toz haline getirilmesi, pişirilmesi ve ikram adetlerini ayrıntısıyla anlatır. İstanbul sokaklarında en sevdiği mekanlar kahvehanelerdir. Özellikle Ramazan akşamları sahur vaktine kadar açık olan kahvehaneler pek şenliklidir. Erkekler iftardan sonra şarkıcıların, çalgıcıların ve karagözcülerin bulunduğu bu kahvehanelerde zaman geçirir. Adına kahve dedikleri bu siyah renkli ve acı içecek, ağzı yakabilir korkusuyla küçük yudumlarla içilir. Kahvenin büyük kazanlarda pişirildiği birçok halk kahvehanesi var. Bu tür yerlerde din veya mevki farkına bakılmaz. Herkes vakit geçirmeye buralara gelir. İster fakir ister zengin olsun, günde iki veya üç fincan kahve içmeyen yok. Kimi kahvehanelerin dışında üzerlerine hasır serilmiş taş sıralar da oluyor. Açık havada durup yoldan geçenleri görmek isteyenler buralara oturuyor. Bir kahvehaneye girdiğinizde hafif yanık kahve kokusuyla birlikte çok hoş bir höpürdetme musikisi de kulağınıza çalınır. Gezi notlarında kahveyi ballandıra ballandıra anlatan, ülkesine giderken yanında kahve çekirdekleri de götüren Tavenot, Paris'te kahve içme modasının öncülerinden biri sayılır. Kahveden başka, karagöz oynatıcılığına da notlarında geniş yer veren Tavenot, geleneksel Türk tiyatrosunun tarihi açısından da önemli bir kaynak olmuştur. Türklerin dini inançları gereği evlerinde hiç resim bulundurmadıkları halde Karagöz oyununda insan figürleri kullandıklarını söyler. Karagöz daha çok evlerde, konaklarda oynatılmakla beraber Ramazan ve bayramlarda kahvehanelerde de gösteriler yapılmaktadır. Karagözcüler önlerine bir halı serer ve bunun üzerine küçük sahnelerini kurarlar. Beyaz bir bez parçasıyla kapatılmış pencerenin arkasında çok sayıda mum yanmaktadır. Pencerenin arkasındaki ellerin ve figürlerin gölgesi bu sayede beyaz bezin üzerine düşer. Tavenot bu gösterinin Avrupa'da gördüğü kukla gösterilerinden daha iyi olduğunu düşünür. Oyun esnasında Türkçe ve Farsça birçok güzel şarkı da söylenmektedir. Oyunların konusu düzensiz ve müstehcenlik doludur ama bu herkesin hoşuna gitmektedir. Bir akşam misafir olarak gittiğimiz evde karagöz gösterisi yapıldı. Evin hanımı da biraz eğlenmek isteyince bizim bulunduğumuz salona bakan odanın kapısına bir halı gerildi. Karagöz oyunu 3 saatten fazla sürdüğü halde hanım oturduğu yerden ayrılmadı. Oyunun esas kişisi olan karagöz birçok edepsiz söz söyledi ama hayret! Ev halkı bundan hiç utanmadı.

İstanbul'da yaklaşık 9 ay kalan Jean de Taverneau, 1656 yılında Bursa ve İzmir üzerinden Ege adalarına gider, oradan Mısır, Kudüs ve çevresini gezer. İran ve çevresini kapsayan ikinci seyahati sırasında 1667 yılında henüz 34 yaşındayken hayatını kaybeder. Taverneau, gezileri sayesinde yaşadığı dönemde batıdaki Türk algısının farklı bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Arkasında bıraktığı seyahatname ise yalnızca bir gezi anlatısı değil, 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun canlı bir panoramasıdır.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 10.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Filin Bilen, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir

Araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve Spor, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. Amilli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Brezilya etabını bu sonuçla beraber 2 galibiyetle tamamladı. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev şampiyon oldu. Kadınlarda ise Polonyalı Maya Szczawalińska'yı finalde yenen Rus Mira Andreeva şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe-Beko Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisini Anadolu Efes'e karşı 3-1 kazanarak ilk finalist oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna 26, Bakü 27, Viyana 27. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 28, Kerkük 38, Stockholm 23, Sofya 26. Bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 25, Brüksel 21, Kopenhag 19. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 22, Tiran 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

akıyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. 8 Haziran 2026 Pazartesi gününden sıcacık selamlar gönderiyoruz efendim. Hem sizlerin bulunduğu coğrafyalara hem ülkemizden, kentten, köyden, efendim büyük şehirlerden bizi dinleyen herkese efendim. Edirne'den Kars'a selamlar, sevgiler. Program ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız. Mikrofonda ben Gül Nur Akalın. Önümüzdeki bir saati sizinle paylaşmak üzere buradayız. +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle sosyal medyadayız efendim. Bizlere iletilerinizi gönderebilirsiniz. Bizim paylaşımlarımızın altına da yorumlarınızı bekliyor olacağız. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. TRT Dinle uygulamamızı efendim mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Ve radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu seçeneğinden bu saatte programımızı canlı olarak dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatalım. Her pazartesi olduğu gibi efendim bu pazartesi de çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırlayacağız. Çocukluk ve ergenlik döneminde ruh sağlığı desteği almanın görünmeyen yüzü, diğer bir deyişle efendim sosyal maliyetini konuşacağız. Farklı bir konu efendim bugün. Toplumda bir psikiyatriste gitmenin nasıl göründüğü üzerine bir çocuk psikiyatristiyle efendim sohbet edeceğiz bugün. Ve dünyanın haberi var. Yine sizler için derlediğimiz haberleri sizlerle paylaşacağız. Gurbetteki tüm dinleyenlerimize armağanımız olsun efendim. Cansu Koç'la Gurbet'le başlıyoruz bugün.

gönül rahatlığı. Ne kadar anlamlı, ne kadar huzur dolu bir ifade. İnsan zamanla anlıyor ki hayatın en güzel tarafı kalbinin ferah olması, yüzünün içtenlikle gülmesi ve yarına umutla bakabilmesidir. Bir sabaha sağlıkla uyanmak, sevdiklerinin huzur içinde olduklarını bilmek, iç daraltan yükleri taşımadan yaşayabilmek büyük bir nimettir. Gönlü güzel olan insanın yolu da güzelleşir, nasibi de genişler, duaları da karşılığını bulur. Hayat beklenmedik anda kapılar açar. İnsanın içine tarifsiz bir huzur bırakır. Yeter ki insan umudunu kaybetmesin, kalbini karartmasın. İnsanın içi huzurluysa hayat daha hafif gelir. En güzel mutluluk kalbinin sessizce ferahladığını hissedebilmektir. Hepimizin gönlüne huzur, ömrüne bereket, yarınlarına da hayırlı güzellikler nasip olsun değerli radyo dostları.

Efendim Tokat'tan İlyas Aydın bizlere günaydın diyor ve dinleyicimizin bir arzusu var ki hepimize bir uyarı niteliğinde. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim diyor efendim. Havalar ısındı artık. Bir sigara izmaritinden bir şey olmaz demeyin sakın. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Efendim gelin sizler için derlediğimiz dünyadan ve Türkiye'den haberlerle yolumuza devam edelim. Şimdi efendim 15 Temmuz yaklaşıyor biliyorsunuz. İletişim Başkanlığı'nın da 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi'ne başvurular devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi'ne başvurular sürüyor. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek için yürütülen projeye 8 Haziran'a kadar başvuru yapılabiliyor. Açıklamada efendim yani bugün son gün başvuruların hatırlatmış olalım. Açıklamada milli birlik ve demokrasi değerlerimizi özgün fikirlerle taçlandır. 10. yılın iletişim çalışmalarında senin projen de yer alsın ifadesine yer verildi değerli dinleyenler. Önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. 10. yılı efendim 15 Temmuz hain darbe girişiminin o günden beri Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak biliyorsunuz bu şekilde etkinlikler sürdürülüyor. Almanya'da vatandaşlık sayıları yeniden gündemde. 2025'te 332 binden fazla kişi Alman vatandaşlığı aldı. Vatandaşlığa geçiş sayısı üst üste 5. kez artarken en fazla vatandaşlık alan grup yine efendim Suriyeliler olmuş. Alman vatandaşlığı alan Türk vatandaşlarının sayısında da dikkat çeken bir yükseliş var. Verilere göre Alman vatandaşlığına geçen kişilerin ülkede ortalama kalış süresi ise 12.4 yıl olarak açıklanmış. Neredeyse 12,5 yıllık bir süreden bahsediliyor efendim. Bu kadar süre kaldıktan sonra Alman vatandaşlığına geçiliyor. Efendim Ebola'yı biliyorsunuz sağlık rehberi köşemizde konuşmuştuk. Dünya Sağlık Örgütü de bir uyarıda bulunmuş. Aylar önce başlamış aslında Ebola. Efendim Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının resmi olarak açıklandığı tarihten çok daha önce Ocak ayında başlamış olabileceğini duyurmuş Dünya Sağlık Örgütü. Virüsün büyük bir zaman avantajı kazandığı uyarısında bulunulmuş. Çünkü uzun bir süre müdahalede bulunulmayınca efendim virüs de rahat rahat yayılma fırsatı bulmuş şeklinde bir açıklama var Dünya Sağlık Örgütü'nden. Efendim heyecanlı bir ay içerisindeyiz. Dünya Kupası biliyorsunuz önümüzde. 48 ülkeden 1248 oyuncu forma giyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülke temsil ediliyor. Organizasyonda 891 oyuncu ilk kez yer alacak. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan Dünya Kupası'na ilk kez katılıyormuş efendim. Bakalım yolculukları nasıl sürecek, iddialı olacaklar mı merak ediyoruz. Şimdi efendim kendi takımımızı izliyoruz, destekliyoruz ama Dünya Kupası gerçekten yıllardır gerçekleştirilen önemli bir organizasyon birçok haliyle. Efendim müzikleri, maskotları değil mi? O stadyumlardaki görüntüler birçok şeyle aslında bir şenlik havasında geçiyor. Umarız biz uzun bir süre devam ederiz sonuna kadar. Çok daha güzel geçer bizim için ama yıllardır takipte ediyoruz Türkiye'nin katılmadığı Dünya Kupalarında. Efendim kalitesiyle öne çıkan Türk pamuğu küresel pazarda talep görüyor. Kalitesi ve üretimiyle dünya devleri arasında yer alan Türk pamuğunun 150 çeşidi varmış aslında. Bunlardan 55 çeşidi halen kullanılıyor. Furkan, Kar Tanesi, Nihal, Gelincik, Galaksi gibi ilginç isimlere sahip pamuk türlerine yenilerini eklemek için 28 ayrı proje devam ediyor. Türkiye geçen yıl 2 milyon tona yakın pamuk üretti. 360 bin tonsa ihraç edilmiş değerli dinleyenler. Efendim dünyanın dört bir yanındaki savaşların yükünü en fazla çocuklar çekiyor. Bugün yine sabah haberlerinde takip etmişsinizdir. Yine böyle bombalı ateşli bir sabaha uyandık. Birleşmiş Milletler dünya genelindeki savaşlarda yaşanan acımasız çatışmalar ve ayrım gözetmeyen saldırıların en ağır bedelini çocukların ödediğine dikkat çekerek ateşkes ve barış anlaşmalarının ihlal edilmesinin çocukların karşı karşıya olduğu krizi derinleştirdiğini
belirtti. Böyle durumlarda biliyorsunuz en dezavantajlı grup çocuklarımız değerli dinleyenler. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi efendim. Bangır bangır gelen bir isim de Arda Güler. Bakalım Dünya Kupası'nda neler yapacak. Efendim İspanya'da Mayıs'taki aşırı sıcaklar 101 kişinin ölümüne neden oldu. Daha efendim Mayıs ayı biliyorsunuz geride bıraktık. Şimdiden böyle haberler var. Efendim İspanya'da Mayıs ayında yaşanan ve erken geldiği belirtilen sıcak hava dalgasının 101 kişinin ölümüne neden olduğu açıklanmış. Bakalım bu yaz bu ülkeler için özellikle İspanya'da bizim ülkemiz gibi yaz gibi yaşayan ülkelerden efendim turistik ülkelerden birisi bakalım yaz mevsimi nasıl geçecek. 5000 yıllık mumyadan çıkan mayayla ekmek yaptılar. Bu haber efendim bilim insanlarını ve bizleri çok heyecanlandırdı. Alplerde donmuş halde bulunan 5300 yıllık ünlü mumya ötzinin bağırsaklarında canlı mayalar keşfedildi. 5300 yıllık efendim bir bağırsakta canlı maya keşfediliyor. Gerçekten çok güzel bir keşif bence. Bu mayaları laboratuvarda çoğaltarak ekşi mayalı ekmek pişirmiş efendim bilim insanları. Bunun haberini de önümüzdeki günlerde okuyacağız diye düşünüyorum. Efendim Almanya'da sigara kuralları sertleşti. Giderek biliyorsunuz bu anlamda tütün mamulleriyle ilgili önlemler dünya genelinde artırılıyor. Almanya'da bu konuda bir adım atmış. Baden-Württemberg'de sigara kuralları artık daha sıkı. 1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte duraklarda, okul bahçelerinde, çocuk oyun alanlarında, bazı eğlence ve açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Yeni yasa sadece klasik sigaraları değil, e-sigara ve nargile benzeri diğer cihazları da kapsıyor ki bu cihazlar da masum görünüyor efendim ama hiç de masum değil. Zaman zaman programımızda da konuşuyoruz. Kurallara uymayanlara ise 500 avroya kadar ceza kesilecekmiş değerli dinleyenler. Aslında Türkiye'de çok daha önce alınmış önlemlerden bahsediyoruz efendim. Okul bahçeleri, duraklar zaten Türkiye'de bu alanlarda uzun süredir tütün mamulleri yasak. Efendim İran Savaşı Japonya'da plastik poşet krizi başlattı. Neden acaba? Gelin ayrıntılara bakalım. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi Japonya'da plastik üretiminin temel bileşeni olan nafta tedarikini vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyormuş değerli dinleyenler. Efendim yolcu uçaklarının rotasına giren pilot kuleyi çileden çıkardı. Farklı bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan ve ülkenin en yoğun 18. havalimanı olan Fort Lauderdale Hollywood Havalimanı havada korku dolanlara sahne oldu. Florida semalarında telsizini kapatarak yolcu uçaklarının rotasına giren ve tehlikeli manevralar yapan küçük bir uçağın pilotu hava trafik kontrolörünü çileden çıkardı. Ses kayıtlarında JetBlue pilotunun telsizden üzerimize doğru dönüyor dediği duyulurken kontrolörün küçük uçağın pilotuna sinirlenerek popüler aksiyon filmine atıfta bulunup Mad Max lakabını taktığı ve bu adam deli diye bağırdığı da kayıtlara geçti. Efendim biz öyle farklı bir haber diyoruz ama oldukça tehlikeli bir olay yaratmış bu. Artık amatör mü demek lazım? Yani resmi olmayan pilot gerçekten oldukça korkutucu anlar yaşatmış Florida'da. Son haberimiz engelli çocuklarımızla ilgili atölyelerde ürettiği eserler efendim çocuklarımızın Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı merkezlerde koruma ve bakım altında bulunan engelli çocukların yıl boyunca atölyelerde ürettiği eserler Dolmabahçe Sarayı'nda sergilendi. Sergide Türk Hava Yolları'nın

geri dönüşüm kapsamında temin ettiği tekstil malzemeleri üzerine uygulanan yağlı boya çalışmalarının yanı sıra seramik ve çini atölyelerinde üretilen eserler de yer almış değerli dinleyenler. Efendim burada haber köşemize noktayı koyalım. Birlikteliğimiz devam edecek. Levent Yüksel mikrofonda Zalim'le.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Ana Baba Okulu köşemize hoş geldiniz. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Şimdi efendim, aslında bizim toplumumuzda biraz böyle zor kabul edilen bir şey çocukluk ve ergenlik döneminde özellikle ruh sağlığı desteği almak hocam. Nasıl karşılanıyor sizce? Sizin tarafınızdan bakıldığında nasıl görüyorsunuz?
1: Yani şöyle birçok hani yani şu an hani baktığımız zaman tabii çok çeşitli tepkiler var. Yani hani böyle bunu kabul edip hani çok rahat gelenler de olduğu gibi tam tersine reddedip gelmeyenler olduğunu da biliyoruz. Hani bana bize bir şekilde hani istemediği halde gelen de var. Okul zoruyla gelen de var ya da anne gelelim demiş ama baba tamamen anne için artık gelmiş. Ama bir yandan da önerildiği halde ya da gerek olduğu halde gitmeyen var. Ya da gidip sadece hani doktorun görüşünü alıp onu uygulamayanlar da var. Yani böyle bir dağınık bir aslında
0: Tablo.
1: tablo var. Yani maalesef hani şu anki süreçte evet bu algı hala şey değil. Hani ileride karşıma çıkar mı, ne derler, ne olur. Yani aslında biraz şeyden çok hani orada çocuktan çok biz kendimizi düşünüyoruz. Yani ister istemez toplumun böyle hani bir el alem ne der? Hani insanlar ne der? Ya da ben bu durumu nasıl açıklarım? Bir de hani bizim otomatik hani düşüncelerimiz oluşuyor bununla ilgili. Ha, psikiyatriye gittiyseniz biz demek ki bir sorun var. Hani hep kötü bir şey var. Hani şey gibi. Ya kadın doğuma giden bir hasta, kadın hasta illa kötü bir şey olduğu için rutin kontrol için de gider, takip için de gider.
0: Evet.
1: Yani hani bu nasılsa hani çocuk doktoruna biz çocuğumuzu götürüyoruz. Hasta diye mi götürüyoruz? Aslında rutin takipleri var, aşıları var. Yani burada biraz bunu kaçırıyoruz. Hemen diyoruz ki ha oraya gidecek kadar acaba ne oldu? Hani bu ya da aile bazen bunu kendi üzerine alıyor. Bizde bir sorun var. Hani o sonuçta o genleri biz taşıyoruz ya da bizim aile ortamımız, ev ortamımız ya da bizim kendi psikopatolojiyle ilgili kendimize çevirdiğimiz oklar. Hani çünkü çocukla ilgili bir şey varsa o zaman bizde de vardır.

0: algıda oluyor. Yani maalesef hala bu durum devam ediyor. Buna hiç takılmayan, çok güzel güzel gelen, bunla ilgili bir ön yargı soran aileler olduğu gibi, tabii çocuk ve ergenlerde bununla ilgili bir şey var. Onlar daha farklılar çünkü kendi aralarında biraz daha o zorbalığı yapabiliyorlar da işte etiketleyebiliyorlar. Yani hani onu geçtim, sadece psikiyatri ilacı değil. Herhangi bir düzenli ilaç kullanması gerektiği zaman çocuklar bunu direkt yaftalayabiliyorlar aslında. Yani diyelim ki çocuğun her gün düzenli alması gereken bir şeker, işte insülin iğnesi vurulması gerekiyor. Başka bir şey yapılması gerekiyor. Yani sende bir sorun var gibi bir algı olabiliyor, ama burada esas nokta çocuklardan öte bence ailede. Yani
1: Evet.
0: ailede biten bir iş var. Çünkü aile nasıl bakarsa, yani toplum nasıl bakarsa, çocuk da öyle bakmaya başlıyor aslında.
1: Aslında hocam toplumumuzu sürekli konuşuyoruz ya. Şimdi ergen ve çocuklardan biraz çıkaracağım konuyu ama işte neden bu kadar sorun var, şiddet var, ne bileyim sıkıntı var, iletişim bozukluğu var gibi şeyler arıyoruz. Ama bir yandan da sizin dediğiniz gibi hiç zihnimizin de tedavi edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Hepimiz için geçerli
0: Evet.
1: aslında bu.
0: Kesinlikle.
1: Söylediğiniz gibi en azından bir kontrol edilmesi gerektiğini, belki de vücudumuzun en kıymetli yerinin olduğunu farkında değiliz. Beynimizin, düşüncelerimizin, kafamızın içindekilerin aslında görünmeyen bir taraf. Ağrımayan bir taraf belki de hocam. Başka türlü tepki veriyor. Size duygu doktoru diyen bir küçük vardı değil mi?
0: Evet, o sen duygu doktoruymuşsun diye bazen çocuktan aslında zihninde psikiyatri ve çocuk psikiyatri kavramı oturmadığı için hani ben öyle bir kendime bir hani şey
1: Güzel bir
0: bulmuştum.
1: tanımlama aslında
0: Evet,
1: hocam.
0: biraz böyle sonra düşününce ilk başta biraz şey gelmişti ama sonra yani eğlenceli ama sonra acaba nasıl diye düşündüm. Sonra çocukların daha iyi anladığını fark ettim aslında. Yani o
1: Evet.
0: çocuklar gerçekten biz
1: Bizden daha iyi tanımlamış gibi geldi bana da.
0: evet yani psikiyatri ruh sağlığından çok duygu, yani gerçekten duyguların konuşuldu, duyguların değerlendirildi. Hani bu üzüntü, sevinç, işte acı, keder, başarı, her şey aslında yani. O yüzden çocuklar onu çok daha iyi bir şekilde işliyorlar ve onu anlıyorlar. Ve öyle olunca da hani o psikiyatriyi açıklamanıza gerek kalmıyor. Zaten ergenler biliyorlar. Hani kendilerini kadar bildikleri kadar biliyorlar. Ama burada gerçekten yani şimdi biz bir şeyleri hani bilmiyorum, bugün gereken de biraz onunla ilgili araştırma da yaptım, biraz da bakmaya çalıştım. Yani sanki hani yani bilmediğimiz bir konuyla ilgili sanki konuşuyoruz gibi. Yani sonuçta hani insan bilmediği bir şeyi hani ya susar ya da ileri gelir, daha alaycı ya da daha küçümseyici bir şekilde konuşabilir. Sanki bu ikincisi biraz daha baskın. Yani biz böyle psikolog da böyleymiş, psikiyatr de böyleymiş, buna mı yarıyormuş? Ya ben çünkü çoğu kişiden şunu duyuyorum. Hani hem kendi danışanlarımdan hem başka arkadaşlardan hem işte eş, dost, işte psikiyatriye giden, psikoloğa giden tanıdıklarımdan. Ya gerçekten çok iyi geldi. Bugüne kadar gitmem gerekiyormuş. Yani keşke daha önce gitseymişim gibi. Çünkü aslında baktığımız zaman hani bir ara şey vardı. Ya işte herhangi birine git, işte bir şey yap, para ver, çay iç, işte konuş, sohbet et. Yolda hani hatta bir haberler falan da çıkmıştı, işte 5 TL'ye sohbet edilir falan, kahve falan bakılır falan,
1: Bunu ben de yapardım sana
0: yapardım
1: gibi,
0: gibi.
1: dediğiniz gibi.
0: Bu olay sohbetten öte hani biraz daha terapi, bambaşka farklı bir süreç. O yüzden gittikleri zaman çoğu bireyin şunu, yani gerçekten hani şunu görüyoruz. Yani orası ona özgü bir saat. Sadece onun sürecinin, onun hayatının bakıldığı ve bu sefer ön yargın olmadığı, yani yargılamanın olmadığı, bir eleştirinin, bir aşağılamanın olmadığı, nötr ve filtresiz bir şekilde, tarafsız bir şekilde izlenip hani olası senaryoların konuşulduğu bir süreç aslında. Ve gerçekten hani biz nasıl işte kendimiz spora gidiyoruz, işte konsere gidiyoruz, masaja gidiyoruz, bir yerlere gidiyoruz ve terapi kendimize iyi gelsin diye, aslında bu da zihnimizin ihtiyacı olan şey. Hani hep böyle biz diyoruz ya bazen hızlanmak, yavaşlamak, geçen sene konuştuğumuz konulardan. Gerçekten terapi bambaşka bir yer. Yani çoğu zaman ergenlerden ben şunu duyuyorum. Ya burası farklı. Ya aslında farklı bir şey yok. Özel bir hani oda aynı oda. Lambası aynı, kapısı aynı. Ama oradaki gerçeklik ve oradaki duygu farklı. Yani oradaki inanç farklı. Ve Hani bu konuyu konuşurken de aslında gerçekten hani aileler işte ileride çocuğumla ilgili bir şey olur mu, ne derler, ne olur? Hani başkaları ne der kısmı. Hani aslında biz birçok konuyu sadece psikiyatri için değil bence birçok

0: konuda biz hep böyle bir önce bir defansif bir şekilde, savunmacı bir şekilde onu bir şey yapıyoruz, kabul etmiyoruz. Bir önce inkar ediyoruz. Sonra anlamaya çalışıyoruz. Sonra bu diyoruz ki aslında gerçekten önemli. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Biz küçükken manuel araçlar vardı. Otomatikler pek yoktu. Otomatiklere karşı bir düşmanlık vardı.
1: Evet, değil mi? Onda bir
0: Manuel
1: reddediş
0: o
1: vardı.
0: şok yakıyor, şöyle yapıyor, bunu yapıyor, bunu
1: Ya da
0: ayarlayamıyor.
1: hocam şey vardı. Sadece otomatik kullanıyorsan, sen
0: Ha,
1: şoför
0: şoför.
1: değilsin.
0: Ha, sen şoför değilsin gibi. Şimdi artık tam tersine döndü. Manuel araç kimse tercih etmiyor.
1: Evet.
0: Otomatiğe döndü her şey. Yani bir uyum
1: Doğru.
0: süreci. Yani biz aslında birçok şeyde böyleyiz. Yani
1: Önce bir kabul etmeme var.
0: tahmin ediyorum 2040'lara geldiğimizde bu süreç tam tersine
1: Normalleşecek.
0: gelecek. Ama işte burada şunu bakmamız gerekiyor. 2040'ta bütün toplumun bunu anlaması değil, daha önce bizim bunun farkına varmamız aslında. Çünkü o bizim çocuğumuz, o bizim evladımız. Ve hani şimdi Nisan ayında olan o işte okul olayıyla ilgili baktığımız
1: Evet.
0: zaman, hani biz şimdi sadece birey olarak bakıyoruz ama o birey toplumun parçası. Yani birey toplumu, toplum bireyi bir şekilde etkiliyor. O yüzden biz burada alıp da hani bu nasıl olmuş, nasıl demememiz gerekiyorsa, yani sonuçta herkes çocuğunu iyi olsun diye oraya yolluyor ama biz başka ailenin içinde evindeki ortamı bilmiyoruz. Süreci bilmiyoruz. Aslında belki bununla ilgili, bilmiyorum, hani bununla ilgili belki çalıştaylar yapılması gerekir. Toplumun nasıl hani aşılaması yapılıyorsa belki rutin arada bazı ufak taramalar,
1: Taramalar.
0: ruhsal. Çünkü ruh sağlığı şu an belki günümüzde en çok vurgulanan şey oldu. Yani 2000'lerde kanser konuşuluyordu. Tümör, işte
1: Evet, çok
0: uğur.
1: haklısınız. Evet.
0: Haberlerde hep bu konuşuluyor. Şimdi artık psikoloji ve hani ruh sağlığı konuşuluyor. O yüzden hani bizim bunu düzen etmemiz gerekiyor ve buna bakmamız lazım. Hani bu nasıl olur bilmiyorum ama bunun üzerine gerçekten uzun uzun konuşulup bir çünkü Allah korusun aksi bir şey olduğu zaman biz bunu tüh vah diyoruz ve direkt aileye atıyoruz. Ama o aile her gün bizim yolda karşılaştığımız, markete girdiğimiz
1: Ailelerden birisi.
0: onlardan biri aslında. Yani bunun hani iyi ki bizden uzakmış, oradaymış diyemeyiz. Hep aslında bizim
1: Diyemeyiz.
0: içimizde, bizim yanımızda. Bilmiyorum, bana hani açıkçası şey geliyor, hep söylüyorum ya, hani empati kısmında, yani sanırım empati kısmını kaçırıyoruz. Yani mesela hani hep dediğim bir şey benim, Ankara için söylüyorum, Türkiye'nin diğer yerlerini bilmiyorum, yaya geçidinde yol verme olayı asla verilmiyor. Yani asla, yani çok nadir yani verme olayı, yaya geçidinde yol verilmez ama aslında aynı araba sürücüsü, araç sürücüsü yaya olunca da yolu bekliyor. Yani empati kısmımız çok böyle değişken. Yani hep kendi gözümüzden
1: Evet,
0: bakıyoruz.
1: çok haklısınız.
0: Yani tarafsız bir şeyimiz yok. Öyle olunca da bu sefer başkasının değerlendirmesi, yargılaması hep bireysel bir süreçte gidiyor. Yani belki psikiyatriye, psikolojiye ya da herhangi başka bir konuya nasıl baktığımızın bence öncesinde kendi sanki insani değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz, empati duygumuz, bunlar çok daha önemli. Ama maalesef hani bu toplumun psikiyatriye, çocuk psikiyatriye bakışı bağlamında mesela şunu da konuşmak gerekecek. Mesela okullar mesela. Yani şimdi okullar evet bize mesela yönlendiriyor çocukları, işte hareketliyse, evde, okulda bir davranış sorunu varsa, başkasına zarar veriyorsa biz form veriyoruz. Bazen aileler onu mesela vermek istemiyor. Hocam biz gitmesi vermesek mi, ya da işte bazen okuldan
1: Mahrem
0: habersiz.
1: düşünülüyor sanki
0: Evet,
1: hocam.
0: bazen okuldan habersiz geliyorlar. Okuldan o formu çok iletmek istemiyorlar. Bir şey de diyemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten hani şey, yani sadece biz kitabi olarak bakamayız. Yani textbook bilgisi, evet bu şekilde form veriyoruz ama yani Türkiye'nin de bir gerçekliği var. Maalesef her şey kitapta olduğu gibi değil Türkiye'de. Ben insanların bakış açısı. Yani çünkü neden bunu söylüyorum? Bazen bakıyorsunuz ki bir çocuk hiperaktivitesi için psikiyatriye gitmiş, ilaç kullanmış, gayet iyi, çocuk normale gelmiş. Ama o çocuğun işin içine karıştığı bir sorun yaşandığı zaman bazen bunu öğretmen, rehberlikçi bile yapabiliyor maalesef. Diyor ki o çocuk zaten psikiyatriye gidiyor. O çocuk zaten ilaç kullanıyor. Hem anlatabiliyor muyum ya, bu kısmı bunu gördüğümüz ve duyduğumuz için bazen gerçekten bir şey de diyemiyoruz. Yani evet okullar destekliyor, bize yönlendiriyor ama gerçekten hani bu sadece aile kısmı, sadece doktor kısmıyla olacak bir süreç değil. Bütün toplumun gerçekten hani bir yandan gerekli olduğunu anlatıyoruz. İşte aman diyoruz, bakın şöyle olur, böyle olur, buna gitmek kötü değildir ama İçten içe aynı kötülüğü bazen biz yapıyoruz. Hani
1: Evet.
0: konuştuğumuzla hani şey
1: Yaptığımız birbirini tutmuyor.
0: klasik şey vardır ya. Hani başkalarını eleştiririz ama aynı şeyi biz de yaparız gibi.
1: Evet.
0: Biraz da öyle bir durum var. O yüzden bence burada en önemli süreç okullara düşüyor. Okulların gerçekten bu konuda yapılandırılması lazım. Psikiyatriye, psikoloji. Yani burada aslında bir çocuk psikiyatriye gidiyorsa, ilaç kullanıyorsa okulun da bakması gereken süreç şu. Bu aile çocuğuyla ilgileniyor. Yani toplumun da bakması gereken şey şu. Bu. Bu aile çocuğuyla ilgili elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve yani gitmese gitmedi diye biz hatırlıyorsanız yani bu insanlardaki olayda nasıl gitmemiş diye
1: Nasıl
0: kızdık.
1: gitmemiş dedik değil mi?
0: Gidene gidiyor diye yaftalıyoruz. Ya da bak o çocuk psikiyatriye gidiyormuş onunla fazla oynamadı diyoruz bazen. Yani anlatabildim mi?
1: Çok
0: Böyle ya da
1: haklısınız.
0: anne ve babası boşanmışsa bak anne babası boşanmış fazla onlarla
1: Hep
0: böyle
1: sorundan bir uzak tutma
0: etiketleme
1: değil
0: var
1: mi?
0: hep böyle. Yani
1: Evet.
0: sanki her şeyde en iyi biziz ve dışarısı kötü gibi bir şey. Ya da işte insanları etiketleme ve kalıba sokma, kategorize etme gibi durumları oluyor. O yüzden hani burada iş gerçekten bizde bitiyor yani ailede bitiyor.
1: Çok önemli bir şey söylediniz hocam. Çocuklar aslında denize atılan taş gibi dalga dalga dalga dalga büyüyor. Her geçen gün büyüyorlar. Dediğiniz gibi hani bu olay bizden uzakta olmuş. Bu aile bizim gibi değil. Ya da ben çocuğumu çok iyi bir okula gönderiyorum. Bunların hiçbiri bu konulara çözüm değil dediğiniz gibi. Sorun her an bizim yanı başımızda da belirebilir. O yüzden bu etiketlerden uzak durmak
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: kesinlikle.
1: Şimdi ergen ve çocuklarımıza geri dönecek olursak burası farklıymış diyorlar dediniz ya hocam. Şunu mu hissediyorlar acaba? Biz çocuklarımıza acaba bu konuda ne hissediyorsun? Ya da bu konu sana bu olay sana ne hissettirdiği sormayı mı atlıyoruz? Yani sizin yanınızda bunu söz hakkı almış mı hissediyorlar kendilerini?
0: Yani tam olarak öyle değil belki. Çünkü bazen yani sadece aile yanında değil kendilerine de bazen bunu söyleyemiyorlar. Kendi
1: Doğru.
0: kendilerine de. Yani onu cesaret edemiyorlar. Ya da o düşünce doğru mu değil mi? Yanlış bir karar verir miyim?
1: Korkuyorlar belki.
0: Evet bizim o hani rehberlik kısmı aslında oraya eşlik ediyor. Yani bizim oradaki şeyimiz aslında ona kılavuzluk etmek ama yolu belirleyen yine kendisi. Süreci belirleyen kendisi. Bizim onun düşüncelerini ya da fikirlerini yönlendirmeye de kalıba sokma gibi sürecimizden öte ona gerçekten ışık tutmak. O yüzden daha cesur ve gerçekçi belki daha karar alabilir bir süreçte düşünebildiği için ve bu kararları alıp uygulayabildiği için bir yandan oraya gelirken daha iyi hissediyor da işte kendini doğru anlatmak için bazen tabii ister istemez farklı hissedebiliyor. Ama genel olarak hani sonuçta şunu biliyor ben buraya geliyorum ve hani yargılanmıyorum. Yani sonuçta bazen baktığımız zaman hani sadece anne babanın yargılaması değil ergenler ya da bireyler kendilerine çok acımasız oluyorlar.
1: Evet doğru.
0: Yani çok fazla aşırı
1: Sadece
0: eleştiriyorlar.
1: sorun bizde değil yani hocam.
0: Yani işte
1: Kendilerinde de var.
0: kendileri de işte o bir şekilde hem doğuştan hem bizden.
1: Evet.
0: Yani bazen o kısımda beklenti ya da işte toplumsal belki beklentiler. Şimdi baktığımız zaman bir çocuğa hiçbir şey yokken uzun boylu bir çocuğa atıyorum. Arkadaşları farklı bir şekilde yakışıklı, uzun boylu belki ama farklı bir yerinden ona lakap takıp onu belki rencide edebiliyorlar ve çocuk gerçekten bunu düşünmeye başlıyor. Yani o güçlü, alımlı, işte kendine güvenen, başarılı çocuk gidiyor. Çünkü biz bunu düşünmeye başlıyoruz. Acaba gerçekten böyle mi görünüyorum diye. Yani artık bizim o değerlendirme gerçekliğimiz kayboluyor. Yanlış aynalar ya yani da anne baba bu süreçte eksik kalabilirse de farkına varmazsa işte terapi burada devreye giriyor aslında. Yani çünkü biz ister istemez bu düşünceleri hani sorgularız. İş yerinde düşünseniz de bir size herkes yani iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz ama herkes size olumsuz bir geri bildirim veriyor. Bir yandan acaba ben mi değerlendiremiyorum diye düşünürsünüz. Ben mi bir şey kaçırıyorum diye düşünürsünüz yani. Ve bir noktadan sonra inanır ve artık kendinizi öz değer olarak, öz hani benlik saygısı olarak yeterli görmezsiniz.
1: Evet doğru.
0: Ama dediğim
1: Bu
0: gibi
1: çocuklarımızda da var.
0: kesinlikle ama bence tekrar söylüyorum. Yani bizim hani süreci bir tabu, bir eğitim, bir kural gibi olmaktan çıkıp içselleştirdiğimiz zaman yani nedir? Mesela bunu da gerçekten sabah gelirken düşündüm. Pasaport sırasında yurt dışına çıkarken ki herkesin kuyrukta kibar kibar beklemesiyle herhangi başka bir yerdeki sırada beklemesi nedense aynı değil toplumumuzda.
1: Evet.
0: Yani bunun ortama göre, kuruma göre,
1: Doğru.
0: sürece göre değişmemesi gerekiyor. Bunu bizim gerçekten insan olarak içselleştirmemiz gerekiyor. Ya da

0: İşte hep şeyden bahsediyorum. Okul önlerinde herhangi bir levha olmaksızın bizim gerçekten hızımızı yavaşlatmamız.
1: Evet.
0: Yani gibi. Yani o bazı durumları,
1: İçselleştirmek.
0: yani o benim çocuğum değil kısmı, o herkesin çocuğu ve orada bir şekilde ne kadar acelemiz olursa olsun ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Amerika'nın belki benim en sevdiğim yanı bu. Okul otobüsleri eğer çocuğu indiriyorsa da okula bırakıyorsa o çocuğu aldığı ya da bıraktığı yerde o dur işaretini, stop işaretini çıkardığı anda bütün trafik duruyor. Bütün arabalar o çocuk hani o stop işareti tekrar gidene kadar kımıldamıyor. Yani belki de hani en nizam. Çünkü biz en belki önemli noktadan biri bu. Çünkü biz çocuğa önem vermeden hani hep diyoruz ya çocuk, genç hani biz onlara değer vermeden gerçekten toplumun empatik ya da işte kendine karşı saygılı olmasını beklememiz biraz zor. Yani bir bakıyorsunuz işte hani şey buradaki süreç sadece bununla olacak bir durum değil ama baktığımız zaman bu önemli bir süreç. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Yani çocuklar dalga dalga ergenlik ve yetişkinlikle beraber bize yansıyacak. Ama bizim bu durumu gerçekten içselleştirmemiz gerekiyor. Yani belki burada ya yani eleştirmek, yargılamak, beğenmemek en kolay iş. Ama belki de bilmiyorum en büyük sorunumuz belki de bilgi eksikliği ya da o bilgiyi çok dezenforme etmemiz yani çok böyle yanlış kullanmamız, yanlış algılamamız ya da eğip büzmemiz. Çünkü biraz sosyal medyanın da böyle bir gücü var zaten biliyorsunuz. Yani bir
1: Tabii
0: anda
1: ki
0: o
1: hocam.
0: bilgiyi alıp böyle
1: Başka bir dünyada olduğumuzu artık
0: alıyor,
1: kabul ettik.
0: değiştiriyor.
1: Tekrar bize sunuyor.
0: Evet, aslında böyleymiş. Aslında şöyleymiş. Gerçekliğe karşı inancımız da değişiyor.
1: Değişiyor, evet.
0: Yani baktığımız zaman yani psikiyatriye karşı gerçekten hani şimdi bize gelenler sanki bizim yanımıza uğrayanlar, bizle görüşenler sanki sorunluymuş gibi ama ben
1: Tersi.
0: sanki bu psikiyatriyle ilgili algının sanki dışarıda bize gelmesi gerekenlerin damgaladığını düşünüyorum. Yani aslında bize gelmesi gereken kesim psikiyatriye gidenleri daha fazla damgalayıp bir de onların da psikolojisini daha da bozulan bir sürece gidiyoruz gibi geliyor.
1: Aslında gelenler daha farkındalığı yüksek diyebiliriz.
0: Kesinlikle yani o ünlü bir psikiyatristin dediği gibi gerçekten gelenler kendilerinin farkında. Yani
1: Ve sorunu çözme yolunda bir adım atıyorlar. Bu
0: ya
1: çok önemli.
0: bunu gerçekten ben de bu
1: Varsa
0: işin
1: sorun.
0: içerisinde olmasaydım belki çok farkına varmazdım ama gerçekten o bir bireyin, gencin değiştiğini görmek, yol aldığını görmek, bunu
1: Çok
0: ondan
1: güzel
0: duymak
1: değil mi
0: çok
1: hocam?
0: değerli ve gerçekten hani
1: Ne
0: benim
1: zor bir iş
0: evet ben çünkü
1: sizinki.
0: bir tarafındayım ve onun hissettiğiyle benim hissettiğim farklı
1: Farklı,
0: duygular. Yani onun
1: evet.
0: hissettiğini ben sadece ondan duyduğum kadarıyla biliyorum.
1: Evet, çok haklısınız. Hocam, ekip arkadaşım da diyor ki, hocam doğru yerden yakalayıp doğru sorular sorduğu için çocuklar da kendini çok daha iyi hissediyordur diye düşünüyorum demiş. Tabii ki,
0: Yani
1: yani.
0: olabilir. Geçen bir anne yazmış. Şimdi
1: Dışarıdan bakabiliyorsunuz belki. Biz çok fazla
0: belki.
1: içerisindeyiz. Hani şey diyoruz ya anne baba çok fazla samimiyiz artık çocuklarımıza yüz göz olmak
0: Tabii
1: diyoruz ya
0: biz
1: bizde öyle bir deyim vardır.
0: evet biraz biz oradan ötürü bakıyoruz. Sonuçta biz
1: Tabii
0: orada
1: ki.
0: daha profesyonel yaklaşıyoruz. Ama her zaman da ben söylüyorum ailelere. Yani biz sonuçta profesyonel olarak süreci öneririz ama aile burada tabii ki çocukla ilgili yol alma kısmında
1: Karar
0: ailenin
1: verecek.
0: vereceği kararlar önemli. Geçen bir anne bana şey yazmış. Bir işte zor bir ergen bir genç şimdi YKS'ye girecek. Daha bir aydır geliyorlar. İlk görüşme çok şey geçti. Bir daha gelmeyeceğim diye geçti. İkinci görüşmeye geldi.
1: Çok
0: Sonra
1: mutlu.
0: yok çok onu belli etmedi ama yani annenin mesajı şu ikidir. Hocam size gelmeyi istiyor ama size biraz işte birkaç böyle tespitlerinize sinir olmuş ama siz de çok iyi olduğunu söylüyor. Böyle hani bir yandan böyle yani
1: Çaktırmıyor.
0: kafaları orada karışmış. Hani hem bir yandan ya çünkü hem yol almak istiyor hem güvenmek istiyor ama işte o kız benim tespitlerim bazen onun öfkesi, kızgınlığı olabiliyor gibi karışık bir süreç
1: Evet
0: ve
1: hocam.
0: kişiye özel bir süreç.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Dilen, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan petrokimya tesisini vurdu. Çin lideri Xi, Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah ülkenin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Xi'nin 2 günlük ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Paşinyan çoğunluğu sağladı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Brezilya etabını bu sonuçla beraber 2 galibiyetle tamamladı. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev, sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev şampiyon oldu. Kadınlarda ise Polonyalı Maya Szawalińska, finalde yenen Rus Mira Andreeva şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisini Anadolu Efes'e karşı 3-1 kazanarak ilk finalist oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna 26,

0: Akü ve Viyana 27, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 28, Kerkük 38, Stockholm 23, Sofya 26, bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 25, Brüksel 21, Kopenhag 19, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 22, Tiran 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta başlangıcı dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, yayın şefi Serkan Oksal, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle bugün de sizlerle birlikte olacağız. Türk gazeteleriyle başlayacağız Sabah Ajansı'na, ardından dış basın öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan son gelişmeleri dinleyeceğiz ABD cephesindeki. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Akşam gazetesiyle turumuza başladık. Akşamın manşeti Türkiye Fransa'nın yerini aldı. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü arttırdığını yazdı. Fransa Merkezi Yayın Kuruluşu RF'yi Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdı. Uluslararası Kriz Grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut, Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine dikkati çekerek yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız, dedi. 30 ülkeyle doğrudan temas, Türkiye pek çok ülkeyle üsler dışında askeri işbirliği ve askeri çerçeve anlaşmaları yapmış durumda. Savunma sanayi ürünlerinin satışı da eklendiğinde temas kurulan ülke sayısı 30'a çıkıyor. Körfez yeniden alevlendi. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzelerle karşılık verdi. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'a da füzelerinizi attınız, artık masaya dönün çağrısı yaptı. İsrail füzelerinin tamamının savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia ederken Hayfa'da patlama sesleri duyuldu. İsrail, İran'ı vurmak için ABD'den izin istedi. Trump ise Netanyahu'ya saldırma dediğini söyledi. CBS News, ABD'nin savaş sırasında Körfez ülkelerinde meydana gelen hasarın İran'ın yurt dışında dondurulmuş 120 milyar dolarlık mal varlığında ödenmesini planlandığını ileri sürdü. Grup başkanı seçimi iptal edilecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, grup başkanı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir mi? Grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek dedi. Tutulan kararı sonrası yüze yakın belediye başkanının kendilerine desteklediklerini aktaran Sarı Kılıçdaroğlu'nun planladığı gibi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacağını da söyledi.

0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. İran'dan Lübnan misillemesi, İsrail'in dün Beyrut'a saldırması bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran misilleme olarak İsrail'e 10 balistik füze attı. İsrail füzelerin tamamını engellediğini savundu. Devrim muhafızları vaat yerine getirildi mesajını paylaşırken aşırı sağcı İsrail'i Bakan Ben Gvir, Tahran Aleviler içinde kalmalı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Putin'den Zelenski'ye ret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Ukrayna'da devam eden savaşı ve bu savaşın sonlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme teklifine ilişkin konuştu. Putin, Zelenski'nin kendisine hitaben yazdığı mektubu yüzeysel olarak incelediğini söyleyerek, bir görüşme ancak belirli bir anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum dedi. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferi Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de kurulan ara seçim sandıklarından Cumhur İttifakı zaferi çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde 4 beldede AK Parti, 1 beldede MHP birinci olurken CHP ise 1 beldede başarı elde etti. Seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık." dedi. Hürriyet gazetesi ile Türk basın turuna devam ediyoruz. Sıfır atıktan 365 milyar TL katkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim meselesi, savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini etkilediği inkar edilemez. Sıfır atık hareketi ve projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık dedi. Yapay zeka enflasyonu düşürür mü? Maliyetleri düşürecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, dünyada yankı uyandıran konuşmasında yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde küresel enflasyonu düşürücü bir etki yapabileceğini öne sürdü. Bu görüşünü, yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandırdıkça şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek temeline dayandırdı. Türkiye sıcak mesaj, Ermenistan'da tekrar Paşinyan. Ermenistan kritik parlamento seçimleri için dün sandık başındaydı. Seçimi farklı kazanan Başbakan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a sıcak mesajlar verdi. Azerbaycan'la barış içindeyiz, Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. Dünyayı sarsan 100 gün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son 100 yılın en ağır enerji krizine hapsetti. OECD'nin raporuna göre savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Hem sıcak hem de sel uyarısı, hava sıcaklığı yurdun batısı ve güneyinde etkisini artırıyor. İç ve kuzey bölgelerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Batman'da sıcaklığın 38 dereceye çıkması beklenirken yetkililer Toroslar ve Karadeniz'de sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Spor dünyasından bir haber aktaralım. Efsane başkan rekorla döndü. Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'ye 7318 oy fark attı. 8 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna otururken camiaya birlik mesajı verdi. Şimdi gözler

0: seçilecek teknik direktör ve yapılacak transferlere odaklandı. Milliyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Yeni parti DSP mi, CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilirken yeni parti ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Özel cephesinden DSP'ye kurultayda partiyi bize teslim edin teklifi gitti ve DSP başkanlık kurulundan da hayır kararı çıktı iddiası kulislere yansıdı. CHP grup başkan vekili Murat Emir ise iddiayı yalanladı. Yavru Vatan Avrupa Şampiyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amirliği futbol takımı çeşitli nedenlerle uluslararası alanda tanınmayan ve FIFA üyesi olmayan devletler ve topluluklar için kurulmuş Uluslararası Futbol Federasyonu'nun Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisine 6-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Dünya Kupası'na özgüvenle giriş son başlığımız Türkiye'nin ABD'de devam ettirdiği Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı Venezuela maçı 2-1'lik galibiyeti uluslararası birçok yayın kuruluşunda haber oldu. FIFA.com Türkiye Venezuela karşısında 2-1'lik galibiyet elde ederek 24 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası'na özgüvenli bir şekilde girecek diye yazdı.
1: Dış basın.
2: Amerikan haber sitesi Axios'un üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanına anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'ın saldırılara ertelemesini söylediği ileri sürüldü. Trump yönetiminin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırılara yeşil ışık yakmadığı iddia edildi. Netanyahu'nun

0: Haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürülüyor. Platforma konuşan iki ABD'li yetkili, olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında yapılan görüşme sonucu, İran'la ABD arasında ön anlaşmaya varılması durumunda müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan bir ekip kurulacağı iddia edildi. Haberde ayrıca Beyaz Saray'ın İran'la savaşı sona erdirecek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açacak mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı, olası görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, NBC News kanalında yayımlanan Meet the Press programına verdiği mülakatta, Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmayacağını bildirdi. Trump, söz konusu adımların ancak anlaşma sağlanmasının ardından değerlendirilebileceğini ifade etti. Anlaşmadan sonra olur diyen Trump, eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız şeklinde konuştu. Trump ayrıca Lübnan'ın Tahran'la yapılacak kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olması yönünde bir talepte bulunmadığını ifade etti. ABD Başkanı Trump, bir anlaşmaya çok yakınız ya da onlara en ağır şekilde vuracağım dedi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: NBC News'un haberine göre isimleri açıklanmayan eski 3 ABD'li yetkili, Pentagon'un İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti. Bakanlığın bu nedenle İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını ileri süren yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı DIA'nın ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti. Yetkililer, DIA'nın İsrail'e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan kritik düzeye çıkardığını belirleyen bir iç mesaj yayımladığını öne sürdü. Güney Kore'deki JTBC-TV'ye mülakat veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Tarafların bir mutabakata, bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Fidan, Hürmüz Boğazı birkaç ay daha kapalı kalırsa bazı raporlara göre Afrika'daki bazı ülkeler gerçekten gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacak. Sonuç olarak bu herkes için küresel bir kabustur ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki olası mayın temizleme operasyonlarına katılımı hakkında da Fidan, eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa veya bizden mayın temizleme sürecine katkıda bulunmamız istenirse bunu memnuniyetle yaparız dedi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Zengene, Boğaz'dan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Haberde ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiğini ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Türkiye'nin savunma hamleleri Yunan basını tarafından mercek altına alınmaya devam ediyor. Yunan Katimerini gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar ve dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında oldukça geniş bir dosya hazırladı ve bunu manşetine taşıdı. Türkiye'nin özellikle Saha 2026 fuarında imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil küresel bir strateji izlediği vurgulandı. Yunan Sky televizyonu da Türkiye'nin önemli bir askeri teçhizat ihracatçısı haline geldiğini haberleştirdi. Batı'da güvenlik ittifaklarının yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye bu ivmeyi iyi değerlendiriyor yorumu yapıldı. Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye bugün 40'tan fazla ülkeye silah satıyor ifadesine yer verildi. Önümüzdeki 2 yıl içinde savunma sanayi ihracatını 2

0: diye katlamayı hedeflediği belirtildi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Rusya'nın hipersonik füzelerine karşı Avrupa'nın savunmayı güçlendirdiğini yazıyor. Habere göre İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz, dün gece gerçekleştirilen acil zirvenin ardından Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzelerine karşı savunma silahlarının üretimini artırmanın acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katıldığı zirvede liderler, Vladimir Putin'e derhal ve eksiksiz bir ateşkes kabul etmesi çağrısında bulunarak, taraflar arasındaki mevcut temas hattının her türlü müzakere için başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti. Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Zelenski, savaşın devam etmesi halinde ülkesinin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını sürdürebileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın sessizce ölmeyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri yayın kuruluşu Politico, Avrupa Birliği liderlerinin üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladığını aktarıyor. Fransa ve Almanya tarafından hazırlanan öneri, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen liderler toplantısı öncesinde gündeme getirildi. Öneri kapsamında Batı Balkanlardaki aday ülkelere üyelik sürecini tamamlamaları sırasında AB kurumlarında gözlemci statüsü verilmesi ve birliğin tek pazarına sınırlı erişim sağlanması planlanıyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Sayın dinleyiciler, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan ABD cephesindeki son gelişmeleri alacağız.
3: Washington'dan iyi günler. Dünya, Birleşik Devletler ve İran arasında anlaşmaya varılacağına dair olumlu bir haber beklerken, İran ve İsrail arasında pazar günü gerginlik tırmandı. İsrail, Beyrut'u vurdu. Bunun üzerine de İran, İsrail şehirlerine füzeler fırlattı. Gelişmeler sonrası Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada gerginliğin tırmanmasını istemediğini söyledi. Trump, İran'ın saldırıları hiç kimseye zarar vermedi. Umarım İsrail misilleme yapmaz açıklamasını yaptı. Birleşik Devletler Başkanı Trump, İran'la nihai bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, şu anda yaşananlar yüzünden bu anlaşmanın suya düşmesini istemiyorum ifadelerini kullandı. İran ve İsrail arasında gerginliğin tırmanması sonucu Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Amerikan basınına göre görüşmede Donald Trump Netanyahu'dan İran'a misillemede bulunmamasını istedi. Ancak bu görüşmeden saatler sonra İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz ve İsfahan şehirlerinde şiddetli patlamalar duyulduğuna yönelik bölgeden haberler geldi. Diğer taraftan Donald Trump NBC'nin Meet the Press programına verdiği mülakatta İran'la anlaşma hakkında "Çok yakınız. Birkaç noktamız var. Bunlar bile büyük noktalar gibi görünmüyor. Onlar nükleer silah sahibi olmayacaklarını kabul ettiler." ifadelerini kullandı. Donald Trump bu hafta İran'la bir anlaşmaya varabileceklerini de söyledi. Diğer taraftan küresel piyasalarda bölgeden gelecek olumlu haberleri bekliyor. Geçtiğimiz hafta New York borsasında üst üste 3 gün sert düşüşler yaşandı. Küresel petrol fiyatı da arttı. Geçtiğimiz hafta Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'tan gelen olumlu ve iyimser açıklamalara karşın bu düşüşlerin yaşanmış olması, piyasaların artık iyimser sözler yerine gemilerin ve tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini görmek istediği şeklinde yorumlandı. Hürmüz Boğazı'nda her iki ülkenin ablukası devam ediyor. Bu da hem küresel petrol ticaretini hem de diğer ürünlerdeki tedarik zincirini olumsuz etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan bu kontrollü gerginliğin hem küresel ekonomi üzerinde yarattığı baskı hem de Amerikan ekonomisine olumsuz etkilerin sona ermesi için Hürmüz Boğazı'nın açılması gerekiyor. Ancak her iki ülkede Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları kaldırmanın koşulu olarak önce karşı tarafın kısıtlamaları kaldırması koşulunu öne sürüyor. Küresel piyasaların ve dünyanın dikkati yalnız Washington ve Tahran'dan yapılacak açıklamalarda değil, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi ve tankerlerde olacak. Tuna Şanlı, TRT Washington.
2: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Erol.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İpek Hanım. Hayırlı bir gün ve
2: hayırlı bir hafta başlangıcı diliyoruz. Evet. Efendim tüm dinleyicilerimize de. Şimdi gündemin en sıcak başlığıyla başlayalım.

0: Başlayalım.
1: Evet.
0: Aslında dünden bir sıralama yapmıştık ama sıralamayı değiştirdik bugün itibariyle.
1: Evet.
0: Çünkü Amerika ve İran'ın bu hafta bir anlaşmaya neticelenmesi bekleniyordu. İmzaların atılması beklenirken Orta Doğu'da savaş İsrail'in Lübnan'ı hedef almasıyla yeniden alevlendi. İran, İsrail'in Beyrut'a saldırmasına misilleme olarak İsrail'i balistik füzelerle vurdu. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını takip ettik. Saldırmayın dedi tarafları ama buna rağmen İsrail'den misilleme geldi. İran şehirlerine hedef aldı İsrail. Trump tabii geri dönme çağrısında bulundu tarafları ama ne kadar karşılık bulur? Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız kıymetli hocam?
1: Karşılık bulmadı. Çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an yani Trump'ı ya da Birleşik Devletleri açıkçası çok dikkate alan ve o anlamda hareket eden bir ülke söz konusu değil. İsrail boyutuyla da baktığımızda, İran boyutuyla da baktığımızda ama en temelde İsrail faktörü burada söz konusu. Zira İran en başından itibaren diyelim bu müzakere sürecinde ortaya koyduğu şartlardan bir tanesi vekil aktörler bağlamında bir takım güvenceler ve bu aktörlere yönelik saldırmazlık talebinde bulunuyordu. Lübnan bu anlamda vekil aktörler ve Hizbullah noktasında oradaki en temel adreslerden biri ve İsrail'de devamlı şekilde ateşkese rağmen buraya yönelik saldırılarını ki buna Beyrut da dahil etmişti hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Burayı devamlı şekilde gündemde tutmak suretiyle aslında Lübnan üzerinden, Hizbullah üzerinden ABD ve İran arasında bir anlaşmayı da sabote etmiş oluyor, bloke etmiş oluyor. Ve bu İran'ın son gerçekleştirdiği füze saldırılarına bakıldığında bir uyarı olmakla birlikte açıkçası çok bir karşılığının olmayacağı da ortadaydı. Zira yani hem gerçekleştirilen saldırıya ve öncesinde İranlı makamların yaptığı bir takım uyarılara ve bildirilere bakıldığında burada zaten İsrail noktasında çok ciddi anlamda bir yıkım olmayacağı ortadaydı. Ama mevzu şu, İran ve İsrail'in buradaki mevcut tutumları açıkçası Birleşik Devletleri belirleyici bir aktör olmaktan çıkartıyor. Ve bugün bakıldığında ABD-İran müzakereleri iki aktör arasındaki müzakere sürecinden her ne kadar İsrail ön planda olsa da diğer aktörleri de göz ardı etmemek gerek. Örneğin Rusya'ydı, Çin'di bu bağlamda sayılabilecek aktörler arasında. Çünkü ABD-İran arasında barış ya da savaş durumları her halükarda bu aktörleri de
0: Sürece
1: yakından
0: dahil edecek,
1: ilgilendiriyor.
0: evet.
1: Ve bu aktörlerin mevcut çıkarları ve İran'la olan ilişkileri ya da bölgeyle olan ilişkiler de göz önünde bulundurulduğunda İran'ın bu aktörlere rağmen Birleşik Devletler'le ikisinin ortak menfaatleri çerçevesinde bir anlaşma gerçekleştirebilmeleri de pek mümkün değil. O yüzden oldukça komplike bir durum söz konusu ve bugün Trump'ın en büyük açmazı da o. Yani bir taraftan Netanyahu, İsrail faktörü ön plana çıkıyor ama diğer taraftan İran noktasında da İran'la gerçek manada tam bir iradeye sahip İran'la masaya oturması da görünen o ki çok mümkün değil. Ve bunu Trump daha çok İran içindeki farklı dinamikler bağlamında açıklamaya çalışıyor. Evet, farklı dinamikler olabilir. İran içindeki farklı güç mücadeleleri noktasında burada farklı aktörler söz konusu olabilir. Ama bu aktörlerin özellikle bir takım angajmanları noktasında Rusya ile Çin'le veya diğer bu anlamda ilişkiler ağı bağlamında ne tür burada bir sürecin içerisinde yer aldığı sorusu da oldukça önemli. Özetle bu haliyle müzakere ve yani barış ve savaş arasında bu müzakere süreci Trump her ne kadar 3 gün, 5 gün, 1 hafta dese de bu bir süredir böyle gidiyor ve şu an
0: 100
1: Trump'ın
0: gün geride
1: Amerikan
0: kaldı, evet.
1: diplomasisinin evet yani şu an bakıldığında inandırıcılığı pek kalmış değil. Ama bunun dışında da çok kötü olumsuz bir senaryoyu da sahiplenmek açıkçası başta piyasalar olmak üzere
0: Evet.
1: kimsenin işine gelmiyor. Ondan dolayı herkes şu an birbirini idare eden bir modda. Aslında İran'da İsrail'de birbirini idare ediyor gibi bir görüntü. Saldırılara baktığınızda normalde belki yeni bir savaşın başlangıcı olarak ki bir takım haberler ya da değerlendirmeler bu şeklindeydi. Ama Tablo
0: Devamının
1: öyle değil.
0: gelmeyeceği kanaatinde misiniz saldırıların?
1: Yani olabilir mesela Lübnan'daki gelişmelere bağlı bu.

0: Lübnan'daki mevcut tabloya bakıldığında bir kere İsrail şu an ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını devam ettiriyor. Bu nasıl bir ateşkes? Yani ateşkes olmasa Lübnan'da ve Hizbullah bağlamında nasıl gelişmeler olacak? Artık onu siz tahayyül edin. Yani iyi ki ateşkes var ve ateşkese rağmen bu saldırılar devam ediyor. İşgal ve ilhak noktasında aslında orada niyetleri çok net ortada.
1: Açık.
0: İsrail'in buradaki en temel gerekçesi Lübnan olsun, Suriye olsun ve Gazze, hatta Batı Şeria'yı da içine alacak şekilde diyor ki İsrail'in güvenliği ve bu anlamda da İsrail'in geri adım atması mümkün değil diyorlar. İsrail kendi güvenliği adına bölgeyi güvensiz bir hale getiriyor ve şu an bakıldığında İsrail'in Lübnan bağlamındaki politikalar kuzeyinde bir güvenli tırnak içinde güya bir alan oluşturmak. Ama siz egemen bir devletin ki Filistin ve İsrail noktasında 48'den itibaren sürece bakıldığında İsrail açısından orada hiçbir devletin egemenliği, bağımsızlığı çok bir şey ifade etmiyor. Bunu biz Mısır noktasında, Sina, Suriye noktasında,
1: Olan.
0: Golan, Ürdün noktasında bile zaman zaman bir
1: Evet.
0: takım tartışmalar var. Ama
1: Lübnan
0: bugün
1: ve
0: Lübnan
1: Litvanya.
0: tabii
1: Evet.
0: her bir noktada İsrail güç ve güç bağlamda Birleşik Devletler arkasını almış bir şekilde gidiyor. Amerika'nın kendisi çok net bir şekilde karar vermediği sürece açık konuşalım. İsrail'in bu saldırganlığının önüne geçmek mümkün değil. Şu anki mevcut şartlarda da en son işte Trump yapmayın etmeyin İran'a karşılık vermeyin demesine rağmen yine tırnak içinde sen de kim oluyorsun babından bir cevapla Tahran'ı vurması aslında Birleşik Devletler'in ya da Trump'ın Netanyahu ya da İsrail üzerindeki etkisiz eleman pozisyonunu ortaya koyması itibariyle çok önemli. Bu da tüm dünya açısından bir çelişkiye yol açıyor. Bakınız, bir taraftan İsrail'i engelleyemeyen bir Birleşik Devletler ve Amerika'nın çıkarlarını da tehdit ediyor. Diğer taraftan başta bölge devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin elini kolunu bağlayan bir ilişki, ABD-İsrail ilişkisi. Bölge devletlerinden herhangi birisi İsrail'e saldıracak olsa bu o devletle İsrail arasında bir savaş olmayacaktır. Amerika ile bir savaş olacaktır. Ve ondan dolayı da Amerika'nın böyle bir aslında bir yönüyle de bakıldığında zor bir durumu söz konusu. O zaman kim kimi kullanıyor sorusunun cevabı da ortaya çıkıyor.
1: Evet, Umman'da gördük çünkü.
0: Bu tabii
1: O
0: çok net bir
1: açıklamalar
0: şekilde
1: çok netti,
0: Birleşik
1: evet.
0: Devletleri'nin çok ciddi anlamda bir karar aşamasına gitmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Lübnan burada önemli bir gösterge. Gazze'de kaybetti. Gazze'de Trump'ın barış planı koskoca bir hikayeye dönüşmüş vaziyette. Her gün Gazze'de insanlar öldürülüyor. Batı Şeria'da Yahudi orada işgalciler Filistinlerin evlerine giriyor. Ve Kudüs her geçen gün aşama aşama ilmik ilmik Kudüs noktasında Mescid-i Aksa mevzuunda burada İsrail niyetlerini ortaya koyuyor.
1: Evet, küresel gündem bir hayli yoğun. Yeni
0: Çok yoğun.
1: başlıklarla
0: Evet.
1: devam edelim.
0: Evet.
1: Şimdi bir süredir dünyanın önemli başkentlerinin de gözü kulağı Ermenistan'daydı. Dün seçimler gerçekleşti. Tarihi parlamento seçimlerini mevcut başbakan Paşinyan kazandı. Zaferini ilan eden Paşinyan, Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılım yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor dedi ilk açıklamalarında. Öncesinde nasıl bir atmosferde bu seçimler gerçekleşti ve seçim sonuçlarını nasıl okursunuz? Sandıktan çıkan sonuç Güney Kafkasya'daki dengeler açısından da ne ifade
0: Evet,
1: ediyor?
0: yani 91'den bu yana Ermenistan devleti tarihi bağlamında bakıldığında hiçbir seçim bu kadar kritik olmamıştı. Çünkü 91'den günümüze kadar Ermenistan Rusya'nın orada P2 konumundaydı. Son kalesi gibiydi. Dolayısıyla güvenliğinden ekonomisine kadar birçok noktada orada Rusya'nın etkili olduğu bir devlet konumundaydı. Ta ki Karabağ Savaşı'na kadar. Karabağ Savaşı Ermenistan'a, Ermeni halkına çok net mesajlar verdi ve orada bir yol ayrımı başladı. Yani bu seçimler bunun ayyuka çıkmış hali ve sandıkta tezahür eden orada Paşinyan istese de istemese de bugün Ermenistan'da Kırılca'dan başlamak üzere Rusya'ya kadar çok ciddi tepkiler söz konusu. O yüzden alttan gelen bir dip dalga var ve Paşinyan buna cevap vermek zorundaydı. Şimdi bakıldığında Ermenistan'ın bu anlamda tercih noktasında sandıkta da

0: önemli ölçüde ikiye ayrıldığını görüyoruz. Nasıl ikiye ayrıldığını görüyoruz? İşte 61 vekil aldı.
1: %51 gibi bir
0: %50
1: oyla kazandı.
0: iyi, evet,
1: Değil
0: o
1: mi?
0: civarda. Ama 61 vekil, yani o toplam 107 kişilik parlamentodaki koltuk sayısına bakıldığında Türkiye ve Azerbaycan'ın beklediği anayasa değişikliği, ki anayasada bu yayılmacı bir Ermenistan, Büyük Ermenistan noktasında toprak talepleri var. Ya da simgesel, sembolik bağlamda bir takım
1: Yeterli
0: oradaki,
1: çoğunluğa erişti mi peki bu parlamentodaki
0: hayır,
1: sayıyla?
0: işte orada nitelikli çoğunluğu yakalayamaması önemli. Belki bağımsızlar üzerinden, ki bakıldığında nitelikli çoğunluk 70 ve üzeri bir sayıyı gerektiriyor bakıldığında. Bağımsızlarla bile birlikte en fazla 68-69'u buluyor. Yani 70'i yine bulmuyor. Yani işin özü şu. Evet, Paşinyan'ın bir takım açıklamaları var. Türkiye ile yeni bir dönem. Kuşkusuz Türkiye'de, Azerbaycan'da, bölgede bunu arzu ediyor ama bunu söylemde değil, çok net bir şekilde anayasası dahil burada görmek isteyen bir Türkiye var, Azerbaycan var ve açıkça söylemek gerekirse bu konularda her ne kadar Avrupa Birliği, Batı Ermenistan'a destek veriyor gibi gözükse de yani Azerbaycan ve Türkiye'ye rağmen burada farklı bir tutum içerisine girmesi çok mümkün değil. Çünkü Ermenistan noktasında ikna edilemeyen bir Azerbaycan ve Türkiye, başta koridorlar olmak üzere birçok noktada orada ellerindeki bu kartı sonuna kadar kullanacaktır. Son bir husus şu, Amerika Birleşik Devletleri faktörü var. Ve burada tabii bu seçim süreçleri Rusya ve Batı bağlamında bir referandum gibi ve bir tercih gibi ön plana çıksa da Rusya'nın bir takım tehditleri, yani doğrudan ve dolaylı bir şekilde söz konusu oldu. Seçimlere dönük bir takım
1: Hamleler
0: müdahaleler
1: söz
0: noktasında da
1: konusuydu.
0: haberler basında yer aldı. Ama en nihayetinde Rusya'nın bir müdahalesi o kadar kolay olmayacaktır. Ben açıkça söyleyeyim. Bunu nereden biliyoruz? İşte geçtiğimiz yıl iki lideri Beyaz Saray'da ağırlayan bir Trump vardı ve o Zengezur koridorunun adını da biliyorsunuz Trump koridoru olarak koymuştu. Bunun anlamı şu. Rusya, eğer buraya müdahale edecek olursan benim çıkarlarıma müdahale etmiş olursun. Dolayısıyla beni karşında bulursun. Paşinyan'ın rahatlığı da buradan kaynaklanıyor. Ama diğer taraftan Paşinyan'ın şunu da görmesi gerekiyor. Türkiye, Amerika ilişkileri, Amerika-Ermenistan ilişkilerinden fersah fersah ötede. Bunu Azerbaycan'ı ve Türk dünyasında dahil ettiğinizde. O yüzden Ermenistan'ın bir an önce bu anayasa ve bu bahsettiğimiz diğer hususlarda adım atması gerekiyor. Şu an Ankara'da, Bakü'de buna bakıyor. Erivan'ın önündeki ev ödevi belli.
1: Evet, bu arada Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları da bugün İstanbul'da bir araya
0: Evet.
1: gelecek. Bu gelişmeyi de duyurmuş olalım.
0: Tabii.
1: Efendim bir diğer sıcak bölgeye gidelim, Balkanlara. Kosova'da erken parlamento seçimleri gerçekleşirken Arnavutluk'ta protestolar söz konusuydu. Romanya ise bir kez daha drone patlamasıyla sarsıldı. Şimdi bu gelişmeleri bir arada düşündüğümüzde ne anlama geliyor Balkanlarda?
0: Balkanlarda kazan kaynıyor. Cadı kazanı. Yani çok net. Ve şu an Arnavutluk'taki olaylar Yunanistan ve İtalya'ya da sıçramış vaziyette.
1: Evet,
0: Orada
1: protestolar
0: da
1: değil mi?
0: protestolar
1: Evet
0: var.
1: efendim.
0: Dolayısıyla bir zincirleme reaksiyon söz konusu. Domino taşı gibi. Bunu sadece çevresel bir tepki olarak görmemek lazım. Çevresel boyutuyla orada aslında bir siyasal, sadece iç politika bağlamında değil, dış politika bağlamında. Burada Arnavutluk Devlet Başkanı'nın İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret, orada verdiği bir takım mesajlar, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Balkanları bu anlamda hedefleyen bir takım adımlarına bakıldığında, Arnavutluk'ta bir Vatikan kurma girişimi var biliyorsunuz, çok detayına girmek istemiyorum. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda bundan Balkanlar ve Balkanlar merkezli oradaki bir takım ülkelerin çok memnun olması mümkün değil. Ve bugün Arnavutluk nüfusu belli. Arnavutluk nüfusunun şu an sokaklara yansıyan boyutu itibariyle bakıldığında açıkçası Arnavutluk'taki mevcut siyasal yapının, iradenin burada çok daha dikkatli ve temkinli bir adım atması gerekiyor. Burada mevzu sadece pelikanlar veya çevre veya kuşnerin ötesinde bir anlam taşıyor. Ve bu bir yönüyle de, ki çok yersiz yorumlar değil, İsrail'e dönük de bir tepki
1: Evet.
0: ortaya koyuyor. İsrail her şeyi satın alabileceğini zannediyor ama milletlerin bir onuru var, gururu var ve bunu çok zorladığınızda çok farklı tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bugün Rum kesiminde bile, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde, Rum kesiminde bile açıkçası Yunanistan dahil İsrail'e, İsrailli turistlere yönelik tepkilerin bence çok fazla göz ardı edilmemesi gerekiyor.
1: Evet efendim. Normandiya çıkarmasının da 82. yıl dönümü için düzenlenen anma etkinliğinde ABD Savunma Bakanı Hexet'in açıklamadır yine gündemdeki öne çıkan başlıklardan birisi. Hexet, tekneler ve adamlar geliyor, Avrupa başkentleri bu istilaya karşı ne zaman bir şey yapacak yoksa çok mu geç ifadelerinde bulundu. Bu açıklamalar nasıl karşılandı Avrupa'da ve bu konuşmanın asıl maksadı sizce nedir?
0: Birincisi Avrupa'nın kendi iç siyasetine, göçmen politikası dahil
1: açıkça
0: olmak
1: söylemedi ama göçmen ağzından
0: evet, yani
1: çıkmadı.
0: Yani bakıldığında müdahale. Evet. Yani bu ilk açıklamalar değil Birleşik Devletler tarafından. Ama şu anki mevcut tabloya bakıldığında bunun arka planı daha farklı. Bakınız Wilson prensipleriyle birlikte Birinci Dünya Savaşı devam ederken orada Wilson şunu söylemişti. Self determinasyon, yani milletlerin kendi kaderini tayin hakkı. Dolayısıyla o tarihten itibaren Birleşik Devletler Avrupa'nın gücünü oluşturan temel kaynaklara yönelik oradaki tavrını, niyetini ortaya koymuştu. Neydi o? Avrupa'yı Avrupa yapan sömürgeleriydi. Şimdi bu sömürgelerini büyük ölçüde kaybetmiş bir Avrupa var ve bugünkü Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da ciddi anlamda bir nüfus sorunu var. Bu nüfus sorunun iki türlü boyutu var. Bir tanesi gerçek manada Avrupa artık nüfus artışı Avrupalı bunu gerçekleştiremiyor. Ciddi anlamda düşüş var. Dolayısıyla bunu bir şekilde telafi etmesi gerekiyor. Ve bu göçler ucuz iş gücü yani bir yönüyle bakıldığında. Ama daha ötesi yani bu açıklamalara bakıldığında Almanya'da mesela oradaki ırkçı partiler ya da Avrupa'da ırkçı partilere destek veren Amerika bu söylemleriyle Avrupa içerisindeki ırkçılara da bir şekilde malzeme sunmuş oluyor. Evet yani dolayısıyla iki türlü baskı altına alınmaya çalışılan bir Avrupa var. Bir taraftan nüfusa ihtiyacı var. Bununla ilgili kabul etse de etmese de şu an bir şekilde ihtiyacını karşıladığı orada bir nüfus potansiyeli var. Diyor ki bunu diyor kes diyor. Bunu kestiği takdirde bunu nasıl telafi edecek? İkincisi içeriye mesaj veriyor. Diyor ki bakın sizin diyor kanınız, renginiz, DNA'nız, her bir şeyiniz, renginiz değişiyor diyor. İçerideki aşırı sağcılara mesaj veriyor. Evet. Ve bu anlamda da açıkçası Avrupa siyasetini, ekonomisini, her bir şeyini etkilemeye dönük bir Birleşik Devletler burada yaklaşımı var. Ben bunu açıkçası çok iyi niyetli görmüyorum.
1: Yine Avrupa'dan devam evet. edelim öyleyse. Avrupa Birliği'nin aday ülkeleri tam üyelik öncesi sınırlı entegrasyon seçeneğini değerlendirmeye başlamasını nasıl yorumlamak istersiniz? Ve aday ülkeler bu teklifi nasıl yorumladı diye bakalım ama en ciddi eleştiri de herhalde Ukrayna'dan geldi.
0: Evet. Değil mi? Bir o, iki. Evet. Yani amiyane tabirle sen bunu külahımı anlat türü bir yaklaşım söz konusu. Çünkü hem Gürcistan hem de Ukrayna gerçi NATO ön plana çıksa da sonuçta meydan olan olayları Euro meydan diye geçer. Avrupa meydan hadiseleri diye Kasım 2013'ten itibaren ve orada yalnız başına bırakılmış bir Ukrayna söz konusuydu ve Almanya orada Rusya ile olan ikili ilişkiler üzerinden hem Avrupa'yı hem de Batı anlamda liderliği ele geçirmeye dönük adımlarının bir sonucu olarak Ukrayna'yı yalnız bırakmıştı. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Ama bugün gelinen aşamada şöyle bir şey var. Avrupa yalnızlaştı. Amerika bağlamında ciddi hayal kırıklıkları var. Rusya büyüyen bir tehdit. Çin'le nasıl bir ilişki gerçekleştireceğini bilemiyor. Bir taraftan stratejik özellik için Çin'e işaret ediyorlar. Diğer taraftan da Balkanlar dahil olmak üzere Çin, Rusya ve hatta Türkiye'yi de saydılar. Orada diyorlar ki bu artan etki ve tehditte dikkat çekmek gerekir diyorlar. Bunu özellikle söylememin nedeni şu. Bu yeni açılım sürecinde yani yeni büyüme sürecinde Balkan devletleri ve muhtemelen Ukrayna da burada evet. işaret ediliyor. Diyor ki biz bu sayıyı arttıralım. Şimdi ya Avrupa bu en son elinde kalan enstrüman ki bence cazibesini her geçen gün kaybediyor Avrupa Birliği üyelik süreci bağlamında. Ya diyor biz buraları diyor bu üyelik süreci üzerinden jeopolitik

0: Politik anlamda bölgede etki alanımızı arttıracağız. Nüfus dahil olmak üzere, nüfuz da dahil olmak üzere burada var olacağız ki burada Türkiye'nin adı da MERS tarafından, Almanya tarafından geçiriliyor. Oldukça pragmatik bir yaklaşım. Yani Avrupa değerleri şuyu buyu kriterler artık bir kenara koyup diyor ki bizim çok acil bir şekilde jeopolitik, aklı selim ve güvenliği merkeze alan bir yaklaşım benimsememiz lazım. Ve buna göre adım atmamız lazım. Şu şartlar altında açıkçası yani Balkanların tekrar karıştırıldığı, yani Avrupa'daki gelişme, Kosova bağlamında da yaşanan oradaki bir takım itirazlara bakıldığında Atlantik boyutuyla veya orada Avrupa Birliği süreciyle de ilgili ciddi sıkıntıların gündeme getirildiğini görüyoruz. Balkanlar dahil Avrupa şunun farkında. Yeni bir rekabet, yeni bir güç mücadelesi var ve şu an için bu da çok Avrupa'nın lehine bir seyir izlemiyor. Avrupa çıkmazının birer tezahürü olarak bu tür açıklamaları değerlendirebiliriz.
1: Sayın Erol, son başlığımızda da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaklaşık 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'de 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyareti zamanlaması ve gündemi itibariyle nasıl değerlendirmek istersiniz efendim? Hangi
0: Evet.
1: başlıklar ve mesajlar sizce öne çıkacak?
0: Çok çok net aslında. Orada iki farklı eğilim söz konusu. Birincisi pragmatizm bağlamında Çin ve Kuzey Kore'nin de orada merkezde yer aldığı yeni bir bloklaşma. Yani Amerika'nın bölgeye yönelik eğilimleri, bir takım tehdit algılamaları Çin, Kuzey Kore, Rusya ve hatta İran da içine alan bir sürece işaret ediyor. Ve bu anlamda da Kuzey Kore orada ön plana çıkan ve önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacak bir ülke konumunda. İkincisi, Çin'in Kuzey Kore ile ilgili ya da Kuzey Kore'nin Çin'le ilgili bir taraftan endişeleri de var. Nasıl endişeler? Çin her halükarda Kuzey Kore üzerindeki etkisini arttırmak istiyor. Ki burada kan kardeşliği bağlamını Kore Savaşı'ndan da devamlı şekilde dem vurmak suretiyle, hatırlatmak suretiyle bunu gündeme getiriyor. Ama Kuzey Kore de diyor ki ya tamam ya bu diyet diyor biz diyor sonsuza kadar ödeyecek değiliz. Biz sonuçta bağımsız bir şekilde devam etmek istiyoruz ve Çin'in bizim üzerimizde belirleyici bir güç olmasını da çok arzu etmiyoruz. Tamam Çin gerçeğini reddetmiyoruz ama Çin'le ilişkileri belli bir seviyede tutmak istiyoruz. Çin'in bir takım endişeleri var bu anlamda. O yüzden Kuzey Kore'yi daha yakınında tutma ki bu endişelerinin başında da Kuzey Kore ve Rusya arasındaki ilişkiler geliyor.
1: Bu etkiyi hafifletmeye çalışıyor öyleyse.
0: Tabii yani her halükarda Kuzey Kore'de Rusya'da bir takım endişelere sahipler Çin konusunda. Yani Rusya açısından bakıldığında Sibirya'sından Orta Asya'sına kadar orada artan bir Çin etkisi var ve bunu nereye kadar kabullenebilir? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ve ABD-Rusya arasında yeni bir formatın oluşmasına kadar. Şu an durumu bir şekilde yani aslında Rusya-Çin ilişkilerini Moskova Birleşik Devletler karşısında bir koz olarak, bir kart olarak kullanmaya çalışıyor. Aynı şekilde Rusya-Kuzey Kore ilişkileri de bu anlamda her iki devletin Çin karşısında elini kuvvetlendirebilecek ki Putin'in son ziyaretine bakıldığında aslında bu Putin'in ziyaretine dönük bir mesaj olarak da değerlendirilebilir. İşin özeti şu, yani burada bakıldığında mecburiyetler bağlamında zoraki ilişkiler süreci bir taraftan varlığını devam ettirecek. Ama bunun bir belli bir denge ve belli bir ölçüyle de sınırlı kalması arzusu burada özellikle Kuzey Kore, Rusya ve benzeri aktörler açısından da Çin'in bu süreci bir fırsat olarak değerlendirmesine dönük bir duruş ya da arayışlar silsilesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Özetle durum şu. Birleşik Devletler'in uzak doğuya dönük politikası bölgedeki denklemleri yeniden şekillendiriyor. Ama bu bölgesel denge ve denklemlerde başlı başına bir bölge ülkesinin nüfuz alanına girmektense bölge devletleri işte orta güçler veya diğer nükleer güçler arasında bir takım ilişkilerle de orada bir kendi iç dengesi yani bir küresel dengeye karşı bir arayış var bir küresel dengeye küresel tehdide karşı ya da bir Amerikan tehdidine karşı orada bir denge arayışı ittifak arayışı ama aynı zamanda da bölge içinde de bir denge bir ittifak arayışı söz konusu diyebiliriz.
1: Efendim çok teşekkür

0: Teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Kıymetli
1: ederim.
0: katkılarınız, yorumlarınız için teşekkürler. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hapishane filmlerinin en duygusal örneklerinden biri olan Yeşil Yol adlı yapıttan söz edeceğiz. Film 1930'ların Amerika'sında idam mahkumlarının son yolculuklarına çıktığı bir infaz koridorunda geçer. Gardiyan Paul, hapishanede devasa cüssesine rağmen çocuksu bir kalbe sahip olan John Coffey ile tanışır ve o andan itibaren bütün hayatı değişir. İki küçük kızı öldürmekle suçlanan Coffey, aslında dokunduğu ruhları iyileştiren mucizevi bir güce sahiptir. Paul, bu dev adamı tanıdıkça kesinlikle masum olduğunu anlar ama adaletin ağırlığı altında ezilmeye başlamıştır. Film zaten bu noktada sadece ölümü değil, yaşamın değerini ve iyiliğin saflığını da işler. Michael Clarke Duncan'ın canlandırdığı John Coffey ayrıca dünyanın tüm kötülüklerini ruhunda hisseden biridir. Onun meşhur "Yoruldum patron. İnsanların birbirine kötü davranmasından yoruldum" sözü bu hikayenin bir suç filminden öte insanlık adına yazılmış sarsıcı bir ağıt olduğunun da göstergesidir. Yönetmen Frank Darabont bir mucizenin etrafında ördüğü bu hikayede vicdan, ırkçılık ve yargısız infazın karanlığına ışık tutar. John Coffey'nin karanlıktan korkması aslında insanın insana yaptığı kötülükten korkuşunun farklı bir ifadesidir. Coffey, Yeşil Yol'da son adımlarını atarken sadece kendi kaderine değil, dünyanın taşıyamadığı tüm haksızlıkların bedeline doğru da yürür. Filmin son derece dokunaklı finalinde ise John Coffey'nin dünyaya vedası sadece bir infaz değildir. Aynı zamanda insanlığın mucizevi bir adamı kaybedişidir. Yeşil Yol bize bazen en ağır cezanın dünyadaki kötülüklere tanık olup hiçbir şey yapamamak olduğunu anlatır. Gardiyan Paul'ün ömrü boyunca unutamadığı bu anı ise hepimize daima vicdanımızın sesini dinlemeyi öğütler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan petrokimya tesisini vurdu. Çin lideri Xi, Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah ülkenin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Xi'nin 2 günlük ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Paşinyan çoğunluğu sağladı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısında bulundu. Ve Spor, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Brezilya etabını bu sonuçla beraber 2 galibiyetle tamamladı. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev, sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev şampiyon oldu. Kadınlarda ise Polonyalı Maya Szczawalińska'yı finalde yenen Rus Mira Andreeva şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe-Beko Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisini Anadolu Efes'e karşı 3-1 kazanarak ilk finalist oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna 26, Bakü ve Viyana 27, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 28, Kerkük 38, Stockholm 23, Sofya 26, bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 25, Brüksel 21, Kopenhag 19, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 22, Tiran 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 45. ve 46. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş, ruhların da bedenlerin de yurdundan koparıldığı bir gurbettir. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim merak etmeyin" bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır.

Bu gurbet diyarında kimi askerler sevdiklerine kavuşma umuduyla yaşarken, kimileri ise bu dünyadan göçüp ahiretteki gerçek vuslatı diler. Bugün iki farklı kavuşma arzusunu dinleyeceğiz. Biri peygamberine olan derin aşkıyla şehadeti dileyen bir asker. Öte taraftaysa yıllardır haber beklediği kardeşinin sitemiyle yüreği kanayan bir esir. Şimdi bu iki dokunaklı hikayeye hep birlikte kulak verelim. Savaş mektupları başlıyor. Kavuşma arzusu. Çanakkale siperlerinin karanlığında bir çavuşun kalbi vatan aşkı ve şehitlik arzusuyla yanıp tutuşuyordu adeta. Etrafında patlayan top mermilerinin sesi onun için bir korku değil, bir davet gibiydi. O bu savaşı sadece vatanını savunmak için değil, aynı zamanda ruhunu sonsuzluğa ulaştırmak için bir fırsat olarak görüyordu. Bir mektup yazmaya karar verdi. Kalemi eline aldığında mektup adresine değil, doğrudan kalbine yazılıyordu sanki. Her kelimesi bir yakarıştı. "Aman ya Muhammed, biz bugün sana kavuşmak ve şehit olmak istiyoruz," diye yazdı. Bu satırlar sadece bir dilek değil, aynı zamanda bir ahitti. O, bu dünyadaki yaşamını tamamlamak ve asıl hayata, cennette peygamberiyle birlikte olmak için can atıyordu. Çavuş, günahkar olduğunu düşünüyordu. Ama bu savaş onun için bir kefaretti. "Ben o kadar günahkar mıyım ki beni cennetine almıyorsun?" diye sordu. Bu onun için bir sitem değil, bir iç hesaplaşmaydı. O, şehitlik mertebesine ulaşarak tüm günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak istiyordu. Bu mektup sadece bir askerin şehitlik arzusunu değil, aynı zamanda Çanakkale'de savaşan binlerce askerin ortak inancını ve motivasyonunu da gösteriyordu. Onlar için ölüm bir son değil, sonsuz bir kavuşmanın başlangıcıydı. Dilerseniz o mektubun orijinalini sizlerle paylaşalım. Orijinal mektubun alıntısı. "Aman ya Muhammed, biz bugün sana kavuşmak ve şehit olmak istiyoruz. Ben o kadar günahkar mıyım ki beni cennetine almıyorsun?" Bir asker günahlarından arınmak ve peygamberiyle buluşmak için şehitliği dileyebiliyordu. Peki ya geride kalanların özlemi, ya bir esir kampında ailesinden gelecek tek bir habere umutla tutunanların hasreti, bir kardeşin sitemi, bir başka kardeşin vicdan azabına nasıl dönüşür? Şimdi programımızın 46. mektubuyla devam ediyoruz. Selim kardeşe sitem. Esir kampı. Lyon'daki esir kampının demir parmaklıkları, vatanımın toprağından, sevdiklerimin yüzünden beni ayırıyordu. Yıllardır buradaydım. Ne babamın yüzünü hatırlıyordum, ne annemin kokusunu, ne de kardeşlerimin sesini duyabiliyordum. En son 4 yıl önce ayrıldığımızda Selim ağayı o kadar neşeli ve umutlu görmüştüm ki aklımdan hiç çıkmıyordu. Ama şimdi ondan 4 yıldır tek bir haber alamamanın verdiği acı ruhumu kemiriyordu. Elimdeki kağıda kalbimin tüm hasretini ve sitemini dökmek istiyordum. "Aziz kardeşim Selim ağaya," diye başladım mektubuma. Her bir kelime içimden kopan bir feryat gibiydi. 4 yıldır sıhhat ve selametiniz hakkında bir malumat elde etmek için hafta bir hafta göndermiş olduğum mektupların cevapsız kalması bendenizi son derece müteessir etmiştir. Hiç olmaz ise bir mektubunuza nail olaydım. İşte bu satırları yazarken gözümden süzülen yaşlar kağıda damlıyordu. Acaba ne gibi özürlerle kavuştuğumuz zaman karşımıza ispatı vücut edeceksin? Senin gönderdiğin mektubun biri gelmesin, ikisi haydi üçü gelmesin, hiçbirisi gelmez mi diye sorarken aslında sadece ona değil, kaderime de soruyordum. Ama mektubun sonunda yine de bir umut vardı. Lakin muhabbeti, uhuvveti nazarı itibara alıp yazmak lazım değil mi? İnşallah ankaribe zaman görüşeceğiz. İşte bu sözler benim için sadece bir dilek, bir istek değil, aynı zamanda hayata tutunmamı sağlayan tek bir umut feneri.

Sayın dinleyicilerimiz, Sadullah'ın mektubu Lyon'dan ta Anadolu'nun uzak bir köyüne ulaştığında Selim Ağa'nın kalbi bir acı fırtınasıyla doldu. Kardeşinin 4 yıldır gönderdiği mektupların hiçbirine cevap alamadığı için duyduğu sitemi okurken gözleri doldu. Ama nasıl bilebilirdi ki Selim Ağa'nın da her gün onu düşündüğünü, onun için dualar ettiğini? Savaş sadece cephedeki askerlerin hayatını değil, aynı zamanda geride kalanların da hayatını parçalıyordu. Posta yolu kesilmiş, mektuplar kayboluyordu. Selim Ağa, kardeşine mektup yazmaya çalışmış, ancak yazdığı mektuplar bir türlü ona ulaşamamıştı. O da aynı kardeşinin çektiği acıyı, aynı sessizliği ve aynı umutsuzluğu yaşıyordu. Sadullah'ın mektubu, Selim Ağa için bir vicdan azabı, bir pişmanlık ve bir özlemdi. Mektubun sonundaki "İnşallah Ankara'yı bir zaman görüşeceğiz" sözü onun için bir umut feneriydi. O da kardeşinin hayatta olduğunu biliyordu ve onunla bir gün yeniden buluşma hayaliyle yaşıyordu. İlgili mektubun kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Alıntı: Aziz kardeşim Selim Ağa'ya, 4 seneden beri sıhhat ve selametiniz hakkında bir malumat elde etmek için hafta be hafta göndermiş olduğum mektupların cevapsız kalması bendenizi son derece müteessir etmiştir. İnşallah Ankara'yı bir zaman görüşeceğiz. Yine ben sağlığımı size bildireyim. Zemin ve zemanın ademi müsaadesi beyan-ı efkara gayri müsait olduğu cihette kalbimden kopan hararetli selamımı tekrar ile hatmi kelam edeceğim. Fi 30 Haziran, sene 335, Sadullah tarafından. Evet sevgili dinleyiciler, bugün kavuşma arzusunun iki farklı yüzünü dinledik. Bir yandan peygamberine olan aşkıyla şehitliği dileyen, isteyen bir askerin manevi yolculuğunu tattık. Diğer yandansa savaşın getirdiği sessizlikte kaybolmuş bir kardeşin, vuslat umuduyla yanıp tutuşan yürek sancısı. Bu iki hikayede savaşın en karanlık anlarında bile insan kalbinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İşte onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ebediyen ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Şimdilik esen kalın.

paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Anadolu kadim dokuma geleneğinin tezgahta oluşan birbirinden güzel desenleriyle dikkat çeken iki güzide örneğini ele alıyoruz bugün. Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan bu yolculukta renkleri ve kendine özgü desenleriyle öne çıkan Manusa dokumaları ve Tire'nin karmaşık tezgahlarında hayat bulan çift katlı yapısı ve özgün desenleriyle dikkat çeken Beledi dokumalarının izini sürüyoruz. Bir yanda Malatya Arapgir'in çizgili desenli halk kumaşı, diğer yanda geometrik bezemeleri, yazılı örnekleri ve özel tezgah sistemiyle Türk dokuma sanatının en dikkat çekici örneklerinden biri. Dokuma tezgahlarında maharetli ellerin ürettiği renk, desen ve sağlamlıklarıyla yüzyılları aşıp gelen bu iki kumaş, günümüzde hala teknik ve estetik özgünlüğüyle hayranlık uyandırıyor. Manusa ve Beledi dokumaların kültürel ve estetik bağlamda geçmişten günümüze değerlendirmelerini yapmak üzere iki değerli isimle birlikteyiz. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı Hocam ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Ebru Çatalkaya Gök. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, bugün ele alacağımız Manusa ve Beledi dokumaları dokuma kültürümüzün güçlü hafızaları arasında yer alıyor. Öncelikle bu iki kumaşı Türk dokuma mirası içerisindeki yerleri bakımından nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, aslında Türk kumaş sanatı diyebileceğimiz bir alan var. Çok önemli. Sarayda en güzel örneklerini görüyoruz. Avrupa'yı hayretlere düşüren dönemin 15. 16. yüzyıllarda zirve örneklerinin verildiği, saray erkanının kullandığı, özellikle de padişah kaftanlarında kullanılan kumaşlar çok nadide kumaşlar tabii. Ama bu kumaşların halk arasında da dokunan ve kullanılan örnekleri var. Döşemelik olarak özellikle beledi dokuma karşımıza çıkıyor. Giysilik olarak da gene bazı örnekleri döşemelikte de kullanılmış ama Manusa dokumaları karşımıza çıkıyor. Bu iki örnek çözgüsünden desenleme yapıldığı için çok ustalık gerektiren önemli örnekler, halkın kullandığı ve dokuma mirasımız içinde öne çıkan örnekler.

0: Özellikle bunları çalışan hem yayınlarında hem dokuma olarak, teknik olarak kendisi uygulayıp sergiler açan benim kıymetli öğrencim bugün burada. Onunla birlikte olmak benim için de gerçekten onur verici. Ebru bu alanda uzman olduğu için bu dokumaları Ebru'dan dinleyeceğiz.
1: Biz de çok memnunuz onunla birlikte olmaktan. Tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle akademi yolunu Aysin hocamla birlikte ilerlediğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.
1: Evet, Ebru hocam biliyoruz ki Manusa ve Beledi dokumalarla ilgili kapsamlı çalışmalarınız var. Manusa dokumalarla başlayalım dilerseniz. Aysen hocam kadim dokuma geleneğimiz içinde bu değerli dokumaları konumlandırarak giriş yapmış oldu. Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerini de sizden dinleyelim.
2: Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerine baktığımızda hem teknik hem de yapısal açıdan oldukça belirgin bir geleneksel dokuma sistemine sahip olduğunu görüyoruz aslında. Bu dokumalar geçmişte hem düz hem de desenli olarak üretilmişlerdir. Düz Manusa dokumaları genellikle bu birçok bölgede rastladığımız iki çerçeveli denilen basit tezgahlarda dokunmuştur. Ancak desenli olan örnekleri ise daha karmaşık bir sistem gerektiren jakarlı el dokuma tezgahlarında üretilmişlerdir. Bu da Manusa dokumalarının hem sade kullanımlı kumaşlar için hem de desen özelliği gerektiren mintan gibi giysiler için kullanım çeşitliliğini arttırmıştır. Desenli Manusa dokumalarının en önemli özelliği ise yalnızca zemini oluşturan çözgü iplikleri dediğimiz bez ayağı tekniğiyle dokunan bu tekniğin dışında ilave çözgü ipliklerinin kullanılmasıdır. Bu teknik sayesinde ilave iplik dokuma yapıları dediğimiz bileşik yapılı dokumalar grubuna girmektedir. Bu yapı da Manusa dokumalarına hem zengin bir yüzey efekti kazandırmakta hem de desenlerin belirgin olmasını sağlamaktadır.
1: Ebru hocam peki Manusa dokumalara tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
2: Yazılı kaynaklara baktığımızda Manusa dokumaların Arapgir, Erzincan, Manisa, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Harput, Tokat, Trabzon gibi illerde dokunduğunu görüyoruz. Ancak somut örneklerine ise sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde ulaşabiliyoruz.
0: Aslında Trabzon'da da dokunmuş. Yine orada Manusa, Arapgir'de de Manisa diye de okudum bir yerde Ebru. Böyle değişik isimlendirme var mı? Karşılaştın mı sen?
2: Aslında manus kelimesi hocam Latince el anlamında, el dokuması yani elle dokunan anlamında geliyor. Bununla birlikte Manisa'da dokunanlarına da mesela yazılı kaynaklarda Manisa'da, Manusa benzetme, isim benzerliğinden kaynaklı da bu şekilde isimlendirme yapıldığı görülüyor.
0: Tarihçeye şunları da eklemek iyi olacak sanırım. Özellikle Arapgir, Malazgirt'le birlikte yurt edinilmiş Türkler tarafından. Dolayısıyla köklü bir şehir ve ticaret yapılan bir şehir. Hem dokumacılığıyla ünlü hem ticaretiyle ünlü bir şehir ve Elazığ vilayetinin de bir sancak şehri. Dolayısıyla burada dokumacılık bir hayli gelişmiş. Mesela 50 bin nüfuslu bir şehirmiş Osmanlı döneminde. 1800'lerde 1000 tezgah varken 1900'lerde 1200'e çıkıyor. Ve ama 1960'larda da artık sanayiye yenilerek tezgahlar tükenme noktasına geliyor.
1: Peki genellikle pamuklu bir dokuma olarak bilinen Manusa dokumalarının kullanım alanları için neler söylersiniz?
2: Manusa dokumaları pamuklu yapısıyla bilinse de yazılı kaynaklarda yine yünlü ve ipekli dokunmuş örneklerin olduğunu da anlıyoruz. O tarihi belgelerde ipek ithalatının olduğunu görüyoruz. Bu durumda geçmişte oldukça zengin ve çeşitli bir kullanım alanının olduğunu söylemek mümkün. Kullanım alanlarına baktığımızda ise yalnızca bir giyim eşyası değil, günlük yaşamın pek çok alanında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yastık ve yorgan yüzleri gibi işte çarşaflarda, sofra bezlerinde, ayrıca giysilik olarak erkek gömleklerinde, pijamalarda, önlük, başörtüsü, kuşak gibi giyim ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmıştır.
1: Bir dokumayı yalnızca ipliği değil, aynı zamanda rengi ve deseni de hafızada yaşatıyor. Hocam, Manusa dokumalarının öne çıkan desen ve renkleri neler peki?
2: Manusa dokumalarının en dikkat çekici örneklerinden birisi de kullanılan renklerin canlılığı ve desenleri.

0: zenginliğidir. Özellikle ipekler doğal boya dediğimiz yöntemlerle renklendirildiği için daha dayanıklı ve kaliteli dokumalar elde edilmiştir. Bu nedenle Manusa kumaşları geçmiş dönemlerde oldukça rağbet görmüş ve birçok müşteri kitlesi bulmuştur. Renk özelliklerine baktığımızda ise zemine daha çok lacivert ve kırmızı tonlarının hakim olduğunu görüyoruz ama diğer örnekleri incelendiğinde sarı, beyaz, turuncu, yeşil, mavi gibi farklı renklerde de kumaşların dokunduğunu görmek mümkün. Bölgede dokunan desenler kendi içerisinde yerel isimler de verilmiş. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Altı parmak, top çiçeği, yani bu kumaş üzerinde gördüğümüz çiçeğin desenine göre işte dal çiçek, kırmızı çiçek, tambur çiçek, badem çiçek gibi isimler ya da işte kıvrımlı bir çizgi varsa yılan eğrisi, ondan sonra germesut ya da işte potikli kuş gözü gibi farklı isimler verilmiş desenlere.
1: Geçmişte yüzlerce tezgahta dokunan birçok geleneksel kumaş gibi Manusa dokumaların tezgahları da ne yazık ki susmuş. Manusa dokumalarının günümüzdeki durumu ile ilgili neler söylersiniz hocam? Bu mirası yaşatmaya yönelik çalışmalar yeterli mi?
0: Manusa dokumalarının günümüzdeki durumuna baktığımızda aslında hem umut verici hem de dikkat edilmesi gereken bir tabloyla karşılaşıyoruz. Arapgir Manusa dokuması 2022 yılında Arapgir Belediyesi tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiş önemli bir kültürel mirasımızdır. Bu tescil geleneksel dokumanın korunması açısından oldukça kıymetli bir adım oldu aslında. Günümüzde bölgede hala belediye destekli çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Halk eğitim merkezlerinde dokuma eğitimlerinin verildiğini biliyoruz. Ancak geleneksel dokumaların devamlılığı yalnızca birkaç ustanın emeğiyle mümkün olmuyor bildiğiniz üzere. Genç kuşakların bu sanata ilgi duyması, eğitim çalışmalarının artırılması, ürünlerin günlük yaşamda yeniden kullanım alanının bulması büyük önem taşıyor bu noktada. Biz akademisyenler de yayınlarla, sergilerle, farkındalık çalışmalarıyla bu mirası görünür kılmaya çalışıyoruz. Ben bu noktada derslerime öğrencilere geleneksel kumaş özelliklerini taşıyacak tasarımlar yaptırarak dokutmaya önem veriyorum. Manusa'da dokuttuğum kumaşlardan bir tanesi.
2: Ebru'cum, burada aslında biraz sanayiye de dikkat çekelim değil mi? Sanayi aslında geleneksel kumaşlarımızla çok da ilgilenmiyor. Yani dokuma sanayi, tekstil sanayi Türkiye'de çok gelişmiş olmasına rağmen geleneksel kumaşlar hep biraz atıl kalıyor. Ben buradan biraz dokuma sanayi iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Onlar geleneksel kumaşlarımızı, desenlerini yaşatır, örnekler üretirlerse hem farkındalık açısından hem de dünyaya Türk kumaş kimliğini tanıtmak açısından önemli olacağını düşünüyorum.
1: Evet, hem de üretim daha fazla olduğu için herkese ulaşacak ve tanıtım anlamında da karşılık bulacaktır diye
2: Kesinlikle.
1: düşünüyorum ben de. Manusa dokumaları çizgileri, renkleri ve yöresel kimliğiyle hafızamızda yer eden önemli bir kumaş türü. Anadolu'da bir başka dokuma daha var ki onu özel kılan yalnızca kumaşın kendisi değil, aynı zamanda dokunduğu tezgahın karmaşık sistemi. Beledi dokumalarından söz ediyorum. Yönümüzü Ege'ye, Tire'ye ve Tire ile özdeşleşen beledi dokumalarına çevirelim. Beledi dokumaları Türk dokuma sanatının teknik açıdan en dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ebru hocam, beledi dokumaları sizden dinlemek isteriz.
0: Beledi dokumaları geleneksel Türk dokuma kültüründe önemli bir yere sahip olan teknik ve estetik açıdan oldukça özgün bir kumaş türümüz. Beledi kumaşı çözgü ve atkı ipliklerin yer değişmesiyle elde edilen değişen yüzlü dokuma tekniği dediğimiz çift katlı bir dokuma tekniğiyle dokunmakta. Bu da kumaşa dayanıklılık kazandırıyor. Yani iki tane kumaş aynı anda tezgah üzerinde hem alt hem de üst kumaş birlikte çözgü ve atkı ipliklerin birbirine geçmesiyle dokunuyor. Eski örneklerine baktığımızda genellikle çözgü ve atkı ipliklerinin pamuk ve ipekten yapıldığını görüyoruz. Desen özelliklerine baktığımızda ise geometrik motiflerin ve makule yazılı karakterli süslemelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda beledi dokumaları hem teknik dokuma bilgisi hem de kültürel estetik anlayışın birleştiği çok değerli geleneksel kumaşlarımızdan birisidir.
2: Evet, burada aslında bize ulaşan örnekleri

0: Hocanın koleksiyonundan değil mi? Doktora
1: Evet.
0: tezinde çalışmıştın sen.
1: Evet hocam.
0: Daha sonra da bunları ürettin, çok çeşitlerini ürettin. Onu da rahmetle yad edelim.
1: Evet.
2: Belediye dokumalarına tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
3: Belediye dokumalarının tarihsel yayınına baktığımızda bu kumaşın Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle ve kullanım biçimleriyle karşımıza çıktığını görüyoruz aslında. Yazılı kaynaklara göre belediye dokumalarının ilk olarak İzmir-Tire bölgesinde ortaya çıktığı görülüyor. Daha sonraları ise Bursa başta olmak üzere çeşitli bölgelere de yayıldığı belirtilmekte. Zaman içerisinde bu dokuma geleneğinin farklı yörelerde farklı isimlerle devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Tire ve Manisa çevresinde Belede adıyla bilinirken Konya'da Veledi, bazı bölgelerde ise Karaoğlan, Dimisi adıyla anıldığını görüyoruz.
2: Peki Belediye tezgahının dokuma için önemi nedir?
3: Belediye dokumalarında tezgah sistemi bu kumaşı diğer geleneksel dokumalardan ayıran en önemli teknik unsurlardan birisidir diyebiliriz aslında. Çünkü belediye tezgahı oldukça gelişmiş ve kontrollü bir bağlantı sistemi üzerine kurulmuştur. Geleneksel ahşap dokuma tezgahlarında normalde her bir pedal sadece bir çerçeveyi kontrol ederken belediye tezgahında bu sistem çok daha karmaşık ve işlevsel bir yapıya sahiptir. Örneğin 24 çerçeveli bir belediye tezgahında tüm çerçeveler 13 pedal aracılığıyla yönetilmektedir. Bu durum da dokumada desen çeşitliliğini artıran önemli bir teknik avantaj sağlıyor. Bu sistemde çerçeveler pedal üzerindeki 6 deliğe armür ve tahar planı dediğimiz planları uygun şekilde bağlanıyor. Böylece her bir pedala basıldığında en az 6 çerçeve, en fazla 12 çerçeveyi hareket etmesiyle gerekli ağızlığın oluşumunu sağlıyorsunuz. Bu özellik de belediye dokumalarının teknik açıdan özgünlüğünün temelini oluşturan bir detay.
0: Çok orijinal tezgahlar aslında, değil
1: Evet.
0: mi? Hatta desene göre de tezgah isimleri verildiğini de biliyoruz. İşte Süleymaniye gibi, Bademli, Kelebekli, Hedik gibi yapılan desene göre tezgah adını. Çünkü çok kompleks olduğu için bir kere hazırlanıyor, değil mi? O çerçevelerin, hatta yörede keşken deniyor. Geçgenlerin ayakla, pedallerle bağlantı sistemi o desene göre yapıldığı için sürekli o desen o tezgahta dokunuyor.
2: Yani aslında her desen için bir tezgah varmış gibi, değil mi?
0: Ayarlanıyor. Aynen.
2: Evet. Belediye dokumalarında o eşsiz desenlerin baskı yoluyla değil, doğrudan dokuma esnasında iplerin birbirine geçmesiyle oluşturulduğunu bilmek hayranlığımızı biraz daha artırıyor. Desen yalnızca bir süsleme değil, doğrudan tekniğin kendisiyle şekilleniyor diyebiliriz. Peki desen ve renk özellikleri bakımından belediye dokumaları için neler söylersiniz hocam?
3: Evet, belediye dokumalarında desen özellikleri doğrudan kullanılan tezgahın armür, tahar, pedal ve çerçeve bağlantı sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam da biraz değindi. Tarihsel süreç içerisinde belediye dokumalarının kelebekli, bademli, hedik, tire iş, celep iş, naaşlı gibi farklı çeşitlerinin bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu türlerden günümüzde sadece Süleymaniye nakışı olarak adlandırılan tahar, armür ve pedal çerçeve planı gelebilmiştir. 20. yüzyılın başından beri bu plan değişmeden kullanılmaya devam etmektedir. Bu teknik yapı içerisinde dokunan desenler de bulunuyor. Goğuşlu, işte koli yıldız, seyrek yıldız ve düz kumaş desenleri gibi bunlar da 2020 yılında yine coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınmıştır. Renk açısından değerlendirmek gerekirse belediye dokumalarında üst çözgü rengi siyah, alt çözgü rengi ise beyazdır. Bu ikili yapı dokumanın temel zemin kontrastını oluşturarak desenlerin daha belirgin hale gelmesini sağlamaktadır. Atkı ipliklerinde ise daha zengin bir renk çeşitliliğini görüyoruz. Mavi, beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, siyah gibi çoğaltılabilir.
2: Geçmişte esnaf bayraklarından sedir örtülerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan belediye dokumaları bugün nasıl bir noktada hocam?
3: Özellikle belediye dokumasının günümüze ulaşmasında emeği geçen ustaları anmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Başta Saim Bayrı, Salih Kısık, Muhammer Kocabaşoğlu, Ethem Tıpır

0: Dak gibi ustalar bu geleneğinin yaşatılmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde ise bu değerli miras Saim Bayrı'dan sonra 4. kuşak temsilcisi olan kızı Gülnur Yaykal ve 5. kuşak temsilcisi torunu Nurefşen Yaykal tarafından dokunmaya devam edilerek yaşatılmakta ve sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda özellikle tescil çalışmaları, ustaların çeşitli fuarlarda yer alması ve bazı ünlü modacıların destekleriyle yürütülen projeler sayesinde belediye dokumalarına yönelik farkındalık önemli bir ölçüde arttırılmıştır. Bu projeler hem geleneksel dokuma kültürünün görünürlüğünü arttırmakta hem de genç kuşakların bu alana ilgisini teşvik etmektedir. Bununla birlikte bu mirasın sürdürülebilirliği açısından projelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca bu belediye kumaşlarının tanıtımı değil, onların üretimini destekleyen, ustaları güçlendiren ve aynı zamanda eğitim boyutunu da içeren kapsamlı projelerle belediye dokumalarının geleceğe aktarılmasına daha sağlam, daha emin adımlar atılacağını düşünüyorum.
1: Evre Hocam, Manusa ve belediye dokumaları birbirinden kıymetli iki kültürel miras. Sizin de bu alanda hem akademik hem sanatsal çalışmalarınız bulunuyor. Dokuma mirasımızın yaşatılması, gelecek nesillere hem tanıtılması hem de aktarılması açısından çok kıymetli bulduğumuz Dokuma Belleği isimli kişisel sergilerinizi de dinlemek isteriz.
0: Tabii ki 2019 yılında başladığım kişisel sergi projem Dokuma Belleği ile Türk kumaş kültürünün özgün yapısını, estetik anlayışını ve teknik zenginliğini aslında görünür kılmayı amaçladım. Bu sergi serisiyle dokuma mirasının hem tanıtılmasını hem de gelecek nesillere aktarılıp sürdürülebilirliğinin desteklenmesini hedefledim. İlk sergimde Manusa kumaşı başta olmak üzere kutnu, sevahi, abani gibi aynı teknik anlayışla yani az önce bahsettiğimiz ilave çözgü desen ipliğiyle üretilmiş kumaş örneklerine yer verdim. Böylece farklı bölgelerin dokuma geleneklerini bir araya getirerek o Anadolu'nun güçlü dokuma hafızasını bütüncül bir şekilde ele almak istedim. 2021 yılında ise Dokuma Belleği 2 sergisinde yazılı kumaşlara dikkat çekmek istedim. Yazılı kumaşlarda mesaj bazen sembolik olarak yorumlanırken bazen de doğrudan aktarılmakta. Hocamla daha önce biz bir sancaklar üzerine de çalışma yapmıştık. Mesela orada iyi niyetli dileklere yer verildiğini görüyoruz. Bunun dışında savaşlarda aslında koruyucu giysilerde dua olarak yer verildiğini görüyoruz. Bunlar dışında esnaf bayraklarında yine sanduka örtülerinde de kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda bu sergide bu sembolik dili ele alarak kumaşlarda yer vermek istedim. Bir de 2025 yılında açtığım Dokuma Belleği 3 yazılı beledi kumaşları sergim bulunuyor.
1: Bu sergi oldukça dikkat çekici bir çalışma hocam. Bu dokuma tekniğini öyle tahmin ediyorum ki kültürel miras ürünlerden yola çıkarak tasarlıyorsunuz.
0: Evet, Dokuma Belleği 3 sergisi benim için gerçekten çok özel bir çalışmaydı. Bu sergide özellikle 16 ve 17. yüzyıllarda kalfa ve ustalık merasimlerinde kullanılan esnaf bayraklarında yer alan makili hatlı yazıları ön plana çıkarmak istedim. Bu beledi kumaşlar aslında hem bir üst mevkiye geçişi simgeleyen peştemal geleneği içerisinde kullanılmaları hem de jakar tezgahlarından çok daha önce Anadolu'da gelişmiş yüksek desen kapasitesini de göstermesi bakımından çok önemli. Alanyazı'nda makili hatlı belediye esnaf bayraklarının Bursa'daki Son Yiğitbaşı'nın yani Hasan Yiyek'in evinde muhafaza edildiği sırada çıkan bir yangınla bütün örneklerin yandığını öğreniyoruz. Bu örnekleri de daha öncesinde hocamın bahsettiği gibi Kenan Özbel hocamız belgelemiş. Biz onun kitapçığında yer verdiği siyah beyaz fotoğraflardan bu kumaş örneklerine ulaşabiliyoruz sadece. Yani somut olarak görmek, incelemek, dokunmak mümkün değil. İşte bu sebepten dolayı bu kayıp mirası eski örneklerinde yer alan metinleri yeniden yorumlayarak kumaşlarımda görünür kılmaya çalıştım.
1: Bir de bu teknikle ilgili faydalı model patentiniz bulunuyor. Bize bu süreci

0: ve yazılı beledi kumaşlarını anlatır mısınız? Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarından farklı mı?
1: Aslında bu süreçte biraz geçmişle bugün arasında köprü kurmak istedim. Faydalı model çalışmamda mevcut beledi tezgahını bozup değiştirmekten ziyade onu koruyarak içinde yeni bir imkan eklemeyi hedefledim. Yani aslında tezgahın geliştirildiğinde daha fazla desen imkanı verilebildiğini göstermek istedim. Bunda da yazı daha fazla detay ve tahar armürde daha zorlayıcı planlamalar gerektirdiği için 16 ve 17. yüzyılda az önce bahsettiğim dokunmuş yazılı beledi dokumalarının yeniden üretilmesi için ben yeni bir tahar, armür ve pedal çerçeve düzeneği geliştirdim. Böylece günümüzdeki tezgaha uyumlu şekilde farklı yazılı dokumalarla birlikte aslında farklı desenlerinin de dokunabileceğini dikkat çekmek istedim bu model çalışmamda. Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarında Süleymaniye nakışı olarak bilinen ve uzun yıllardır değişmeyen bir sistem görüyoruz. Bu sistem elbette çok kıymetli ve geleneğin yaşatılmasını sağlıyor. Ancak makliye yazı gibi daha karmaşık dediğimiz yazılı kompozisyonların üretimine imkan vermiyor. Benim yaptığım çalışmam da tam aslında bakarsanız burada devreye giriyor. Yani aynı tezgahı bozmadan onun üretim kapasitesini genişletmek. Yani hem geleneğe saygı duyan hem de zamanla kaybolmuş bir dokuma dilini yeniden konuşturmayı amaçlayan bir düzenek aslında.
2: Ebru'nun yaptığı çalışmalar kumaş sanatının tam da sanat olarak yansıması bence.
0: Konuştuğumuz her iki kumaş da bize aynı şeyi hatırlatıyor. Bir dokuma ustasını, coğrafyasını, üretim bilgisini ve kültürel hafızayı da taşıyor. Aysen ve Ebru Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hocam aynı zamanda size de çalışmalarınızda başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Evet Ebru'cum geldiğin için, değerli katkıların için ben de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Bu iki dokumayı anlatma fırsatı verdiğiniz için.
3: Eyvallah, sağ olasın.
0: Bugün miras dokumalarda Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan iki özel kumaşın izini sürdük. Bir yanda solmayan renkleri ve özgün desenleriyle hafızalarda yer eden Manusa dokumaları, diğer yanda karmaşık tezgah sistemi, çift katlı yapısı ve desen diliyle beledi kumaşları. Her biri Anadolu'nun üretim kültürünü, estetik anlayışını ve insan emeğini taşıyan sessiz tanıklar. Miras Dokumaların bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
4: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
5: Turkuaz.
6: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem, sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven, kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde yürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremeli

0: büyük bir kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka Mavi Sesler'de buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. İki ayın ardından İsrail ile İran arasındaki füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran'sa İsrail saldırganlığından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti olan deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine karşı uyarı yapıldı. Kısa bir süre sonra uyarı kaldırıldı. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Bakan Bolat, ürün güvenliği haftasının açılış programında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla misafirlere Türk mutfağı ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcılar zengin Türk kahvaltısının tadını çıkardı. Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı tarihi sit alanı olarak tescillendi. Çanakkale'deki alan bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda koruma altına alındı. Ve spor. Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Brezilya takımını bu sonuçla beraber iki galibiyetle tamamladı.

Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, Amsterdam 21, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası, selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman. Bir duman değil bu, memleketin uçup giden kaygıları. Bir milletin küllerinden doğduğu yerdeyiz, Samsun. Samsun adının kökeni tarihi belgelerde Amisos olarak geçer. Antik dönemde Amisos olarak bilinen bu kıyı şehri zamanla halk ağzında Samsun'a dönüşür. Bazı kaynaklar ismin Pontus Krallığı döneminde buradaki Amisos kentinin varlığına dayandığını söyler. Bu isim yüzyıllar boyunca değişe değişe bugünkü halini almıştır. Şimdi ise adından önce anılan bir kimliği vardır. Kurtuluşun ilk adımı. Samsun, Karadeniz kıyısında dimdik duran, doğusunda Ordu, batısında Sinop ve güneyinde Amasya iliyle çevrili bir kent. Kıyı boyunca uzanan vadileri, iç kesimlere doğru yükselen yaylaları ve deltalarıyla doğal zenginlik açısından benzersiz bir şehir. Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının bereketi, tarımla birlikte kültürü de beslemiş. Tekkeköy mağaralarından çıkan kalıntılar, buranın binlerce yıllık bir medeniyetler beşiği olduğunu kanıtlıyor. Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı yer olan Samsun, kültürel kimliğinde hep öncüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı yalnızca askeri bir hamle değil, aynı zamanda halkı harekete geçiren bir fikri uyanıştır. Bu ruh, şehrin sokaklarında, limanında, anıtlarında hala hissedilir. Samsun hem tarihi derinliğiyle hem doğanın cömertçe sunduğu güzellikleriyle adeta yaşayan bir ansiklopedi gibidir. Bu şehirde adım attığınız her sokakta milli mücadelenin izlerini hisseder, denizin mavisiyle dağların yeşilini aynı anda soluyabilirsiniz. Şehrin merkezinde Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi, Samsun'a çıkan ilk adımı ve o adımın ardındaki kararlılığı gözler önüne serer. Atatürk Anıtı, bir milletin ayağa kalkışını simgeleyen görkemli bir duruştur. Amisos Tepesi ise, tarihle doğanın iç içe geçtiği bir başka yerdir. Teleferikle çıkılan bu tepede hem Pontus Krallığına ait mezar odalarını görebilir, hem de Samsun'u kuş bakışı seyredebilirsiniz. Doğu Park ve Batı Park, Karadeniz'in hırçın kıyılarını yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve gençlik aktiviteleriyle şenlendirirken, Amazon köyü temsili yapılarıyla kadın gücünü tarihsel bir motif olarak yaşatır. Efsanelere konu olan Amazon kadınlarının burada yaşadığına dair anlatılar, bölgeye ayrı bir gizem katmaktadır. Samsun'un doğasına açıldıkça büyülenmemek elde değil. Ladik Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası ve dingin bir manzaranın adresidir. Aynı bölgede yer alan Akdağ Kayak Merkezi, Samsun'u kış turizmi açısından da cazip kılar. Yine Ladik ilçesi, Şeyh Seyyid Muhammed Hazretleri Türbesi ile manevi bir durak niteliği taşır. Ayvacık ilçesi, tabiatın bütün tonlarını sunan bir başka cennettir. Su kayağı yapılabilen Ayvacık Barajı, orman yürüyüş yolları ve nefes kesen vadi manzaralarıyla hem spor severlerin hem doğa tutkunlarının favorisi olur. Ayvacık'taki Yeşilırmak Vadisi mistik bir sakinlikle insanın ruhunu dinlendirir. Vezir Köprü, tarihi Taşhan, Bedesten ve Şahin Kaya Kanyonu'yla hem kültür hem doğa gezilerinin vazgeçilmezidir. Şahin Kaya Kanyonu, Karadeniz'in gizli kalmış mucizelerinden biridir. Tekne turlarıyla keşfedilen bu kanyon, Amazonların izini süren ziyaretçilere nefes kesen bir deneyim yaşatır. Bafra ise yalnızca pidesiyle değil, Kızılırmak Deltası kuş cennetiyle de tanınır. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bu delta, yüzlerce kuş türünü barındıran bir doğa harikasıdır. Kuş gözlem kuleleri ve sazlıkların içinden geçen yürüyüş yolları doğanın sesine kulak vermek isteyenlere eşsiz bir alan sunar.
Çarşamba hem ovalarıyla hem de Yeşilırmak üzerindeki görkemli köprüleriyle Karadeniz'in bereketli yüzünü yansıtır. İlçedeki geleneksel ahşap evler, yerel mimarinin yaşatıldığı nadide örneklerdendir. Samsun, şehirden uzaklaşmadan doğaya ulaşabileceğiniz tarih, kültür ve manevi

Hayatı iç içe yaşayabileceğiniz ender şehirlerden biridir. Her ilçesi, her vadisi, her tepesi bir başka hikayeyi fısıldar kulağınıza. Samsun'da gezmek bir geçmiş yolculuğuna çıkmak gibidir. Her adımda biraz tarih, biraz da tabiat barındırır. Samsun'un hafızasında yer etmiş değerlerin başında tütün gelir. Bir dönem Türkiye'nin en önemli tütün üretim merkezi olan şehirde bu bitki sadece geçim kaynağı değil, kültür de olmuştur. Tütünün kurutulduğu sokaklar onu saran emekle birlikte hala anlatılır yaşlıların dilinden. Semaverse neredeyse her hanede bir gelenektir. Bahçede, balkonda, sahilde. Samsunlular için çay, paylaşmanın, konuşmanın, birlikte olmanın bahanesidir ve bu gelenek nesilden nesile aktarılır. Bafra pidesi, çıtır hamuru ve bol malzemesiyle Samsun mutfağının göz bebeğidir. Kıymalı, kaşarlı ya da karışık. En çok da bafrada yenir. Kaz tireti özellikle düğünlerde sofraya gelen geleneksel bir lezzettir. Kaz etiyle yapılan bu tirit, Tokat ve Amasya mutfaklarıyla benzerlik gösterse de Samsun'a özgü pişirme şekliyle ayrılır. Çakallı menemeni, sarımsaklı bol domatesli haliyle Samsun yolculuklarının vazgeçilmezidir. Özellikle sabahları Samsunluların favori kahvaltısıdır. El sanatlarındaysa dokumacılık dikkat çeker. Alaşan ve çevresindeki geleneksel el dokumaları özellikle düğün çeyizlerinde hala kullanılır. Ayrıca yün çorap örücülüğü özellikle kırsal bölgelerde sürdürülen bir uğraştır. Tarımsal ürünlerde fındık, mısır ve tütün ön plana çıkar. Ayrıca Samsun'un ovalarında yetişen pirinç özellikle Terme ve Çarşamba bölgesinde kalite bakımından tercih edilir. Yazın taze fasulye, kışın kara lahana sofraların demirbaşıdır. Samsun, milli mücadelenin ülkemizdeki sembol şehirlerinden birisidir. Milli mücadelenin sembol isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Boşnakzade Süleyman Bey'dir. Süleyman Bey'in milli mücadelede 4 tane önemli konumu vardır. Bunlardan ilki 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ü karşılayan ve şehir adına ona hoş geldiniz deyip elini sıkan ilk kişidir. İkincisi Canik temsilcisi olarak Sivas Kongresi'ne katılan bir üyedir. Üçüncüsü Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularındandır ve ilk başkanıdır. Dördüncüsü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan ilk Samsun mebuslarından biridir. Bu kadar önemli ummanlara sahip bir Samsunlu'yu biraz daha yakından tanıyalım mı? Süleyman Bey Boşnak kökenlidir ancak Samsun'a yerleşmişlerdir. Nitekim 1872 yılında Samsun'da doğmuştur. Babası şehrin bilinen tüccarlarından Osman Raif Efendi'dir. Samsun Belediye Meclis azalığıyla başladığı siyasi hayatında Sivas Kongresi'nde Samsun'u temsil etmiştir. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensubu bir Kuvayi Milliyecidir. Nitekim daha evvel de belirttiğimiz üzere Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında yer almıştır ve arkadaşlarıyla beraber Şeyh Sadi Tekkesi'ni merkez tutmak suretiyle Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Hatta Süleyman Bey bu derneğin ilk başkanı da olmuştur. İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması sonrasında Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci dönem Canik milletvekili olmuştur. Kendisiyle beraber 5 mebus daha vardır. 23 Mart 1948 günü hayata veda etmiş olan Boşnakzade Süleyman Bey, hiç kuşku yok ki Samsun'un milli mücadele kahramanlarından birisidir. Samsun mutfağında geleneksel ama unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet var, nokul. Tatlısı da olur, tuzlusu da. Tatlı olanında ceviz, tarçın ve üzüm, tuzlusunda kıyma, soğan ve karabiber. Genellikle bayramlarda, düğünlerde hazırlanır, misafirlere sunulur. Eskiden büyük tepsilerle fırınlara gönderilir, her evde pişirilirdi. Nokul, Samsunlu annelerin, ninelerin ellerinde mayalanır, sabırla açılan yufkaların arasına sevgiyle konurdu.
Bugün bazı yerel pastanelerde hala bulunabilse de evlerde yapılması gittikçe azalan bir gelenek.

Samsun'un kalbi her yıl bir kez daha 19 Mayıs'ta çarpar. Çünkü bu şehir bir milletin kaderinin değiştiği noktadır. Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da ulusal çapta ve büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu kutlamalar sadece bir bayram değil, adeta tarihle kurulan canlı bir bağdır. Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkışını temsilen yapılan yürüyüşler, fener alayları, sportif karşılaşmalar, konserler, şiir dinletileri, sergiler ve halk oyunlarıyla Samsun bu özel günde kültürle tarih arasında bir köprü kurar. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Samsun Müzik Festivali, şehrin kültürel dinamizmini yılın diğer zamanlarında da sürdürmesini sağlar. Ancak 19 Mayıs, Samsun'un en görkemli ve en anlam yüklü festivali olarak gençliğe verilen değerin ve tarih bilincinin bir nişanesi olmaya devam eder. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadelenin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti. Bugün milli mücadelenin ilk adımının atıldığı bu kıymetli topraklardaydık. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu bayramda o büyük adımı bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, mikrofonda Osman Orkun Kara ve sesimizi sizlere ulaştıran Ahmet Can Öztürk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye-Ermenistan sınırına uzanacak Arpaçay'ın derin vadiyle kucaklaştığı noktada kültürlerin buluşma noktası kimliği taşıyan Ani arkeolojik alanından söz edeceğiz. Ani arkeolojik alanı Kars'ın yaklaşık 44 kilometre doğusunda Arpaçay'ın oluşturduğu doğal sınırın üstünde yer alan görkemli bir ortaçağ yerleşimidir. Bugün sessiz ve terk edilmiş görünse de Ani, stratejik konumu sayesinde binlerce yıllık yerleşim sürekliğine sahip bir kent olmuştur. Dünya mirası listesine alırken UNESCO'nun da vurguladığı gibi Ani, Güney Kafkasya ile Anadolu arasındaki geçiş hattında savunması kolay bir plato üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda ticaret yollarını, kültürel etkileşimi ve siyasal çekişmeleri içinde barındıran tarihsel bir odaktır. Bölgede insan izleri erken demir çağına kadar uzanır. Kent bu dönemden ticaret yollarının değiştiği 16. yüzyıla kadar 2000 yılı aşkın süre kesintisiz olarak iskan edilmiştir. Bu uzun süreklilik Ani'yi bir harabe kent olmaktan çıkarıp farklı çağların üst üste biriktiği tarih katmanına da dönüştürür. Ani'nin en eski evrelerinde Urartuların burada bir iç kale çevresinde yerleştiği anlaşılır. Sonraki yüzyıllarda bölge çeşitli yerel hanedanların ve siyasal güçlerin etkisine girer. Fakat kentin asıl yükselişi Bagratuni Krallığı döneminde başlar. Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda bu krallığın başkenti olarak gelişir ve İpek yolunun kuzey kolu üzerindeki denetimi sayesinde de giderek zenginleşir. Kentin sur sistemi bu yükselişin en çarpıcı tanıklarından biridir. Yaklaşık 4500 metre uzunluğundaki surlar, çok sayıda burçla da güçlendirilmiş, kentin kudretini ve güvenlik kaygısını aynı anda yansıtan bir savunma mimarisi oluşturmuştur. Sur içindeki alan, ibadethanelerin yanı sıra saraylar, hamamlar, pazar yeri, köprüler ve konut dokusuyla gerçek bir ortaçağ kenti görünümü sunar. Kentin Bagratuni dönemindeki en görkemli yapısı Büyük Katedral'dir. Katedral, 989 yılındaki büyük depremden sonra Ayasofya'yı onaran mimar Tridat tarafından yapılır. Bu bilgi, Ani'nin yalnızca bir yerel merkez değil, dönemin mimarlık tarihinde de dikkate değer bir odak olduğunu ortaya koyar. UNESCO'nun değerlendirmelerinde katedralin sivri kemerleri, kümelenmiş sütunları ve dört bağımsız taşıyıcıyla kurulan planı özellikle vurgulanır. Kentin 1064 yılında Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusu tarafından fethinden sonra yapı camiye dönüştürülür. Yeni adıyla Fethiye Camii, 5 yıl sonra Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yapacak Alparslan'ın Anadolu'da cuma namazı kıldığı ilk cami olarak da tarihe geçer. Yapı bu yönüyle bir uygarlığın ötekini bütünüyle silmesi şeklinde değil, kentte üst üste eklenen tarihi katmanlarla bir bütünlük oluşturur. Ani'nin gücü de tam da burada yatar. Aynı taş üzerinde hem Hristiyanlığın hem de İslami dönemin izleri yan yana görülür. Selçukluların şehri fethetmesinden sonra Ani'de yeni bir dönem başlar. Ancak kentte bu tarihten itibaren belirginleşen İslami mimari katman doğrudan Selçuklu Devleti'nin inşa ettiği tek tip bir doku değildir. Selçuklu hakimiyetinden bölgede egemenlik kuran yerel Arap ve Türk beyliklerinin girişimleri, Selçukluların zirveye ulaştıracağı bu mimarinin temeli olarak düşünülür. Bu yeni tabakanın en önemli eseri Sultan Melikşah'ın emriyle Ebul Şüca Menüçehr tarafından 1072'de yaptırılan Menüçehr Camii'dir. Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk cami olma özelliği taşıyan yapı, üç nefli planı ve Selçuklu üslubunu çağrıştıran tavan bezemeleriyle tanınır. Böylece kent, bir fetih sonrası tek yönlü dönüşümün değil, farklı toplulukların aynı alanda bıraktığı farklı izlerin şehri olarak da görünür. Ani'nin kuzeydoğu sınırındaki bu çok sesli mimari, kentin tarihi boyunca yalnızca askeri değil, kültürel bir geçiş alanı olduğunu da kanıtlar. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2016 yılında Dünya Mirası listesine aldığı Ani'yi, önce Hristiyan ve ardından Müslüman hanedanlar tarafından inşa edilen Ortaçağ kentleşmesi olarak tanımlar. Bu çok katmanlı yapının en parlak örneklerinden biri de Tigran Honents Kilisesi'dir. 1215 tarihli bu yapı, korunmuş freskleri sayesinde Ani'deki en dikkat çekici anıtlardan biri sayılır. Akademik çalışmalara göre kilisenin duvar resimleri yalnızca estetik açıdan değil, ikonografik açıdan da önemlidir. Aynı durum Genç Kızlar Kilisesi, Abuk Hamrens Kilisesi, Rahibeler Manastırı ve Kaya Kilisesi gibi diğer yapılar içinde geçerlidir. Her biri kentin farklı dönemlerinde farklı toplulukların mimari zevklerini ve dini yönelimlerini yansıtan ayrı bir belgedir. Ani'nin bin bir kiliseli şehir diye anılması bu yüzden yalnızca kuru bir benzetme değil, kentin yoğun dinsel mimari üretimine işaret eden tarihsel bir hafızadır. Kentin hüzünlü sonu da yine tarihsel nedenlerle şekillenir. UNESCO'nun verdiği bilgiye göre Moğol istilası, 1319'daki yıkıcı deprem ve ticaret yollarındaki değişim Ani'nin gerileme sürecini başlatır. Şehir 18. yüzyıla gelindiğinde neredeyse bütünüyle terk edilmiş durumdadır. Bugün Ören yerinde tanık olduğumuz o derin sessizlik belki de bu uzun çözülüşün sonucudur. Fakat bu sessizlik yok oluş anlamına gelmez. Tersine Ani'nin taşlarında saklı bir sürekliliğin sesi olarak bugün de tekrar tekrar okunabilir, tanımlanabilir. Günümüzde yürütülen arkeolojik incelemeler, yüzey araştırmaları ve restorasyon çalışmaları kentin gizli kalmış köşelerini yeniden görünür kılmaya çalışmaktadır. Böylece Ani yalnızca geçmişin bir kalıntısı olarak değil, çok dinli ve çok kültürlü bir ortak miras olarak bugün de yaşamayı sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. İki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Filipinler'in güneyindeki General Santos kenti olan deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine karşı uyarı yapıldı. Kısa bir süre sonra uyarı kaldırıldı. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceği söylenildi. Yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Bakan Bolat, ürün güvenliği haftasının açılış programında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkartıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçek

itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla misafirlere Türk mutfağı ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcılar zengin Türk kahvaltısının tadını çıkardı. Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş Alanı, tarihi sit alanı olarak tescillendi. Çanakkale'deki alan, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda koruma altına alındı. Ve spor, Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları, Brezilya etabını bu sonuçla beraber iki galibiyetle tamamladı. Ve hava durumu, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Güneşli olmak üzere Ankara 24, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, Amsterdam 21, Tiran 31 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinledim. Peace.

0: Kalgancı Çak geldiği, karaya ateşle kaplandığı zaman, Büyük Hakan Atatanrı kulaklarını tıkar, o çağda dünya bozulur. Yer ve insan nesli mahvolur. Fitne fesat saçan gaddar rüzgar, insanları heyecanlandırır. Töre bozulur, tepeler çalkalanır, demir üzenginin dibi delinir. Çuvaldızın deliği yırtılır, ulus bozulur. İnsan kara böcek gibi kanatlanır, gözlerine kan dolar. Yer uğuldar, dağlar sallanır, hendekler yıkılır, gök gürler, kenara açılır, yerin altı üstüne gelir. Yosunlar öğütülüp toz olur, gök sallanıp eteği açılır, deniz dalgalanıp dibi görünür, deniz dibinden 9 parça kara taş çıkar. 9 taş 9 yerinden yarılır. Yerde köngül denilen bir zehirli ot biter, kökünden sarı çekirge çıkar, hayvanlara çarparsa hayvanların, insanlara çarparsa insanların kanlarını sömürür. İşte o zaman çal yime haykırır. Evrenin ve dünyanın nasıl yaratıldığı insan için ne kadar önemliyse, dünyanın ve yaşamın nasıl son bulacağı da o kadar önemli. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuyu anlatan mitleri, yani eskatoloji mitlerini konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Eskatoloji, mitoloji içinde oldukça önemli bir yer tutan mit türlerinden biri değerli dinleyicilerimiz. Nedir eskatoloji ve neden önemli bir yer tutar diye sormak istiyorum. Bu arada hocam izin verirseniz bu yok oluş mitleri mi desek acaba eskatolojiye?
1: Evet Orkun Bey, tabii ki diyebiliriz. Zaten kavram olarak da karşılıyor. Şöyle eskatoloji, yani sizin deyiminizle yok oluş mitleri Orkun Bey, Yunanca eskatos, yani son kelimesinden bizim dilimizde de kendine yer bulan bir kavram. Ne anlatıyor bu eskatoloji mitleri? Dünyanın, insanlığın ya da kozmik düzenin sonuna ilişkin tasavvurları bize anlatan mitik teoriler aslında. Mitolojik sistem içerisinde de bu yok oluş mitleri, yaratılış mitlerinin karşı kutbunu oluşturuyor Orkun Bey. Çünkü ikisi de çok farklı şeylerden bahsediyorlar. Kozmogoni kaostan kozmosa geçişi anlatırken, eskatoloji kozmosun yeniden başlangıcını, yani tekrar kaosa sürüklenmemizi bize anlatıyor. Ama bu bir yıkım değil, burası çok önemli. Tekrar düzenin başlaması anlamına geliyor. Kendisine nasıl bir yer buldu mitoloji içerisinde? Şimdi kozmogoni başlangıç, evrenin yaratılışıydı. Kahramanlık çağı vardı, düzenin tekrar kurulması. Eskatoloji de düzenin çökmesi, son bulması ve tekrar yeniden başlamasıydı. Şöyle bir özelliklerini tekrar söyleyecek olursak yok oluş mitlerinin. Bu tamamen bir yok olma ve bitme değil, bozulan düzenin yeniden tesis edilmesi. Ahlaki çöküşle beraber ortaya çıktığını biliyoruz. Tabii ki bizde değil ama diğer mitolojilerde tanrılar arası çatışma da yine eskatoloji mitlerine temel hazırlayan unsurlar arasında.
0: O vakit şunu söyleyebiliriz. Eskatoloji, yani yok oluş mitleri, yalnızca kıyameti değil, aynı zamanda o sondan sonra yeniden yapılanmayı da mı anlatıyor?
1: Evet Orkun Bey, tabii ki tamamen bir kıyamet anlatısı değil. Yok oluş mitleri bir sonu anlatmıyor. Aynı zamanda bir sonla beraber yeniden doğuşun, işte yeniden düzenin tesisini ve daha sonrasında ne olacağını bize anlatan mitik anlatılar. Şöyle ki burada tufan yerine kozmik bir yangında olabiliyor, yerin yarılması da söz konusu ya da işte göğün çökmesi gibi motifler de keza bir hani anlatım olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki mutlak bir son, yani kozmik bir son var ama bununla beraber evrenin yıkılması da var, tanrıların ölmesi var, doğanın çökmesi var ve aynı zamanda bunların tekrardan tesis edilmesi var. Aslında eskatolojinin amacı döngüsel bir yenilenmeyi sağlamak Orkun Bey. Bir çağ bitiyor, yeni bir çağ, yeni bir düzen, yeni bir insanlık gelmiş oluyor. Tabii ki burada seçilmiş insanlar da var. O tekrar insanlığı tesis edecek kişiler. Bunu tekrar bir söyleyelim. Her zaman kozmik olmak zorunda da değil bu arada eskatolojik mitler. Çünkü işte ahlaki çürüme de bir son aslında, törenin kaybı da, ilin yani devletin kaybı da bir son olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
0: Evet, sadece bir yok oluş fikrini anlatıyor diyemeyiz anladığımız kadarıyla. Bunun belirli bir amacı olduğunu düşünüyorum ben sizin söylemlerinizden sonra. O döngüsel denge dediniz. Yani
1: evet.
0: Bu sadece bir yok oluşu değil, yok oluşun ardından döngüsel bir dengeye vardığını anlatan mitler.
1: Evet Orkun Bey,
0: bunun şöyle... Bunun yanında başka bir amaçtan da bahsedebilir miyiz peki?
1: Evet, evet. Aslında bize yok oluş mitleri... Kozmik düzenin geçiciliğini göstermek istiyor. Keza kozmik düzen içinde yaşayan insanın da geçiciliğini vurgulamak istiyor. Ahlaki sistemi pekiştirmek gibi bir amacı da var. Töre bozulursa düzen yeniden kurulur. Bunu anlatmak istiyor. Ve insana ve evrene de her zaman bir yenilenme fikrinin olduğunu hatırlatmak gibi bir amacı da var. Ve yine belki de en önemlisi siyasal meşruiyeti üretmek gibi bir misyonu da var eskatoloji mitlerinin.
0: Evet. Az önce tufan dediniz. Hemen akla zaten ilk tufanlar geliyor. En sık karşılaştığımız motif mi tufanlar? Yani başka motifler de var mıdır? Yok oluş mitlerinde yoksa yalnızca tufanla mı sınırlı hocam?
1: Hayır hayır, tabii ki başka motifler de var. Fakat tufan dediğiniz gibi çok yaygın bir motif. Türk mitolojik anlatılarında da tufan insanlığın ya da işte belirli bir topluluğun işlemiş olduğu suçlara binaen cezalandırılması ve ardından düzenin yeniden kurulmasını temsil ediyordu. Bu bir yok oluş değil, düzenin yeniden tesisi manasına geliyordu. Neden tufan çok yaygın karşımıza çıkıyor? Bu sadece bizde değil Orkun Bey, çok ilginç. Diğer mitolojilerde de yok oluş mitlerinde en çok tufan karşımıza çıkıyor. Niçin tufan çok karşımıza çıkıyor? Doğal bir deneyim olduğu için. Nehir taşkınları ya da işte bölgesel seller tarih boyunca birçok milletin maruz kaldığı bir olay. Bunun dışında su bütün mitolojilerde her zaman bir arınma sembolüydü. Temizlenme ve yeniden başlama sembolü olduğu için. Bir de toplumsal bir reset faktörü olduğu için. Su her şeyi eşitler, alır, götürür ve düzeni yeniden kurar. Bu yüzden çok baskın bir motif. Ateşle yok oluş da var bu arada Orkun Bey. Hem İskandinav mitolojisinde hem de bizim mitolojimizde kıyametin gelmesi ateşle de bağdaştırılan bir motif. Yani yok oluş ateşle de başlıyor aynı zamanda. Bu bir hem arındırma hem ilahi cezalandırma.

0: hem de kozmik temizlenme anlamını taşıyor. Bir de yine kozmik savaşlar var. Yine bir yok oluş miti olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizde yok ama diğer mitolojilerde var. Tanrılar arası savaşlar ve mücadeleler, devletlerin birbirleriyle mücadele etmesi, kaotik güçlerin geri dönmesiyle beraber yine bir yok oluş çağı başlamış oluyor. Bunun dışında işte ahlaki düzenin son bulması da bir eskatoloji miti olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Özellikle Türklerin İslamiyet'e geçişinden sonra nasıl şekillendiğini sormak istiyorum ben. Yok oluş mitleri, hatta İslamiyet'ten sonra kıyamet ismini mi aldılar?
0: Evet Orkun Bey, İslamiyet'ten sonra kıyamet ama İslamiyet'ten önce biz ona kalkancı çağ ismini veriyorduk terminolojide. Ve anlatılarda da kalkancı çağ olarak geçiyor kıyamet senaryoları. Bu dünyanın bizim inanç sistemimizde bakın İslamiyet sonrasında da böyle, İslamiyet öncesinde de böyle paralel gidiyor. Dünyanın tamamen yok olması değil, bozulan düzenin yok edilip üzerine tekrar temiz bir düzenin kurulması anlamına geliyor kıyamet senaryoları. Ne zaman ortaya çıkıyor? Her iki inanç sisteminde de ahlaki bir çöküş başladığı zaman kıyamet senaryoları da yazılmaya başlıyor. Ki Dede Korkut anlatılarında şöyle geçiyordu, hatırlayalım beraber. Büyükle küçüğün yer değiştirmesi, saygının kaybolması, yiğitliğin zayıflaması birer kıyamet alametleri olarak geçiyordu. Artık kıyametin kopması gerektiği, yani kalkancı çağın başlaması gerektiği anlamına geliyordu. Şimdi bize geldiğimiz zaman biraz daha işte İslamiyet öncesinde de kaybolmuyor bunlar. Yine aynı Orkun Bey. Çünkü senkretik bir yapı var. Artık her şey iç içe geçmiş. İslamiyet öncesinde de devlet büyüğüne başkaldırılar başladığı zaman, insanların töreye uymadığı zaman, il yani devlet kaybolduğu zaman insanlar biliyordu ki artık kıyamet kopacak. Yani kalkancı çağ başlayacak. Tanrı düzeni bozacak ve düzeni yeniden kuracak.
1: Evet. Yok oluş mitlerinin kader anlayışıyla bir ilişkisi var mı peki hocam?
0: Evet, çünkü biz hem İslamiyet öncesinde hem İslamiyet sonrasında kader inancı bizde hep var Orkun Bey. Mitolojik dönemde de var ve güçlü bir ilişki var. Biz yok oluş mitlerinin bir felaket anlatısı değil, kaderle kozmik bağlantının arasında olan bir ilişkinin sonucu olarak görüyoruz. Tabii ki kültürden kültüre değişiklikler gösterebilir. Bizde kader katı bir zorunluluk değil. Ona yön verme, onu değiştirebilme ve yeniden yazma yetilerine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve yok oluş mitlerini de kozmik yazgı olarak, yani kader olarak bir son değil, her zaman yeniden bir başlangıç olarak düşünüyoruz biz. Bunun dışında şartlı kader var, yani ahlaka bağlı. Evet, sizin Tanrı tarafından yazılan bir kaderiniz var. Fakat bu şartlı. Siz ona yön verebilirsiniz, kaderinizi, yazgınızı yeniden ahlaki düzenle değiştirebileceğinize inanılan bir sistemden bahsediyoruz ve döngüsel bir zorunluluk da var aynı zamanda. Çünkü biz zamanın döngüsel olduğuna inanan bir toplumuz.
1: Bu da sizin Tanrı ile olan ilişkiniz sonucunda mı şekillenecek? Yani
0: Evet.
1: Tanrı insan ilişkisini sorguluyorum biraz daha.
0: Şöyle mitolojideki tanrı insan ilişkisinde mitik tefekkürde insan biliyor ki düzeni tanrı kurdu ve düzenin aynı zamanda koruyucusunun yine tanrı olduğu biliniyor. İnsan töreyi bozarsa, ahlaki sınırları aşarsa tanrısal müdahalenin devreye gireceğinin yine bilincinde. Aynı zamanda bu müdahalenin, yani işte biz ona yok oluş diyelim, tufanla, ateşle gelen bir felaketle ya da siyasal çöküş biçiminde tezahür edileceğini de biliyor. Yani dolayısıyla eskatoloji, yani yok oluş mitleri Tanrı ile insan arasında sıkı bir bağ kuruyor ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediği zaman, doğayı keza yine korumadığı zaman Tanrı'nın bir uyarı niteliğinde bir son yazacağını ve düzenin yeniden kurulacağını biliyor. Ve mitolojik düzlemde insan biliyor ki Tanrı her şeye aşkın, yani her şeyi gören, duyan ve müdahale edebilecek güçte olduğunu biliyor. Bunun dışında Tanrı'nın emirlerine uymazsan, bizde kut çok önemliydi, Tanrı'nın vermiş olduğu güç, Tanrı'nın vermiş olduğu o kutun geri çekileceği bilincinde, yani yönetim anlayışının değişeceğine, insanın o kahramanlık statüsünün elinden geçeceği bilinci yine var. Ve Tanrı insana bu sistemde töre ve sorumluluk veriyor. Töreyi koru, bir insan olarak sorumluluklarını yerine getir diyor. Bunun dışında Tanrı ile insan arasındaki o dinamikte yine Tanrı aynı zamanda düzeni kuruyor, insana görevler veriyor, töreyi koru diyor ama Gerekli yerlerde insana müdahale de ediyor Orkun Bey. Zora düştüğü zaman, işte biz bunu Ergenekon anlatısında da gördük. Mitik anlatılarda da yine var. Tanrı yarattığı insan bir zor duruma düştüğü zaman muhakkak o insanı da oradan kurtarıyor. Bunu da görüyoruz.
1: Evet. Program başında bir metin seslendirdim değerli dinleyicilerimiz. Bu metnin başında geçiyordu. Kalganç

0: Zaman demek. Yani zamanın son kalan kısmını temsil eden bir kavram. Sonu anlatıyor bize. Kıyamet senaryolarını anlatıyor. Bu bir yangında olabilirdi. Biraz önce andık. Ya da işte tufan, yani dünyanın sularla kaplanması da olabilirdi. Kozmik bir karışıklık da olabilirdi. Ya da işte hastalıklar da olabilir. Bunların hepsi kalkancı çak, yani kıyamet senaryoları içerisinde bizim karşımıza çıkan olasılıklar.
1: Eskatoloji mitlerinin işlevinden bahsedecek olursak, Türk kültürel hafızasında nasıl bir işleve sahip bu mit türü?
0: Bu yok oluş mitlerinin işlevinin aslında en temelinde düzenin korunması için sembolik anlatılar olduğunu biliyoruz. Çünkü düzeni hem korumaya hem de korumaya çalışıyor. Eskatoloji mitlerini insanlara kozmik dengeyi tekrar hatırlatıyor. Çünkü ortaya çıkış sebebi zaten düzenin, törenin, ahlakın bozulması ve çökmesi olduğu için insana bir hatırlatma, bir uyarı niteliğinde. Kozmik bir denge var, sen bunu bozuyorsun, bozarsan sonuçları bu olacak. Ne zaman bozuluyor kozmik düzende? Göğün desteğinin, yani kutun değişebileceği ya da geri alınabileceği süreçte, devlet zayıflarsa, soy tükenme eşiğine gelirse bunlar ilahi bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Amaç ne? Başka bir işlev. Töre ile ahlakın pekiştirilmesi Orkun Bey. Yani töre zayıflarsa felaket olur. Sen töreyi korursan, sıkı sıkıya bir bağlılık gösterirsen hem ahlaki kurallara hem törenin kurallarına işlerin yolunda gideceği anlatısı var. Krizlerin anlamlandırılmasını sağlıyoruz biz yok oluş mitleriyle. Nasıl? Kriz var, yani kozmik düzen bozuldu ama çözüm de var. Çünkü bununla beraber yeniden bir toparlanma süreci olacak ve yeniden düzenin kurulması olacak. Sonucu ne bu eskatolojinin işlevi içerisinde? Yeni bir düzenin kurulması. Bunun dışında siyasal ve toplumsal bir işlevi de var. Nedir o? Devlet ebedi değildir. Tanrı bu sistemi her an bozabilir. Bu yüzden koruman gerekiyor. Bunun dışında kut süreklilik ister. Eğer sen Tanrı'nın verdiği kuta uygun davranışlar sergilemezsen Tanrı kutu sana vermiş olduğu gücü geri alır ve töre siyasal varlığın temelidir. Hatırlatması da en büyük işlevlerinden bir tanesi.
1: Peki bu altın çağı kavramına gelirsek, o
0: Şu
1: bize ne anlatır?
0: altın çağ kavramı yok oluş mitlerinde o yok oluştan önceki dönemi bize hatırlatıyor. Yani düzenin ilk kurulduğu dönemi
1: Her şeyin güzel
0: anlatıyor.
1: olduğu, iyi olduğu
0: Evet,
1: dönemi.
0: insanın töreye, ahlaki kurallara uyduğu, onlarla bir uyum içerisinde yaşadığı, aynı zamanda doğanın kanunuyla da uyum içerisinde yaşadığı dönemi anlatıyor. Gökle yer uyum ve denge içerisindedir. Devletle törenin ilişkisi yine uyum içerisindedir. Tanrı ile insanların ilişkisi yine bir denge içerisinde geçtiği dönemi temsil ediyor. Burada küçük bir parantez açacağım. Bizdeki altın çağla Yunan mitolojisindeki özellikle altın çağ tamamen farklı.
1: Evet, takvim mitlerini konuşurken Türk mitolojisinde zamanın doğrusal değil, döngüsel olduğunu söylemiştiniz. Yok oluş mitlerinde de zaman için benzer bir şey söyleyebilir miyiz peki?
0: Evet Orkun Bey, yine zaman yok oluş mitlerinde de döngüsel olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl döngüsel olarak karşımıza çıkıyor? Düzen hep belli Orkun Bey. Hata yaparsan kıyamet senaryosu gerçek olacak. Düzen yeniden kurulacak. Tekrar hatalar yapılacak ve tekrar kıyamet senaryosuyla karşılaşacaksınız. Hep bu şekilde döngüsel olarak ilerleyen bir mitik tefekkür. Aynı zamanda da bir zaman anlayışı var bizim mitolojimiz içerisinde.
1: Evet. Son olarak hocam programımızın sonuna geldik. Eskatoloji mitleri bugün hala önemini taşıyor mu?
0: Evet Orkun Bey, taşıyor, yaşıyor ve dönüşüm içerisinde. Nasıl? Şimdi bizim bu modern kriz anlatılarında biz o kültürel belleğimizde olan eskatoloji mitlerini hala kullanıyoruz. Nasıl? İklim krizleri aslında bir kıyamet senaryosu baktığınız zaman. Nükleer savaş tehdidi, dünyanın özellikle bazı bölgelerinin susuz kalacağı ihtimali, yapay zeka ile bir korku verilmesi insanlara, bunların hepsi aslında o eskatolojik mitik tefekkürden günümüze yansımalar. Ki sadece bu değil, popüler kültürde de özellikle dizilerde ya da romanlarda zombi kıyafetleri ya da işte zombi ile alakalı teorilerin anlatılması, distopyaların anlatılması keza ve küresel felaket filmleri de edebiyata, sinemaya yansıyan bir devamlılık aslında. Bunun dışında bir siyasal söylem olarak da kullanılıyor. Bu çok enteresan. Sadece bizde değil, dünyanın bütün toplumlarında. Çöküş dönemi söylemi, son fırsat retoriği olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve kurtarıcı bir liderin beklenmesi. Bu çok ilginç. Mitik dönemde de böyleydi. Günümüzde de hala böyle. Hem eskatoloji mitlerinden besleniyoruz. Çünkü kültürel belgeler.

0: aleyhimizde var ve aynı zamanda yine bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir de psikolojik işlevi var Orkun Bey. İnsan hala günümüzde dünya nereye gidiyor, sonumuz ne olacak? O belirsizliği dramatize etmesi de hep eskatoloji mitlerinin günümüze yansıması.
1: Sonuç olarak bir şeyler öğrenebiliyor muyuz peki bu yansımalardan?
0: Tabii ki öğrenebiliyorsunuz. Çünkü sizin bu kültürel hafızanıza hizmet ediyor Orkun Bey. Ben biliyorum ki benim geçmişimdeki tarihi gerçekliklerden hatalar yaparsan, kurallara uymazsan, ahlaki düzeni sürdürmezsen muhakkak bir kıyamet gelecek. Yani bir son gelecek. Tabii ki bu kıyamet artık bireysel kıyamet olarak da günümüzde kendisine yer bulmuş oluyor.
1: İnsanın yaptığı hatalar sonrasında kutsalın verdiği cezaları anlatan, Türk kültüründe derin izleri olan eskatoloji yani yok oluş mitleri üzerine konuştuk bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı.
1: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: Müzik tutkusu sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyununa değineceğiz. Eser Sevim Burak'ın parçalı, kesintili ve yoğun imgelerle kurulu yazı anlayışının sahneye de yansıdığı bir oyun olarak öne çıkar. Metin alışılmış dramatik bütünlükten çok uzak durur. Başlangıç, gelişme ve sonuç çizgileri belirgin değildir. Bunun yerine kopuk görünen ama içsel bir ritimle birbirine bağlanan sahne parçaları aracılığıyla ilerler oyun. Dil yalnızca iletişim kuran bir araç olmaktan çıkar, başlı başına bir yapı ögesine dönüşür, tekrarlar, kesintiler ve ani geçişlerle biçimlenir. Sevim Burak'ın bu oyunu, öyküleri ve diğer iki tiyatro eserinde olduğu gibi geleneksel anlatıyı kıran yapısıyla sahnede alışılmış gerçeklik duygusunu sarsar ve izleyiciyi metnin içine aktif biçimde katılmaya zorlar. Üç perdelik oyun, Koma'daki Ziya Bey'le onun başında bekleyen Melek ve Nırvat karakterleri üzerinden şekillenen, gerçeküstü öğeler barındıran grotesk bir eserdir. Yazarın 1983 sonundaki ölümüne yakın tamamladığı metin, ilk kez 1984 yılında kitap olarak yayımlanır. 1990'lı yıllardan itibaren devlet tiyatrolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından sahneye taşınır. Sahneleme, metnin alışılmadık yapısı nedeniyle dönemin seyircisi için de zorlayıcı bulunur. Ancak tiyatro çevrelerinde yenilikçi ve cesur bir deneme olarak değerlendirilir. Eleştirmenler, metnin anlamdan çok etkiyi öne çıkarmasını ve dilin bilerek parçalanmış yapısını vurgular. Seyirci tepkileri ise genellikle iki ayrı uçta toplanır. Bir kesim oyunu çok kapalı ve anlaşılması çok güç bulurken, diğer kesim bu kapalılığı metnin ve oyunun temel gücü olarak görmüştür. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası'nın açılış konuşmasında konuştu. Bakan Bolat, e-ticarete ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin, güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem, pilot testlerin ardından kullanıma açılacak, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla misafirlere Türk mutfağı ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcılar zengin Türk kahvaltısının tadını çıkardı. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. İki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti olan deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından 4,8 ila 6,5 arasındaki büyüklüklerde 10 artçı sarsıntı meydana geldi. Kısa bir sonra uyarı kaldırıldı. Kosova'da halk genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Ve spor, Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında dördüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları, Brezilya etabını bu sonuçla beraber iki galibiyetle tamamladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, Amsterdam 21, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Hocam bugün tohum bitkilerle dinleyicilerimizin karşısındayız. Tohum bitkiler içerdiği lifler, proteinler, sağlıklı yağlarla adeta vitamin, mineral deposu, minik besin kaynakları. Efendim bugün ele alacağımız ilk tohum bitkimiz ise kuşburnu. Hocam kuşburnu çok fazla emek istemeyen, doğada kendiliğinden yetişebilen ve içerdiği vitamin, mineralle, güçlü antioksidanlarla muhteşem bir bitki. Anadolu'da bu bitkinin kültürel hikayesi nedir? Tıbbi yararları, besin değeri ve kullanım alanları ile ilgili neler söylersiniz?
2: Evet, güzel bir meyve, güzel bir konu yine kuşburnu. Rosa canina bitkisi. Anadolu'nun hem biyokültürel mirasında hem de halk hekimliğinde en köklü bitkilerden biridir. Sizin de bahsettiğiniz üzere Anadolu'da kuşburnunun çok önemli bir yeri var demektir bu. Ve günümüzde çoğu kişi aslında onu yalnızca yüksek C vitamini içeriği olarak bir meyve olarak bilse de tanısa da etnobotanik kayıtlar kuşburnunun yüzyıllardır Anadolu insanının kış ilacı, yoksulun eczanesi, dağların şifası gibi görmektedir. Bahsettiniz ya doğada gerçekten çok yaygın olarak yetişiyor ve her yörede bu bitkiye, bu meyveye ulaşmak aslında o yörenin insanı için çok kolay. Şimdi Anadolu'da kuşburnu özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde doğal olarak yayılış göstermektedir. Geleneksel yaşamda kuşburnu çalıları çoğunlukla köy sınırlarını, tarla kenarlarını ve yayla yollarını belirleyen doğal çitler olarak da kullanılmıştır. Hatta bizler de böyle seyahate çıktığımız zaman arabamızla hemen böyle yol kenarlarında görürüz, bir dururuz, bir toplama ihtiyacı da hissederiz. Halk arasında yaygın bir anlatıya göre de kuşburnunun dikenleri bitkiyi korurken meyvesi de insanı korur. Şimdi tam o noktaya gelecektim. Aslında böyle çok güzel

0: Çok dikkat çekici renkleriyle de, ama böyle bazen toplamak istersiniz, çok dikensi bir yapıya sahiptir
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Aslında o bitkiyi koruyor ama meyveleri de yüksek vitamin, mineral içeriği ya da fenolik bileşenler içeriği nedeniyle de bizi koruyor. Bu nedenle de özellikle de kışa girerken köylerde kuşburnu toplama etkinlikleri başlar. Yalnızca bir hasat değil bu, aslında toplumsal bir hazırlık, bir ritüel niteliği de taşır. Ne yapacak? Kışa girerken hem reçelini, marmelatını hazırlayacak, hem
1: Pekmezi de var
0: içinde
1: galiba hocam.
0: pekmezi de var. Bütün bu hazırlığı yaparken yeme içme adına aslında bir taraftan da sağlığını düşünüyor. Ama hastalıklara karşı da tabii ki yüksek C vitamini içeriğini kullanmak istiyor. Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt yörelerinde de yine böyle yaşlıların anlattığı sözlü kültürel kayıtlara baktığımızda kuşburnu çayının da kar düşmeden önce içilmeye başlanması gereken koruyucu bir içecek olarak tanımlandığı görülmekte. Bu yaklaşım tabii ki modern fitokimyasal çalışmalarla entegre edildiğinde de, neden? İçinde dedik ki iyi bir miktarda vitamin C, askorbik asit, diğer taraftan karotenoidler, flavonoidler, fenolik bileşikler. Bunları hatırlarsanız ilk programlarımızda
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Bu polar yapıları taşıyan bileşiklerin antioksidan, siz de bahsettiniz, antioksidan etki, bir oksidatif streste reaktif oksijen türevlerinin süpürülmesi esasına dayanan etki mekanizmaları nedeniyle de vücutta oldukça ihtiyaç duyduğumuz yapılar. Ve kuşburnu bitkisi de meyvesi de bunları taşıyan bir bitki. Şimdi Türkiye'nin farklı yörelerinde tabii ki benzer, özellikle bu besin değeri olarak marmelat ya da herhangi bir formda hazırlanmasının ötesinde farklı farklı kullanım amaçları da var tabii ki. Bunlar neler? İlk başta soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi geliyor tabii ki. Grip, öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, örneğin Kırşehir çevresinde yapılmış bir çalışmada bu noktalar belirtilmiştir. Veya yine diğer illerde şekeri dengelemek. Halk arasına çıktığınızda o yöredeki kişiler, teyzeler, amcalar bize öyle derler. Kan şekerinin düzenlemesi, kan şekerini dengeliyor diye ifade ederler. Halk arasında şekeri dengelemek amacıyla kullanımı kaydedilmiştir. Tabii ki bunların klinik verilerle kanıtlanması gerekiyor. Her ne kadar bizler preklinik çalışmaları yapmış olsak da, öncesindeki şöyle ufak bir parantez içinde açıklama getireyim. Hani hayvan deneyleri diyoruz, onlara preklinik çalışmalar veya tüp testleri, bir de insan üzerinde bazı klinik çalışmaların yapılması lazım ki kanıtlansın. Tabii henüz bu noktada kanıtlanmamış olsa da uzun yıllardan günümüze gelen bir geleneksel kullanımı var. O yüzden şeker hastalığında bu noktada ifade edebiliriz. Diğer taraftan Kayseri, Konya, Niğde, Ankara gibi İç Anadolu bölgelerinde yine mide bağırsak rahatsızlıklarında mide güçlendirici, sindirimi kolaylaştırıcı gibi kullanılabilir. Doğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde de yine hafif diüretik amaçlarla kullanıldığı, bu nedenle çaylarının yapılıp idrar yolu enfeksiyonlarında tercih edildiği de görülmüş. Ve yine son zamanlarda dikkat çeken bir diğer tıbbi yönü ise eklem ağrılarında ve romatizmada kullanılışı. Hatta bu da o kadar duyuldu ki benim de dikkatimi çekiyor. Bu bitkinin özellikle çekirdekli kısımları, meyveleri kullanılarak toz edilmek suretiyle yoğurtla veya daha kolay tüketilebilir bir besinle diz ağrıları gibi, eklem ağrıları gibi tüketilmekte. Tabii buna ilişkin piyasada yine müstahsarlar, preparatlar var. Yani bir kuşburnunun meyveleri çekirdekleriyle beraber bu eklem ağrıları ve romatizma rahatsızlıklarda da kullanılmakta. Şimdi böyle yine Yozgat bölgesine baktığımız zaman ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve o bölgenin en değerli bitkisi olarak seçilmiş. Bakın İç Anadolu gibi illerde, bölgelerde yerel halkın kuşburnunu çok farklı ve çok fazla sayıda hastalıklarda kullandığı ve bitkinin halk hekimliği açısından da çok önem kazandığı da tespit edilmiş.
1: Hocam yine kuşburnu tohumlarından elde edilen yağın doymamış yağ açısından oldukça zengin olduğu söyleniyor. Bahse konu bu yağ, bu yağın haricen kullanılan ürünlerin içeriğinde kullanımı söz konusu mu?
0: Evet, bu da çok güzel bir dikkat çekici bir nokta oldu. Şöyle ki bu bitkinin tohumlarından sabit yağ elde ediyoruz biz. Yine programlarımızın birinde bir aromaterapi, uçucu yağlar, sabit yağlar diye ayrıntılı konuşmuştuk sizinle. Bitkilerin tohumlarından soğuk sıkım yöntemiyle, cold press demiştik, bu sabit yağlar elde ediliyor. Bunların önemi nedir? İçinde esansiyel yağ asitleri var ve özellikle de hücrede rejenerasyonu, yani bozulmuş, yıpranmış hücre yapısını düzenlemede, oradaki hücrelerin iyileşmesini sağlamada, özellikle de kuşburnu çekirdeği yağı diye de satılır. Bu

0: Yağ çok önemli ve günümüz kozmetiğinde veya tabii ki tedavi edici özelliğinden dolayı da cildi koruyucu, yaşlanmayı geciktirici, bazen göz çevresindeki kırışıklıklarda, ağız çevresinde gördüğümüz bu hani hem de ifademizin de bozulduğu bir takım kırışıklıklarda bunları önleyici olarak güneşten koruyucu, yaralanmış bir dokuyu iyileştirici özellikle veyahut da hücre yenileyici özellikle böyle kozmetik sektöründe duyduğunuz bir takım kremler, losyonlar, jeller içeriğinde bulunabilir. Ben hani dinleyicilerimize buradan nasıl bir not iletebilirim? Özellikle kuşburnu çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı gibi bu bitkilerin tohumlarında çok yüksek oranda esansiyel yağ asitleri olduğu için bunu bilip ona göre tercih etmelerini söyleyebilirim.
1: Hocam geçtiğimiz hafta bu yönde bir soruyu Salep'le ilgili sormuştum. Yine böyle bir soru geldi. Kuşburnu tüketiminin emziren annelerde besin kalitesini artırdığına yönelik bilgiler doğru mu?
0: Evet, şimdi tabii bunlar halk arasında konuşuluyor. Özellikle tabii hamile kadınlar, emziren kadınlar, daha özel popülasyonlar, daha dikkatli beslenmeleri isteniyor. Ya yani bu noktada özel bir kayıt olmamakla beraber programımızın başında söyledik ya, kıtlık bile olduğunda ulaşılması en kolay olan bitkilerden biri bu. Her yerde yetişiyor. Yüksek kesimlerde, işte köylerde, her yerde. Dolayısıyla içeriğinde de vitamin, mineral ve işte fenolik bileşenler, antioksidan etkili bileşenlerin içeriği yüksek olduğu için tercih edilebilir, kullanılabilir. Bu tip popülasyonlar içinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek bitkilerimizden biridir.
1: Evet. Kuşburnu sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü yüksek dağlarda bile yaşayabiliyor. Doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi kültür olarak yetiştiriciliği de söz konusu. Kültürel üretim olarak ekonomik getirisiyle ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi tabii ki ekolojik bir adaptasyon yeteneğine sahip bir bitki. Öyle olduğu için de dünyanın birçok yerinde, Türkiye'nin hemen hemen her coğrafi bölgesinde yetiştirilebilen değerli bir bitki. Ve sert iklim koşullarına dayanıklılığı, fakir topraklarda gelişebilmesi, yüksek rakımlarda yetişebilmesi onu tarımsal açıdan çok önemli ve alternatif bir ürün haline getiriyor. Geçmişte kuşburnu böyle çok büyük ölçüde doğadan toplanırken son yıllarda da içeriği nedeniyle özellikle de yüksek verimli C vitamini içeriği nedeniyle de bazı genotiplerini seçilerek bu kültür plantasyonlarının kurulması planlanmış ve hatta bazı enstitülerde de yapılmaya başlanmıştır. Tabii kültürel üretimde amaç yalnızca meyve verimini arttırmak değil, burada içeriği de arttırmak. Yani ben tamam meyveyi ürettim, kültürünü yaptım demek bir sonuç değil. İçindeki askorbik asit içeriği, fenolik bileşenlerin miktarı, İşleme sanayisinin talep ettiği kalite standartlarını sağlamak da çok önemli bir kriter. Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in bazı bölgelerinde kuşburnu bahçelerinin kurulması yönelik tabii çalışmalar, araştırmalar mevcut. Bunun yanında seleksiyon ve ıslah çalışmaları, tabii ki daha yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. Bu neden önemli aslında? Dedik ki kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım açısından dikkat çeken bir bitki. Dolayısıyla erozyon kontrolüne katkı sağlaması, düşük girdi gereksinimi, marjinal arazilerde yetiştirilebilmesi nedeniyle de üreticilere alternatif bir kaynak.
1: Evet.
0: Bu nedenle de çok önemli.
1: Hocam son olarak kuşburnu en fazla çay formunda tüketilmekte. Bu tüketimle ilgili günlük bir miktar var mı? Aşırı tüketim halinde herhangi bir risk söz konusu mu?
0: Tabii şimdi çay olarak tüketilen en önemli bitkilerden biri. Biz diğer programlarımızda da yine ada çayı dedik, ıhlamur dedik, kekik dedik. Şimdi çayın, tıbbi çayın belli bileşenleri var. Hem gerek renk koku açısından hem de dolgu verici özellikte meyvelerin konmasını çok isteriz biz çaya. Hem kombine çaylarda, karışım çaylarda hem de tek başına kullanımında

0: çay olarak kullanımında meyveler her zaman suyu daha fazla taşıyan yapılardır. Dolayısıyla meyvenin çok iyi kurutulması lazım. Kuruttuğumuz zaman eğer o mikotoksinler, aflatoksinler üremeden kullanmak önemli. Zararı oradan gelir. Tabii ki miktar olarak her zaman Paracelsus ne demiş? Bir madde, bu ekmek de olabilir, su da olabilir. Aynı şekilde bir ilaç etkin maddesi de. Çok önemli bir ince bir çizgi var. Eğer bunu fazla kullanırsanız, dozu aşarsanız toksikolojik etkilerini görebiliriz. Bu meyve sebze için de böyle, ilaç etkin maddeleri için de böyle. Elbette kuşburnu için de çok fazla kullanım olmamalı. Ama burada dikkat edeceğimiz şey, kalite standartlarına göre kuruttuğumuz zaman en başta hasat sonrası işlemlerden gelecek toksinlerden, etkilerden, dış etkilerden kurtulmaktır. Dolayısıyla ben çay olarak kullanımında ve diğer işte marmelat, reçel dediğimiz gibi kullanımlarda kuşburnu harika bir bitki, harika bir meyve diye söyleyebilirim.
1: Evet. Efendim sırada bir başka tohum bitkimiz acı biber var. Acı biber içindeki kapsaisin maddesi sayesinde hem yemeklere lezzet katan hem de sağlığa birçok faydası bulunan şifalı bir besin. Ülkemizde Hatay, Samandağ, Gaziantep, Islahiye ve Kahramanmaraş'ta üretimi yapılmakta. Ayrıca Antalya Kumluca'da sera üretimiyle yapılan jalapeno gibi keskin acılığa sahip biberlerin ihracat amaçlı yetiştiriciliği de söz konusu. Hocam biz acı biberle ilgili girizgahı gastronomi ağırlıklı olarak yapsak da acı biberin insanlıkla tanışıklığını ve yine farmakolojiye olan katkılarını tarihsel düzlemde sizden dinleyebilir miyiz?
0: En çok sevdiğim bitkilerden biri benim de. Acıyı çok severim. Acı yemeği de çok severim. İyi ki gastronomiyle başladınız. Capsicum annuum, acı biber. Tabii günümüzde dünyanın en yaygın yetiştirilen biber türlerinden biridir. Tatlı kırmızı biberlerden bu bahsettiğiniz işte jalapeno ya da jalapeno nasıl ifade edilirse ve birçok acı biber çeşidine kadar çok geniş bir çeşitliliği var. Solanaceae yani patlıcangiller familyasından ve bu bitkinin ana vatanı aslında Orta ve Güney Amerika. Arkeolojik bulgulara bakıldığında Meksika bölgesinde 6 bin 8 bin yıl öncesine kadar kültüre alındığını gösteriliyor. Bu ne demek? İnsanlık tarihinin en eski baharatlarından biri olarak kabul ediliyor tabii ki. Tabii burada Amerika kıtasında özellikle yerli uygarlıklar ta Aztek İmparatorluğuna, Maya uygarlığına dayanıyor. Biberi yalnızca bir gıda olarak değil, tıbbi ve ritüel amaçlarla da kullanılmış ki günümüzde de bu acı biber, Capsicum annuum bu amaçla kullanılıyor. Aztekler için biber, mısır ve fasulye ile birlikte yaşamın temel üç besininden biri olarak adlandırılmış. Tarihsel kayıtlar, savaşçıların dayanıklılığı, hep bunlar acı biberle ilgili veya içinde bulunduğu yiyecekleri tükettikleri zaman gözlenmiş bilgiler. Ve bazı kaynaklarda da aslında çocukların disiplin amacıyla da biber dumanına maruz bırakıldığı da çok ilginç bir kültürel uygulama. Aslında belki bizde de biliyorsunuzdur. Çok fazla ilerleyen yaşlarda emziren anneler ve halen daha süt alan yavrular, bebekler için de bir sütü kesme metodu. Anneler
1: Evet.
0: sütü kesmek için göğüslerin ucuna hafif böyle bir acı biber sürerler ki çocuk artık hani emmekten vazgeçsin diye. Ve 1400'lü, 1490'lı, 1500'lü yıllarda artık bu iş Avrupa'ya taşınmaya başlanmış. Ve biber kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere özellikle Asya, Avrupa bölgesinde o kadar çok gelmiş ki çok hızla benimsenmiş ve fakirlerin de baharatı olarak adlandırılmaya başlanmış. Şimdi şöyle biraz Osmanlı döneminden 16. yüzyıldan Anadolu mutfağına nasıl girmiş biber, ilk nerelere gelmiş? Bakarsak Antep, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Adana, zaten gastronomi dedik ya, şu saymış olduğum 5
1: Evet
0: tane
1: hocam.
0: ilin gerek kebap gerek diğer sunumları, yiyecekleri, servislerinde hep kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası acı biber. Ve Anadolu'da biber yalnızca aslında yemeklerde kullanılmamış, kurutulmuş, salça yapılmış, kışlık hazırlıkların temel ürünlerinden biri olmuş, evlerin duvarlarında veya avlularında asılı kırmızı biber dizilerini görüyoruz. Bunlar özellikle Güneydoğu Anadolu'nun karakteristik görüntülerinden biri haline gelmiştir. Ve birçok Anadolu köyünde de sonbaharda gerçekleştirilen biber kurutma etkinlikleri var. Bu da aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Toplumsal bir dayanışma, yani insanları bir araya getirmiş bu ritüeli gerçekleştiriyor. Kadınlar birlikte salça hazırlıyor. Aynı zamanda da o kültürel sohbetler, aktarımlar, sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor.

0: yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu anlamda tarihte çok önemli bir yere sahip. Tabii biraz şöyle hani farmakolojik etkisi dedik ya, baktığımızda içindeki kapsaisinoidlerden ileri gelen, tabii temel bileşik kapsaisin, bunun yüzyıllardır kas ağrıları, eklem ağrıları, romatizmal şikayetler, soğuk algınlıkları, burun tıkanıklığı, sindirim tembelliği gibi bu amaçla özellikle de tabii daha çok böyle topikal haricen yani yağlar, merhemler şeklinde ağrılı bölgelere uygulanmasıyla yaygın bir kullanımının olduğunu söyleyebilirim.
1: Hocam acı biber kapsaisin adı verilen etken maddesi sayesinde kendine özgü acı tadı olan bir sebze. Hem mutfakta hem de geleneksel tıpta kullanılan acı biberin doğru ve dengeli tüketildiğinde faydaları nelerdir?
0: Tabii az önce de söyledim yani muhakkak halkta ilk başta baktığımızda şöyle geleneksel hikayelere cesaret ve dayanıklılığın sembolü. Dolayısıyla vücut içinde faydası olan, desteği olan güçlendirici bir bitki diyebilirim. Ne yapıldı dedik halk hikayelerinde savaşların güç kazanmak için acı biber tükettiğini görüyoruz oradaki kişilerin. Ve Anadolu'da da özellikle dedik ki Urfa'da, Antep'te mutfak kültüründe biber sadece bir baharat değil, bölgenin bölgesel kimliğini gösteren bir bitki. Acıya dayanabilmek zaman zaman güç, olgunluk, misafirperverlikle de ilişkili olsa baktığımızda ne görüyoruz? Bir ağrının geçmesinde etkili olabileceğini, dayanıklı olabilmeyi, bir analjezik etkiyi. Demek ki burada insanlara faydasında, tıbbi etkilerinde bir dayanıklılık etkisini görebiliyoruz. Yine göz sağlığıyla ilişkisi var mesela. Özellikle de içindeki yapılar nedeniyle göz sağlığında etkili, retina ve makula sağlığında özellikle de yaşa bağlı gelişen makula dejenerasyonunda etkili. Bazı durumlarda baktığımızda hatta halk arasında da havuçtan bile daha etkili diye. Neden? Karotenoid yapıları nedeniyle bu söylenmiştir. Demek ki hem bir besin kaynağı, kültürel kaynak, ağrıda, dolaşımda, sindirim sorunlarında içerdiği bileşikler nedeniyle oldukça etkili olarak kullanılabilmektedir.
1: Hocam Amerikalı ünlü eczacı Wilbur Scoville yaşamı boyunca biberin acılığını ölçmek için birçok araştırma ve biberi acısından arındırmak için seyreltme çalışmaları yapıyor. Bu nedenle de biberlerin acı seviyesi Scoville birimine göre söylenir. Yapılan ölçümlere göre bizim Anadolu topraklarında yetişen biberlerin ortalama acı aralığı 2500 ila 8000 değerleri arasında, ancak Samandağ biberi 50.000 Scoville değere sahip. Dünya üzerindeki en acı biber ise Hindistan'da yetişen Buhut Jolakia veya Nogo Jolakia'dır. Bu biberlerin acı aralığı 1 milyon 41.427'dir. Yani bizim Anadolu acı biberinden 420 kat daha fazla. Bu değerlerin artması gerek besin değeri, gerekse insan sağlığına fayda ya da zararları konusunda ne anlam ifade etmekte?
0: Evet, şimdi öncelikle Scoville değeri dediğimiz şey bir biberin ne kadar acı olduğunu gösteren bir ölçü birimi. Burada anlaştık. Bu acılık büyük ölçüde içindeki bileşenler olan kapsaisinoidlerden ileri gelmekte ve özellikle de kapsaisinden kaynaklanmakta. Scoville değeri yükseldikçe biberdeki kapsaisin miktarı da artmakta. Ancak burada önemli bir nokta var ki Scoville değerinin yüksek olması doğrudan daha yüksek besin değeri anlamına gelmez. Yani bir başka ifadeyle çok acı bir biberin vitamin ya da mineral içeriği daha fazla olmak zorunda değildir. Bununla birlikte kapsaisin biyolojik açıdan oldukça ilgi çekici bir bileşik olup dedik ki hani düşük veya orta düzeylerde tüketildiğinde metabolizmayı uyarıcı, termojenizi artırıcı, iştahı düzenleyici, antioksidan özellikleri olan bir bileşik. Fakat bir diğer taraftan diyebilirim, kan dolaşımını artırması, ağrı algısını modüle etmesi, bazı enflamatuar süreçleri baskılaması nedeniyle de çok yoğun incelenmiş bir bileşiktir. Ancak Scoville değeri çok yükseldikçe herkes için daha fazla fayda sağlayacak diye bir şey söz konusu değil. Özellikle mide hassasiyeti, gastrit, reflü, irritable bağırsak sendromu veya hemoroid gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerde de aşırı acı biber tüketimi şikayetleri artırabilir. Hatta bunu da hep kendi aramızda da konuşuruz biliyorsunuz. Hemoroidin varsa hani acı biber tüketimini azaltması gibi çok yüksek kapsaisin maruziyeti ağız, mide, bağırsak mukozasına tahrişe de neden olabilir. Dolayısıyla sağlık açısından önemli olan en acı biberi tüketmek değil, bireyin toleransına uygun miktarda tüketmesi. Ve az önce bahsettiğimiz gibi bir reflüsü, bir hemoroidi yani belirli hastalıkları var mı? Bunu da sormak, sorgulamak gerekir. Şimdi Samandağ biberi gibi yüksek Scoville değerine sahip yerel çeşitlerimiz var. Evet, kapsaisin açısından oldukça zengin. Tabii fonksiyonel gıda olarak da araştırmacıların dikkatini çekiyor. Hatta bir dönemde böyle bir reklamları vardı işte zayıflamada etkililiği

0: ilgili. Tabii bu reklamları da çok göz önünde bulundurmamak lazım. Onu da belirtmek isterim. Ama önemli bir kaynaktır. Ancak 1 milyon Scoville'in üzerindeki işte buğut, jöleika dediniz ya gibi ultra acı biberler var. Bunlar gastronomik ve araştırma açısından çok ilgi gören bilgiler, bitkiler. Bunların sağlık yararlarıyla riskleri arasında denge dikkatli değerlendirilmelidir.
1: Hocam hızlıca son sorumu da sormak istiyorum. Halk arasında acı biber özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi basit rahatsızlıklara iyi geldiği bilinse de başkaca hangi hastalıkların tedavisinde fayda sağlar?
0: Evet, bunu hani genel şöyle toparlamak gerekirse
1: Evet.
0: aslında konuştuk ama soğuk algınlığı, grip sırasında bu burun tıkanıklığının azaltılması, terlemeyi artırması, geçici rahatlamanın sağlanmasında bunlar tabii çok iyi biliniyor ve kullanılıyor. Bunun nedeni de dedik ki hep içerindeki etkili bileşikler. Burada neyi sağlıyor kapsaisinler? Salgı solunum yollarındaki salgıları artırarak mukusun daha kolay uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bunun dışında ağrı yönetimi dedik. Yakılar var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu yakılar özellikle sırt ağrılarında, bel ağrılarında, romatizmal rahatsızlıklarda önemlidir. Bir diğer taraftan yine haricen kullanılan kremler, bunlar da sinirsel ağrıları, diyabetik nöropati gibi nevraljik durumlarda, osteoartritte, kas eklem ağrılarında kullanılabilmektedir. Yani gene anlamda ağrı iletiminde de görev aldığını belirtebiliriz. Bir diğer taraftan tabii daha sekonder etkiler ama obezitede, metabolik sendromlarda yani vücutta kilo kaybının ya da kilo yönetiminin değerlendirilmesinde de etkilidir diyebilirim.
1: Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün kuşburnu ve acı biber bitkilerini derledik sizler için. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları, kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzuu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da parlamento ve anayasanın 150. yılı projesi kapsamında bir sultan, bir darbe, bir anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Ürün Güvenliği Haftası'nın açılış programında kürsüdeydi. E-Ticaret'te ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıklayan Bakan Bulat, sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem, pilot testlerin ardından kullanıma açılacak ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla misafirlere Türk mutfağı ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcıların zengin Türk kahvaltısının tadını çıkarttığını gördük. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. İki ayın ardından İsrail-İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlendi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verildi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Ve spor filenin sultanları ikinci galibiyetini aldı. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin sultanları Brezilya etabını bu sonuçla beraber 2 galibiyetle tamamladı.

ve hava durumu Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktarıyoruz. Güneşli olmak üzere Ankara 24, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, Amsterdam 21, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Venezuela Cumhurbaşkan Vekili Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodríguez'le İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzu değildir dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da parlamento ve anayasanın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı Anma programına katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası'nın açılış programında kürsüdeydi. E-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıklayan Bakan Bolat, sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla misafirlere Türk mutfağı ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcılar zengin Türk kahvaltısının tadını çıkardı. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. İki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı.

ve spor. Filenin Sultanları ikinci galibiyetini aldı. Amilli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Brezilya etabını bu sonuçla beraber iki galibiyetle tamamladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, Amsterdam 21, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: hayal, hayat, sanat.
1: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
2: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
1: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan. Hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hemen paylaşalım. 90 312 463 3419, 90 312 463 3421.
2: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
1: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımızın hepsini trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinde de bulabileceğiniz bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Ve sırada
2: haftanın yıldızları.
3: Haftanın yıldızları.
1: Haftanın yıldızlarında ilk durağımız İstanbul. 54. İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran'da başlıyor. Yine dolu dolu bir festival olacak. Yurt dışından orkestralar, dünya premierleri ve konuk sanatçılar. Festivalin açılış konseri öncesinde de bir ödül töreni olacak ve detaylar için sevgili Yasemin'i dinliyoruz.
2: Evet, bu yılki 54. İstanbul Müzik Festivali son yılların en iddialı programlarından birine sahip. Festival dediğin gibi 11'inde başlıyor ve 25 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yılın teması anın içinde, Here and Now. Temanın odağında canlı müziğin her performansta bir kez yaşanan, tekrarlanamaz bir deneyim oluşu var.

0: Gerçekten de öyle değil mi? Yani bir konseri aynı programda, aynı şef, aynı solistler, aynı konuklarla izle, dinle. Her birinde farklıdır. İşte bunu bu festival bir kez daha anlatacak, anımsatacak. Toplamda 22 konser düzenlenecek. İstanbul'un farklı salonları, müzeleri, tarihi yapıları, açık hava mekanları var. 80'in üzerinde uluslararası konuk sanatçı ve topluluk yer alacak. 3'te dünya premieri yapılacak. 3 farklı eser seslendirilecek ilk kez. Bunlardan birisi besteci Kaan Bulak için verilen özel bir sipariş. Festivalin tabii pek çok yıldızları da var. Tekten Filarmoni Orkestrası yine bu konserde yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi Viyana Senfoni Orkestrası, Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası, Kian Soltani ve pek çok sanatçı bu festivalde bu yıl yer alıyor. Açılış konseri dediğimiz gibi 11 Haziran'da AKM Opera Salonu'nda yapılacak ve Tekven Filarmoni Orkestrası açılış konserini gerçekleştirecek. Konser öncesi tabii ödül ve plaket töreni var. Dediğim gibi bir ödül töreni var. Yaşam boyu başarı ödülü Maria Joyce Press'e ve onur ödülü ise bizim geçen haftalarda konuk ettiğimiz başarılı besteci Turgay Erdener'e takdim edilecek. Özel bir konser, özel bir açılış ve tabii ki özel bir konser süreci, festival süreci. Umuyoruz çok başarılı geçer ve tabii ki sevenleri, müzik severler için güzel bir deneyim olur. Tabii başarılı pek çok piyanisti ağırlıyor dedik. Açılış konserinde de yine bir piyanist var. Ödüllü piyanistlerden Behzot Abdurrahmanov konserde yer alacak. Ve konserde Rahmaninov'un piyano konçertosu ile Ateş Kuşu suitini seslendirecek. Umuyoruz çok keyifli geçer müzikseverler için.
1: Gerçekten de yarım asrı aşan, dile kolay 54 yıldır devam
0: Evet.
1: eden bir festival. Senin de altını çizdiğin gibi dolu dolu bir program. Sanatseverleri birbirinden güzel etkinliklerin beklediğinin altını da bir kez daha çizmiş olalım. Şimdi de turizmin başkenti Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya Akra Caz Festivali son yıllarda Türkiye'nin en nitelikli caz festivallerinden biri haline geldi. 5 Haziran'da başlayan festival halen devam ediyor ve bu festival hakkında da bize ve dinleyicilerimize neler söyleyeceksin Yasemin?
0: Evet, festivalin 9. edisyonu bu ve 5 Haziran'da başladı. 20 Haziran'a kadar devam edecek. Antalya'daki Akra Antalya Açık Hava sahnesinde düzenleniyor. Program sadece klasik cazdan oluşmuyor. Soul, Latin, funk, dünya müziği ve cazla kesişen aslında pek çok proje bu festivalde yer alıyor. Ayrıca tabii söyleşiler ve ustalık sınıfları planlanmış durumda. En yakın konser ise 10 Haziran'da Dime Revis konseri. 4 kez Grammy kazanmış bir caz vokalistini ağırlıyor yani bu festival. Daha geleneksel caz vokalist sevenler için de haftanın zirvelerinden birisi olan da değerlendiriliyor. Ve tabii ki modern cazın yaşayan önemli saksafoncularından Kenneth Grace'i de ağırlayacak 13 Haziran akşamı. Tabii ki pek çok konser daha var ve programda oldukça dolu diğer festivalimiz gibi. Dolayısıyla Akra Caz'ın internet sitesini muhakkak ziyaret etsinler. Sadece konser detayları değil, festivale katılan sanatçıların yaşam öykülerini ve müziklerini de oradan dinleme şansı edinebilecek müzikseverler. Festivalin kapanışı ise 19 ve 20 Haziran'da iki konserle Fazıl Say ile yapılacak. Fazıl Say zaten müthiş bir isim.
1: Dünya çapında bir sanatçımız.
0: Evet ve bugün programımıza katılacak konuklarımızdan birinin de sınıf arkadaşı. Buradan da bir tüyo verelim
1: Evet,
0: aslında.
1: biraz sonra kendilerini burada büyük bir zevkle ve
0: Evet.
1: keyifle ağırlayacağız. Devam edelim.
0: Evet, devam edelim. Sen bence ilk tüyoyu
1: Ankara'da
0: verirsin.
1: geçen hafta
0: Evet.
1: herkesin birbirine sorduğu bir konser vardı. Acaba bilet bulabilir miyim? Acaba bilet bulabilir miyim diye içinde bulunduğumuz gruplarda sürekli bir iletişim halindeydik. Şimdi
0: Evet.
1: sıra geldi onunla ilgili bilgileri paylaşmaya. Koç topluluğu 100.
0: Evet.
1: yılını kutladı geçen hafta ve Başkent Millet Bahçesi'nde sanatçı Tarkan'ın sahne aldığı konserle başkentliler için tam bir festival havası oldu. Kutlama kapsamında Koç Holding ve Ankara Kent Konseyi işbirliğiyle açılan bir Burası Çok Hoş, Beygir Gücü sergisi de vardı sevgili dinleyiciler. İşte bu sergiyle ilgili ayrıntıları da bize Yasemin anlatacak.
0: Evet, sergiye geçmeden
1: Çok
0: önce
1: güzel bir
0: Tarkan
1: isim bulunmuş.
0: konseri muazzamdı gerçekten.

0: Can.
1: Sen gittin mi?
0: Gittim.
1: Oo.
0: Çok çok farklı bir sanatçı. Hani böyle şeyden dinlemek, albümden dinlemek ya da işte aplikasyonlardan dinlemek gibi olmuyor sahnede görmek.
1: Tabii.
0: Müthiş bir enerji. Dolayısıyla mega star unvanını da hak ediyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki sevenleri, sevmeyenleri elbette vardır. Ama Türk popu için kıymetli bir isim bence Tarkan. Ve yaşına rağmen ki bence genç de bir yaş ama Twitter'da, sosyal medyada çok defa nasıl hala aynı tempoda dans edebiliyor, şarkı söyleyebiliyor diye yorumlar
1: O
0: geliyor.
1: farklı bir
0: O farklı
1: enerji.
0: bir
1: Orada
0: enerji.
1: Tarkan gibi
0: Kesinlikle.
1: özel sanatçılara özgü bir şey olsa gerek.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii şimdi beygir gücünü de es geçmeyelim. Beygir gücü ismi dediğin gibi farklı sergi. Çünkü içeriği de farklı. Tabii ki beygir gücü Koç Holding bunu neden yapmıştır diyoruz. Otomotivin de zirvesi aslında Koç Holding. Sergi milattan önce 2. yüzyıldan günümüze atın sanatta ve mühendislikteki izlerini sürmeyi ve beygir gücü kavramıyla aslında otomobilin endüstri tarihindeki dönüşümünü keşfetmeyi hedefliyor. Atın otomobile, sanatın mühendislikle buluşturduğu o müthiş bir tarihsel yolculuk var sergide. At figürleri, otomobiller, tablolar, oyuncaklar ve çeşitli nesnelerde bu sergide izleyicileriyle, davetlileriyle buluşuyor ve sunuluyor. Sergi Rahmi Koç koleksiyonundan at figürleri ve Rahmi Koç Müzesi'ndeki otomobil hikayeleri başlıklı bölümleriyle sanatseverleri
1: Ki o
0: iki
1: müzede bu
0: bölümde
1: ülkeye
0: ağırlıyor.
1: kazandırılmış en güzel hazinelerden biridir bana göre.
0: Kesinlikle. Keşke her oluşumun böyle müzesi olsa, geniş ve süreli yayın, süreli sergileri olan ya da
1: Doğru.
0: belli dönemlerde sergileri açılabilen bir mekan olsa, bunun Ankara'ya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Müzelere ihtiyacımız var. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Tabii uzun süreli bir sergi, 31 Aralık'a kadar da görülebilir. 30. Rahmi Koç Müzesi'nin 30. yılında da tekrar açılmıştı bu sergi 2 yıl önce. O zaman İstanbul'da sanatseverlere sunulmuştu. Yeniden 100. yıl için tekrar açıldı
1: Harika.
0: ve Ankara'da görülebilir.
1: Şu açıdan da anlamlı Yasemin. Sonuçta bu holdingin temelleri Ankara'da atıldı.
0: Evet.
1: 100 yıl sonra bu etkinliğin tekrar başkentte gerçekleşiyor olması aslında hem ailenin hem de holdingin Ankara'ya verdiği değerin bir göstergesi olsa gerek. Bu
0: Kesinlikle.
1: açıdan da alkışlanması gereken bir etkinlik diye düşünüyorum. Son etkinliğimizi paylaşalım. Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında bale repertuarının önde gelen eserlerinden Romeo ve Juliet balesini Ankara, İstanbul ve İzmir'de izleyiciyle buluşturacak. Ve bu akşam Ankara'da Türkiye premierini yapacaklar. Detaylar için yine Yasemin'i dinliyoruz.
0: Evet, Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994'te kurulmuş ve pek çok uluslararası festivalde yer alan bu company, Imperial Russian Ballet Company, Romeo ve Juliet balesinin Türkiye turnesini yapacak az önce söylediğim gibi ve ilki bu akşam Ankara'da Ata Kongresyum Salonu'nda yapılacak. Ve 10 Haziran'da İzmir Aşık Veysel Açık Hava sahnesi, 12 Haziran'da İstanbul Harbiye Açık Hava sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Tabii Romeo ve Juliet çok özel bir eser.
1: Doğru.
0: Balesi çok güzel ve koreografisi harika. Bir de Bolşoy sanatçılarından izlenince efsane. Baleye uyarlanması sergi Prokofiev tarafından uyarlanıyor ve tabii klasik bale repertuarının da önde gelen eserlerinden birisi olarak görülüyor. Biletlerine baktım, yarı yarıya tükenmiş durumda. Ankaralılar böyle şeyleri kaçırmaz.
1: Doğru.
0: Tabii ki diğer şehirlerdeki durumu bilmiyorum. Elbette ki kalabalık olacaktır. Bolşoy Tiyatrosu'nun bu sahnelemelerini yani The Imperial Russian Ballet Company'yi farklı şeylerde de gördük biz. Kuğu Gölü, Don Quixote Balesi. Bu yıl 2-3 defa turne yaptılar. Bu kez Romeo ve Juliet'le göreceğiz. Umuyorum sanatseverler için keyifli bir deneyim olur.
1: Hangi şehre baksak dolu dolu geçecek bir yaz şehirlerimizi bekliyor diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi üç kıymetli konuğumuz var. Bizi bekliyorlar dışarıda. Biraz sonra
0: Biz de
1: kendileriyle
0: onları
1: birlikte biz de
0: bekliyoruz.
1: onları bekliyoruz büyük bir heyecanla. Şiir ve müzik eşliğinde aşkı konuşacağız.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Aşkı.
1: Aşkı
0: Başka
1: konuşacağız.
0: neler neleri?
1: Neler
0: Hangi
1: neler var?
0: enstrümanlar?
1: Hangi enstrümanlar var? Kısa bir müzik arası biraz sonra sizlerleyiz.

0: ama efsanemiş.
1: Sevgili dinleyiciler, huşu içinde dinlediğimiz konserler vardır. Sizi alır, sarıp sarmalar ve eşsiz tınılar eşliğinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarsınız. Zaman ve mekanı aşan şiirsel bir yolculuktur bu. Şimdi sizlerle aşkın hem dünyevi hem de ilahi boyutuna dokunan özel bir konseri ve bu anlamlı projenin mimarlarını konuşacağız. Konuklarımız arp sanatçısı Sayın Çağatay Akyol, neyzen Sayın Bilgin Canaz ve eşsiz yorumuyla bizleri o muhteşem tınılarla buluşturan ses sanatçımız Sayın Sonat Bağcan. Sevgili konuklarımız, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz.
2: Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: Hoş bulduk.
0: Çok iyiyiz.
1: Harika. Biz sizleri gördüğümüz ve ağırladığımız için ekip olarak bir kere burada çok mutluyuz.
2: Biz de öyle. Yani böyle dostlarımızın yanına geliyoruz böyle. Dostların yanında olmak da her zaman çok keyifli.
0: Ne güzellik.
1: Ben böyle bir romantik girizgah yaptım ama inanın samimi duygularımı paylaşıyorum. Hatta yayından önce sizlerle de kısaca konuştuk. Dinlerken şöyle gözümü kapattım bilgisayarın başında. İşte hepimizin içsel dünyasında sıkıntılar vardır. İçinden geçtiğimiz süreçte gelgitler vardır. İnanın bir süreliğine onlardan koptum. Sanki sizin konserinizin böyle bir anlamı var. Böyle bir girizgah yapalım ve sözü ben sizlere bırakayım.
2: Ya bizim konserlerimizde zaten hani çok primitif iki ses tını, yani yumuşacık arp ve ney, bir de Sonat'ın o güzel yorumu, sesi eklenince inanın bize de çalarken çok iyi geliyor. Konserden çok çıktıktan sonra oh mis gibi böyle
1: herkes
2: arınmış
1: olarak. Pamuk gibi çıkıyor. Derler ya.
2: Pamuk gibi çıkıyoruz.
1: Harika.
0: Peki bu proje ne zaman doğdu? Arp'ın nefesi. Yani isim çok iyi. Başka ne konulabilirdi diye düşünüyorum. Gelmiyor aklıma. Müthiş bir nokta atışı olmuş. Nasıl kurdunuz? Nasıl planladınız? Zaten öncesinde siz konserler veriyordunuz ama bunu bir proje haline dönüştürelim. Bir grup olsun dediniz.
2: Ben Çağatay'ı kandırdım.
0: Kandırdınız.
1: Nasıl ikna ettiğinizi şimdi mi söylersiniz? yayından sonra mı konuşalım?
2: İstiyorsan Çağatay sen anlat.
3: Ya yani şöyle çok kolay ikna etti bir kere. Bunun aslında altyapısı var. Kültürel altyapısı da var. Şöyle ki iki enstrüman, kadim enstrüman. Topraklar aynı topraklardan çıkma aslında. Mezopotamya, Hitit. Dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giderseniz orada Kibeleli Tanrıçası'nın ya da Marsyas'a gittiğinizde Afyon'da, Marsyas bu arada biliyorsunuz dünyanın ilk oda müziği festivalin yarışmasının yapıldığı yerdir 5000 yıl önce. Oradaki Dafne, ondan sonra işte Pan. Dolayısıyla arp ve flüt figürleri hep mitolojide binlerce yıl yan yanadır.
2: Doğru.
3: Flüt demeyelim, üflemeli, yani flüt diye onu tasvip edemeyiz gerçi de. Ve biz buradan yola çıktık aslında.
2: Evet, evet, evet.
3: İki kadim enstrümanın iki

0: sihirli sesi. Biri su damlacıkları ve kristalize olan bir ses. Diğeri bambaşka diye zamanın sufizminde hala kullanılan sufi müziğinin baş aktörlerinden ve bu aynı topraklardan çıkan enstrümanların tınısının zaten sihirli olmaması diye bir şey söz konusu değil.
1: Değil.
0: Biz 3 yıl ya da 4 yıl oldu zannedersem bu
1: Evet.
0: projeyi gerçekleştirdik. Arp'ın nefesi ney nefes? Dolayısıyla hani ne olabilir çok da düşünmedik aslında.
2: Yok,
1: Arp var, nefes var, Arp'ın nefesi
0: nefesi diye bir
1: işte.
0: Şey
1: Zaten
0: gördüm.
1: Sinerjiyle her şey ortaya
0: Sinerjiyle her
1: çıkmış
0: şey
1: oldu.
0: ortaya çıkmış oldu. Ve biz
2: Sonatı kandırdık. İkna ettik sanatı.
0: İlk etapta tabii repertuar olarak çünkü yok. Dünyada Arp ve Ney için orijinal yazılmış eserler yok. Biz işin içine repertuara klasik müziğiyle koyarak yani Bach'ı da koyarak Erik Satie'yi de koyarak, Piazzolla'yı da koyarak ama bu tarafta işte bizim Dede Efendileri de koyarak, kendi bestelerimizi de koyarak bir repertuar oluştu. Ve artık ne çalsak aslında son derece karşı duruma yani halkla birlikte, dinleyenlerle birlikte büyük bir sinerji o oluşmaya başladı.
1: Girizgahta dedim ya, huşu içinde derken tam da bunu söylemeye çalışıyorum
0: Aynen
1: aslında.
0: öyle.
1: Gerçekten de
0: Terapik aslında bir
2: yani,
0: proje bu.
2: şöyle bir anlamı da var aslında. Unique gerçekten hani Arp ve Ney ikilisi olarak hani dünyada başka bir ikincisi olmayan bir proje aslında. Yani benzerleri var. Arp ve flüt hep var zaten. Ama arp ve ney, klasik anlamda ney, bence yanılmıyorsam dünyada bir ilk yani. Umarım çok da daha fazlası da olur.
0: Şimdi bilginin tabii ben her zaman söylüyorum. Bilgin ney ney gibi çalmayan tek neyse. Çünkü hani ney de kısıtlı gibi gördüğünüz o enstrümanı öyle bir açıyor ki yolunu. Yani bugün Bilgin flamenko müzik de yapıyor, elektronik müzik de yapıyor, klasik müzik de çalıyor. Yani bir ney ile bu kadar kısıtlı tahmin edebileceğiniz bir enstrümanı o kadar vizyonu açabilecek ya da açan benim gördüğüm tek
2: Çünkü
0: adam.
2: neyin böyle bir klasik bir şeyi vardır ya hafızalarımızda. Biz hani
3: Tasavvuftan
2: başka
3: kullanıyor
2: ülkelerde
3: benzetmeleri.
2: insanların böyle bir algısı
3: Evet.
2: yok. Ama bizim ülkemizde işte Ramazan'la bütünleşen değil mi? Böyle daha çok böyle hani
1: Tasavvufi
2: tasavvuf
3: boyutta
2: boyutu olan
3: Evet.
2: bir yani bizdeki algısı böyle. Yani daha sofistike bir enstrüman. Dolayısıyla hani yapacak bir şey yok. Ben biraz farklı çaldığım zaman biraz ney olmaktan çıkıyor gibi
1: Evet.
2: hani yani anladığımız anlamda
0: Beni
2: ney
0: de öyle
2: aslında
0: kandırdı
2: ney
0: zaten.
1: ikna etme yöntemlerinden biri
0: Bir
1: de
0: tane sonra. Yani çığırından çıkarttığı için enstrümanı dikkatimi çekti.
1: doğru
0: Sonra dedik ki yıllar sonra bir ses. Hani bu sihirli şeye bir sihirli ses. Sonat. İnanılmaz sesi var.
1: gerçekten

0: dinleyiciye verdiği enerji, sinerji onların içine çekmesi bu ancak böyle dinlendiğinde anlaşılabilen bir şey. Ben şu anda ifade ediyorum ama hakikaten yaşanması gereken bir şey. Dolayısıyla çok uyum
1: İyi
0: oldu.
1: ki birbirinizi ikna etmişsiniz, ben size söyleyeyim.
0: Evet. Ve Sonat sağ olsun bu şeyi birlikte kabul etti bizle birlikte ve son bir yıla yakındır, belki de bir yıl oldu.
2: Bir yıl oldu
0: Konserlerimizi
2: herhalde.
0: birlikte
1: Evet.
0: gerçekleştiriyoruz.
3: Kaç konser oldu peki?
1: Hiç saymadık.
3: Şimdi
2: Hiç
3: saymadınız
2: saymadık.
3: böyle
2: Ama
3: akışta.
2: repertuarımızda genellikle hayat nasıl yaşanırsa anlam bulur. Bunu çağrıştıracak, insanlara biraz ruhlarını genişletecek ve çıktıkları zaman bu konser benim ne kadar ihtiyacımmış.
1: Bende nasıl bir iz bıraktı?
2: Evet, bu ihtiyacımı farkında değilmişim dedirten bir konser yapıyoruz. Ve birbirimizle çok keyif alıyoruz
1: Belli
2: gerçekten.
1: zaten.
4: Evet,
1: Yani biz
4: çünkü
1: onu daha
4: yılların dostluğu da
1: tanışırken.
4: var orada yani. Biz
1: Doğru.
4: biz
2: Çok uzun
4: bayağıdır
2: süredir.
4: uzun süreden beri zaten dostuz. Yani zaten birbirimizi çok seviyorduk. Bir de müzikle harmanladık bunu. Çok da
1: Bu tür
4: keyifli oldu.
1: çalışmalarda zaten kıymetli olan bu olsa gerek. Yani o birlikteliği, o farkındalığı yarattığınız zaman zaten her şey peşi sıra gelmeye başlıyor.
0: Burada
1: Farklı bir sinerji oluyor. O
0: Doğru.
1: sinerji de zaten sizi başarıya götürüyor sonuçta.
0: Doğru. Renk de çok önemli tabii.
1: Evet.
0: Yani
4: Konuşamadığınız, paylaşamadığınız, değil
0: yani
4: mi?
0: iki enstrümanın uyumunda şey var. Bir sesin iki enstrümana uyması çok zor. O Sonat'ın özel sound'unda var. Yani herhangi bir sesle olmaz bu çünkü.
4: Olmaz. Herhangi bir seste olmaz.
0: Mümkün değil herhangi bir sesle olması.
4: Ayrık kalır
0: Dolayısıyla bir
4: yani.
0: de bunun altı çok derin. Yani felsefeye dayanan da bir şey.
1: Bunu konuşacağız. Bu
0: Evet.
1: kısmı da önemli çünkü.
0: Evet yani harman yani öyle görünen bir trio değil bu. Çünkü harmanlanan bir tarih var, harmanlanan bir ruh var, harmanlanan bir ne diyeyim tını var. Dolayısıyla bunlar harmanlanan bir dostluk var. Hepsi bir paket aslında. Yani bir iceberg'in altı gibi. Üste çıkan kısmını insanlar görüyor ama işte bu pure olan şey nasıl meydana geliyor? Aslında altında
1: Kimya
0: yatan
1: oldu
0: şey.
1: deriz ya hocam. Yani
0: Evet.
1: burada iş
2: Evet. Çok
1: kimya
2: güzel. Çok
1: tamamlanmış.
2: güzel.
1: Kimya
0: Kimyadır.
1: tamamlanmış.
0: Evet.
3: Geçen haftalarda dedin ki rezonansı uydu. Evet,
2: Evet.
3: rezonansın
1: Çok
3: da
1: sevdiğim bir
3: aslında var.
1: kelimedir.
3: Değil mi? Senden aldım.
1: Sağ ol. Hatta şimdi sen çok yaşa, Sonat Hanım'a da onu soracaktım. Altını çizdiğin çok güzel bir isim bulunmuş. Arp'ın Nefesi. Nefes son 10-20 yıldır hep hayatımızda. İşte insanların daha mutlu olması, daha huzurlu, daha dingin
3: Evet.
1: olabilmesi adına bunların eğitimleri veriliyor ki bildiğim kadarıyla siz de bu eğitimleri veriyorsunuz.
3: Yoga, meditatif çalışmalar.
1: Hatta nefes sizin için o kadar önemli ki Sonat Hanım, şöyle baktım, 2017 yılında varoluşa, yaşama, birliğe duyulan aşka vurgu yaptığınız Nefesim Senle adlı albümünüz var. Yani hayatınız bir şekilde hep bir nefese kesişiyor. Biraz bunu açalım mı?
2: Şöyle nefes olmazsa zaten yaşamın olmadığı bir yerdeyiz. Yani nefesin kesildiği zaman tahta gibi bir şey oluyorsun. Şimdi nefes ses kullanımında da çok
1: Çok.
2: önemli. Çünkü ben nefes alıp nefes verirken ses tellerimi titreştirmeye başlıyorum ve ona uyguladığım basınçla birlikte ben ses çıkartıyorum ve bedenimin içerisinde boşlukları kullanıyorum. Bu sadece müzisyenlere, şarkıcılara özgü bir şey de değil. Bütün herkes bu
1: Evet.
2: fenomenle çıkartıyor. Karındaki boşlukta, göğüsteki boşlukta ve kafamdaki boşlukta titreştiriyorum ben nefesi. Ve o yüzden de ben duygusal dünyamda, düşünsel dünyamda ve bundan sonraki hayatımda eğer bir fark yaratacak isem, demin sizin söylediğiniz gibi hem nefesimle hem rezonansımla oraya bilinç yükleyerek bir fark yaratma olasılığım var. Bu olasılığı eğer ben bilirsem o zaman dünyayı değiştirebiliyorum.
1: Doğru.
2: Gerçekten yani o kadar güçlü bir yer ki bu zaman içerisinde yavaş yavaş tanınmaya başladı. Zaman içerisinde bütün insanlık tarafından bilinecek bir yere gelecek
1: Doğru.
2: açıkçası.
1: Doğru.
2: Evet.
3: Ve sadece hani kimya dedin ya, harmanlamak sözcüğünü de kullandınız elbette. Pek çok eğitimi kendiniz aslında harmanlamışsınız. Siz opera da yapmışsınız. Aynı zamanda çok sesli müzik
2: Tabii.
3: ve tabii ki pop müzik.
2: Evet.
3: Her dalda söylemişsiniz. Bunun da
2: Evet.

0: Peki felsefesini dediniz ya aslında Çağatay Bey. Felsefesini kurmak zaman içerisinde kendi kendine oturmuş.
1: Aynen.
0: Yani ve söylediğiniz şarkılarda size eşlik ederken ben aslında biraz o şiirin iç dünyasını anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani ne vereceğim? Evet, şimdi dinleyenler buradan ne anlayacak?
1: Evet.
0: Siz önce kendinizi damıtıyorsunuz, sonra karşı tarafa
1: Çok
0: geçiyor.
1: teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani deneyim alanından edindiğim ne diyelim hazineleri sesim ve dostlarımla birlikte, dostlarımın çalgılarıyla birlikte seyirciyle paylaşmak. Gerçekten böyle bir yerdeyiz. Ve hep birlikte o yarattığımız sinerjiyle birlikte ellerimizi kalbimize götürebildiğimiz. Çünkü günlük zihin içerisinde elini kalbine götürebilmek mümkün değil. Zihin çok karmaşık.
0: Evet.
1: Ve değişim ve dönüşümün olabildiği tek yer var. Kalp ve aklı birleyebilmek. İşte müzik kalp ve aklı birleyebildiğimiz bir yer. Elimizi kalbimize götürdüğümüz bir yer. En
2: Evet.
1: son konserimizde değil mi? Herkes ayakta, eller kalpte.
2: Ne güzel.
1: Değişim ve
2: Ve buna
1: dönüşüm
2: ihtiyacımız var
1: var.
2: hepimizin.
1: Var. Çünkü başka türlü
2: Görüyoruz
1: değişemeyiz.
2: insanların yüzlerinde
1: Evet.
2: biliyor musunuz?
1: Evet.
2: O kadar böyle. Ama ben sizde de görüyorum. Mesela ben sizi o konserdeki bir kısa bir klibi izledim. Bambaşka bir ruh hali içindeydiniz orada. Yani o anda siz değilsiniz. Başka bir kimliğe, başka bir ruh haline bürünmüşsünüz. Sadece sizi
1: Evet.
2: dinleyenler değil. Siz de çaldıklarınızla birlikte farklı bir boyuta aslında yükseliyorsunuz. Benim gördüğüm oydu.
3: Evet, zaten hani orada dinleyiciyle biz beraber bir konser çıkartıyoruz. Biz aslında oradaki etkileşimin bir parçasıyız. Yani evet, belki bir başlatanıyız ama bitireni değiliz aslında. Yani seyirci bizi yönlendiriyor. Biz de seyirciyle bir olma halini çok daha çok seviyoruz. Yani onu görmüşsünüzdür mutlaka.
2: Oydu gördüm ve harika bir görüntüydü. Bir müzik mi
0: Yapımcılarımız
2: paylaşacağız?
0: evet der
2: Bir.
0: ki biraz da dinleyicilerimiz duysun yahu
3: Hadi bakalım.
0: şöyle.
2: Tamam.
0: Evet.

0: Muhteşem bir şarkı.
1: Nasıl? Müthiş. Tam da girizgahta söylediğin gibi değil mi?
0: Huşu içinde.
1: Huşu içinde dinliyorsun. Gerçekten evet. Bir kez daha her birinizin emeğinize, yüreğinize
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şimdi Çağatay Bey, sizin sitenize girdiğimde biraz böyle hem arp hem neye de girmek isterim dinleyicilerimiz için. Biraz o başlıkları da açalım isterseniz. O kadar güzel bir tanımlama yapmışsınız ki, her bir telden süzülen nota, hayatın görünmeyen duygularına dokunan bir yolculuktur. Hayat, arp aracılığıyla fısıldar, görünmeyen duyguları sese dönüştürerek dokur. Çok romantik bir girizgah.
0: Evet ya.
2: Daha ne desin?
1: Daha ne desin ama. Benden bu kadar dermiş. Benden bu kadar. Sen söyleyeceğini söyle.
2: Söylediniz zaten.
0: Söylemişim işte daha önce konuştuğumu.
2: Şimdi arp öyle bir enstrüman ki, enstrümanların içerisinde tenle direkt teması olan tek enstrüman.
1: Hmm.
2: Çünkü keman bir arşe vardır değil mi? Bir aracı var. Üflemeli çalgıları alın mesela. Nedir? Bir kamış vardır. Ağızlık vardır. Arp öyle değil. Arp nasıl dokunursanız öyle ses verir. Çünkü direkt arada hiçbir aracı kurum yok. Dolayısıyla arp bir kere çalarken bizim beynimiz dörde bölünür. Orkestrada özellikle şefe bakarsınız, işte notaya bakarsınız, pedallara basarsınız, işte tellere bakarsınız ve sizin o anki ruh haliniz nasılsa parmaklarınızdan süzülüp tellerden çıkıp karşı tarafa öyle gider. Onun için çok iyi dokunmayı bilmek lazım. Hmm. Her şeyiyle. Yani bütün baskılarıyla. Çünkü tamamıyla ruhani o iş. Çünkü buradan geliyor. Kalpten geliyor. Beyin, kalp ve ten üçgenidir arp.
1: Şu anda cansız bir enstrümandan değil, bildiğin kanlı, canlı ve insandan bahsediyorsunuz aslında.
2: Evet.
1: Yani sevgi var diyorsunuz, kalp var, aşk var. Ve bir duygusal yani, bağ var.
2: Evet. Orada sizin 50 santimetre çapında bir aura yaratıp o aurayla birlikte çaldığınızda bütün sahneye hakimiyetinizi vermeniz lazım. Bu zor bir şey. Hani o yüzden arpın onun için dedim yani aslında filtre değil aslında ama filtrelenerek çıkıyor sesler tellerin arasından direkten. Onun için tenle nasıl dokundunuz çok önemli. Aynı zamanda çok frekans ve rezonans bir alettir. Çünkü arpı biz şöyle düşünün. Hintlilerde ne vardır? Bir arp yatağı diye bir şey vardır. Duydunuz mu onu hiç? Terapik
1: yok,
2: anlamında.
1: Hayır.
2: Kalın bir böyle piyanonun o kalın tellerinden bir tel düşünün. 1,5-2 metre kadar bir tahtanın üzerindedir o. Hintliler yatar onun üstüne. Alttan rezonansla çalarlar. Onun verdiği frekansla body titreşir bütün vücut. Onunla birlikte çakralar açarlar onu. Şimdi arp ben hayatım boyunca çakralı dolaşıyorum. Çünkü arp bir taraf olduğunda biz bacaklarımız arasına aldığınız kocaman bir gövdesi var ve gövdenizi yapıştırdığınız bir gövdeniz var. Şimdi o kadar temassal bir alet ki her şeyle.
1: Aslında tek bir beden oluyorsunuz.
2: Tek bir beden oluyorsunuz.
1: Tabii.
2: Yani onunla aslında ağlayıp onunla gülüyorsunuz. Yani karşılıklı böyle bir alışveriş var arada. O alışverişten de karşı tarafı nasıl nemalandırırsınız onu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla aldığınız zaman bütün hakimiyeti kocaman bir enstrüman ama göğsünüzde sürekli bir frekans ama sürekli tenle dokunduğunuz su sesleri ve karşı tarafa ilettiğiniz bir köprü var. O yüzden arpın diğer enstrümanlardan tamamıyla özelliği ve hiçbir enstrümanın arkasında değil, her enstrümanın hep önünde olan bir enstrüman.
1: Hayatımda arpla ilgili dinlediğim en sofistike yorum oldu.
0: Ama
1: yemin ederim.
0: Çok özel. Bundan sonra Çağatay konserlerde başka
1: türlü. Sana bambaşka bir gözle bakmaya başlayacağım.
0: Ama gerçekten şimdi Çağatay Bey'i çok kez dinleme şansına eriştim çok şükür ki. Yani orkestrayla beraber çaldı da tek başına orkestra gibi bir köşede. Yani o sol köşede olursunuz genelde. Yani hep gördüğümde genelde oradadır yeriniz ve gerçekten tek başına bir orkestra gibi. Yani
2: enstrüman öyle ama çok güzel.
0: Öyle bir yani
2: enstrüman,
0: evet.
2: Enstrüman aslında orkestra gibi çaldığınızda bir arp gibi çaldığınızda bana sıkıcı geliyor arp. Çünkü böyle estetik tırırın bırırın sesler geliyor ama aslında çok renk üretebileceğiniz bir enstrüman ve orkestra gibi çalmanız gereken bir enstrüman. Arp bir orkestradır aslında. Dolayısıyla hani tabii ki kendi karizmasında çaldığınız o su sesleri, arpejler, o rüya alemindeki o glissando, biz kaydırma deriz falan, o da bambaşka bir şey tabii. Ama gerçek anlamda çok sesli, piyanoya benzediği için bir orkestra enstrümanı, orkestra gibi de ses çıkartmak lazım. Genelde böyle beyaz elbiseli melek kadınların çaldığı enstrüman derler ama arp gerçekten eforsa bir erkek enstrümanıdır. Çünkü son derece kuvvet gerektiren ve kontrol gerektiren bir enstrüman.
0: Türkiye'nin tek erkek arpistisiniz. Halen öyle mi?
2: Şöyle diyelim, yani devamlılık arz eden tek erkek arpistiyim. Ama benden önce 1935'li yıllarda CSO'ya giren, Atatürk'ün getirdiği bir öğretmenin sonucunda konservatuarda mezun olan bir öğrenci var. Fakat o daha sonra CSO'ya girip 4-5 yıl sonra bulamıyorlar, kayboluyor. Nereye gittiği belli değil. Yani devamlılığını getirmemiş. Hatta iki tane, bir tanesi de daha sonra flüte geçmiş.
0: Artık bu kadar bütünleşemeyiz biz enstrümanla değil. Enstrümanla kaybolarak.
2: Onlar, yani ben ondan sonrakilerin hep devamını getiren, o zaman için tek erkek artçı diye şey, pardon, tek değil, ilk erkek artçı.
0: Tabii diye. Böyle bir enstrümanın pek çok diğer enstrümanlarla uyumlu çalınması da belki beraberinde geliyor. Çünkü siz flütle beraber çaldınız, Bülent Evcil'le, sonra sipsi, cura, kaval. Tabii Arp Anatolia'da yine perküsyonlarla beraber çalıyorsunuz. Şenk ve başka neler var? Çok.
2: Ses.
0: Evet, ses. Ses.
2: Yani tabii ki şey, piyano gibi düşünün. Onun eşlik her edebileceği şey bütün enstrümanları evet. Çalar. Ama renk bakımından çok nadirdir Arp'ın uyuştuğu. Yani bir Arp'la ben hani bir Arp'la klarnetin ses rengiyle bir Arp'ın ney ses rengini karşılaştıramazsınız. O farklı bir şey.
1: Bilgin Bey'e de neyi soralım? Şöyle bir özelliği de var. Dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Kendisi kraliçeye bile konser vermiş bir isim. Şu dünya gözüyle kraliçe görmüş bir sanatçımız var.
0: Kraliçe size alkışlar.
3: Evet. Hatta o gün bu enstrüman ne enstrümanı diye de sormuş. Yani bu nedir?
1: İlk kez mi hayatında?
3: Ya, evet, hayatında ilk defa dinleyip hani bu enstrüman hangi enstrüman, neden böyle bir ses, yani bana gelip bunu özellikle söylediler, ben konser sırasında sorduğunu falan, çok da beğendiğini sonradan söylediler. Evet, yani öyle bir güzel bir anı.
1: Peki,
3: da oldu
1: ne,
3: bizim için.
1: Sizin için ne anlam ifade ediyor, sizde hangi duygusal titreşimleri yaratıyor? Şöyle kısaca bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
3: Şimdi benim hayatım, yani ben belli bir noktadan sonra siz ney oluyorsunuz? Neysiz oluyor? Hı hı. Aradaki bütün perdeler kalkıyor.
1: Kalkıyor.
3: Yani
1: aracısız bir aşk diyelim o zaman.
3: Yani aşk mıdır? Hayatın ta kendisi midir? Ne olduğu, nasıl tanımladığımız önemli değil ama gerçekten hani ben 13 yaşından beri ney üflüyorum. Dolayısıyla bunu ben kendimi seçtiğini zannetmiyorum.
0: Hayat mı? Karşılaştırdı
3: sizi. Hayatta bazı şeyler sizi seçer.
1: Doğru. Ben ona inanıyorum.
3: Bazen de siz seçersiniz ama 13 yaşında

0: bir insanın yani bu kadar hani
1: Tutkuyla
0: tutkuyla bağlanabileceği bir enstrümanı ya da veya herhangi bir şey seçmesi pek mümkün gibi gelmiyor bana bu yaşımda. Dolayısıyla hani 13 yaşında o beni yakaladı, bir daha da bırakmadı. Daha sonradan yaptığım işlerde ben bunun anlamını kendimce yakaladım. Yani insanlara dokununca bir şekilde yaptığım işlerin etkisini görünce neden beni seçtiğini ya da ben niye neyden başka bir enstrüman seçmediğimi, çalmadığımı birçok kez yani deneyimledim. Gerçekten hani dünyanın dört bir yanında çalmak nasip oldu. Ney üflemek nasip oldu. Ve anlıyorsunuz ki ya iyi ki diyorsunuz.
1: Ne
0: Bu
1: güzel.
0: çok şükür yani
1: Evet.
0: böyle bir şeyle
1: İyi ki olmuş. Biz de sizi hayranlıkla ve büyük bir keyifle dinliyoruz.
0: teşekkür ederiz.
1: Yani iyi
0: Var
1: ki
0: olun.
1: yollarımız
0: Var
1: kesişmiş.
0: olun.
1: Peki Sonat Hanım, şöyle bir soru sorsam. Az önce biraz girdik, bir girizgahımızı yaptık. Bu işin içine birazcık felsefi boyut da var bu konserde. Tasavvufi boyut var. Dinlediğimiz, seçtiğimiz şarkılar, parçalar hep bizim biraz ruhsal dünyamıza hitap eden şarkılar. Şöyle baktığımda sizin de hayatınıza ezoterik alanlarda yoğunlaşıyorsunuz. Bu konularda çalışmalar yürütüyorsunuz. Son yıllarda kendi adıma söyleyeyim ben de dahil olmak üzere birçok insanda bu tür konulara bir eğilim, bir merak başladı. Herkesin galiba biraz kendini sağaltmaya ihtiyacı var. Yaşadığımız bunca sıkıntının, bunca gelgitin içinde. Biraz bunu açmanızı rica edeceğim. Bu bizi nasıl besliyor? Neden böyle bir sürece girdik? Zamanın ruhunu nasıl okumak gerekir? Neler söylersiniz?
2: Şöyle modern dünya hepimizi çok
1: Yordu.
2: mutsuz
1: Ve
2: etti
1: yordu.
2: ve yordu. Bizim bir çıkış bulmamız gerekiyordu. Hem beş duyudan gelen elektriksel sinyallerimiz diyeceğim. Çünkü o elektriksel sinyallerle çok toksik bir dünyayı algılıyoruz. İki, duygularımızı yönetemez hale geldik. Üç, düşüncelerimiz içerisinde kaos var ve biz bundan nasıl çıkacağımızı bilemedik bütün bir insanlık olarak. Dolayısıyla da bizim bir çıkış bulmamız gerekiyordu. 5.000 yıl öncesinden ya da işte bu ezoterik bilgiler bize demişler ki bak insan sen çıkmak için bazı yöntemler var. Bu yöntemleri, bu yasaları, evrenin yasaları mı dersiniz, gezegenin yasaları mı dersiniz? Eğer bu yasaların farkında olursanız o zaman bu gezegeni daha rahat geçebilirsiniz. Daha huzurlu bir hayat yaşayabilirsiniz. O yüzden bütün bir insanlık olarak oraya yöneldiğimizi düşünüyorum. Şimdi biz de konserlerimizde arkadaşlarıma, dostlarıma da diyorum, insanı insana insan yoluyla anlatıyoruz. Sesi ve bütün bu tınıları insandan insana ne diyelim transfer ediyoruz bir şekilde. Dolayısıyla da müziğin bu iyileştirici gücüyle hep birlikte yol alıyoruz diye cevap verebilirim size. Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Hayyam, Yunus Emre yani her biri bize seslenmişler.
1: Doğru.
2: Nasıl seslenmişler? O seslere bir kulak veriyoruz. Ne demişler? Değil mi? Hak bir gönül verdi bana. Biliyorsun
0: Evet
2: yani
0: ya, inanın. Yunus
2: Bilgin'cim,
0: Emre.
2: Yunus Emre nasıl seslenmiş
1: Evet
2: bize?
1: ya. Ne öğretiler, ne orada
2: Ne
1: doğrular var, ne
2: öğretiler?
1: gerçekler var aslında
2: Yani
1: baktığınızda
2: onun
1: doğru.
2: için bir öylesin, bir böylesin. Yani sürekli bir dalgalanma halindesin. Bir merkez bulman gerekiyor. O merkezi bulabilmek için de bilgilenmen ve kendi üzerinde çalışman gerekiyor. Çalışacaksın, ciddiyetle çalışırsan burayı tekamülünde doğru düzgün geçebilirsin ya da geçemeyebilirsin. Seçim senin
1: Onun da
2: yani.
1: yolu bence, bilmiyorum kendi adıma söyleyeyim, şu dengede olmak tabiri vardır ya, o benim çok hoşuma gider. Dengede olmaktan geçiyor. Onu bir şekilde yakaladığınız zaman o ayarı ve noktayı, yaşam gerçekten çok leziz bir hale geliyor. Ama tabii bu söylemesi kolay. Hayatta yaşaması. Yani
0: Aynen
1: büyük
0: dediğiniz.
1: mücadele var.
0: Çok
1: Çok büyük
0: büyük
1: bir mücadele
0: bir
1: var önünde
0: mücadele
1: yani.
0: var.
2: Evet,
0: Evet.
2: efor ve çaba var.
0: Çaba var.
2: Ama sonra O efor ve çaba bir müddet sonra kendi üzerinizde çalışa çalışa kendiliğinden eforsuz ve çabasız bir hale geliyor. O da var yani.
1: Doğru,
2: öyle
1: doğru
2: bir durum da var efendim.
3: Tabii harika. Tam dengede olmak demişken belki son soruları soracağız ama bu repertuarı oluştururken çağdaş müzikle...

0: Yani çağdaş yorumla daha doğrusu geleneksel müzik arasındaki o dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
1: Ya burada zaten armonik yapı olarak çok sesli, yani çok sesli olduğu için kendimize özgü, herkesinki gibi değil de hani klasik bir armoni altyapısının gideri üzerine değil de kendimizin aslında duymak istediği gibi yapıyoruz.
2: Hmm.
1: Burada
2: Evet.
1: kategoriler
2: Evet.
1: önemli değil bizim için.
0: Aynen.
2: Biz bir şeyi yani kendimize giydirmeye çalışmıyoruz. Biz var olan ya da gönlümüze iyi gelen bir şeyi uyumlanmaya çalışıyoruz, yakıştırmaya. Ama burada önemli olan sınırlarımız, müzikal sınırlarımız var. O müzikal sınırlarda aynı zamanda tabii enstrümanlarımızın bize yıllardan beri öğrettiği şeyler, hayatın öğrettiği şeyler, sahnenin öğrettiği şeyler, bunların hepsi birçok şey var aslında. Yani bir parçayı seçerken sadece güzel diye seçmiyoruz ya da çalabiliyoruz diye seçmiyoruz.
3: Uyumlanmak önemli.
2: Uyumlanması
1: Etkisi de
2: bunun
1: önemli.
2: etkisi
1: Etkisi.
2: önemli.
1: Etkisi önemli.
2: Bir hikayenin bir parçası olabilecek mi, olamayacak mı gibi kıstaslar var. Sadece bir parçayı çalıp herkes her şeyi çalabilir
3: Doğru
2: zaten.
3: söylüyor.
2: Sorun değil çalmak yani.
3: Hani kimya dedik ya, bizim de kimyamıza uygun olmalı diyorsunuz o
2: Tabii.
3: seçtiğimiz her bir parça.
2: Evet.
1: Seyircinin de kimyası,
2: Seyircinin de
1: temanın
2: kimyası.
1: kimyası ve de kendimize göre uyarladığımız hani parçayı daha farklı nasıl etkili hale getirebiliriz onun kimyası. Kimyalar üstüne herhalde
2: Evet,
1: yani.
2: art ve ne ile büyük bir müzik ortaya çıkması
1: Yani
2: lazım
1: üç
2: zaten.
1: kişilik bir orkestra gibi düşünün aslında. Bir üç kişi ne kadar doldurabilir sahneyi? Ama doluyor.
3: Hem de
1: Yani
3: muhteşem bir şekilde.
1: evet. Yani
3: Muhteşem
1: onun
3: bir
1: için
3: şekilde.
1: o kadim sesler o şekilde çıkıyor zaten.
0: O negatifliğin getirdiği kimyayı düzelteceğiniz nice konserleriniz olsun.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Bir
2: İnşallah.
0: sonraki konser var mı? Duyurusunu hemen verip kapanışa
1: Evet.
0: geçelim.
1: Şu anda görünen bir şeyimiz yok. Beklediklerimiz var.
0: Beklediklerimiz var.
1: Evet.
0: İnşallah o beklediklerinizden
2: Sezon
0: birisi de
2: kapandı gibi çünkü.
0: Ankara'dır.
2: Evet.
0: Olsun. Yaz konserlerinde
2: Yaz
0: belki sizi
2: konserleri
1: görebiliriz. Her
2: deriz.
1: an bir şey
2: Haber
1: çıkabiliyor
2: bekliyoruz.
1: zaten.
0: Her
2: Evet.
0: şey olabilir.
3: Harika bir
0: Çok
3: sohbetti.
0: güzel bir
3: Gerçekten hani
0: sohbetti.
3: keşke
0: Evet,
3: şöyle daha saatlerce
0: kesinlikle.
3: konuşabilsek. Emeğinize, yüreğinize, ayağınıza
1: Valla
3: sağlık.
1: size de sağlık.
0: Çok
1: Harika
0: teşekkür
1: sorular,
0: ederiz.
1: harika
2: Evet. Çok teşekkür
1: yönlendirme
2: ederiz.
1: nefis
2: Eksik
1: yani.
2: olmayın.
1: Nasılsa
2: Ankara'dayız.
0: Evet,
2: Her
0: her
2: zaman.
0: zaman
2: Her zaman
0: bekliyoruz. Her
2: geliriz.
0: zaman bekliyoruz.
3: Evet. Veda edeceğiz. Veda etmeden önce şunun da duyurusunu yapalım. Biz hemen veda ettikten sonra bir kapanış parçamız olacak. Sayın Sonat Bağcan'ın albümünden Su Gibi Yolun Açık Olsun parçamızı da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Gerçekten de harika bir cümle. Bütün dinleyicilerimizin, bütün sevenlerimizin su gibi yolu
2: Yolu
3: açık
2: açık
3: olsun.
2: olsun.
0: Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın efendim.

0: hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.
1: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle.

0: Isıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doktor Cahit Sönmez stüdyo konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Bakan Fidan, Orta Koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgası haline gelmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor üçlü işbirliği stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu tek durak ofis modeli ülke geneline yaygınlaştırılacak açıklamasını yaptı. Ekonomik Koordinasyon

0: Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan tek durak ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Bizim çocuklar Arizona'da kampa girdi. İlk rakip Avustralya. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüteceği Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Lübnan Başbakanı İsrail'in ateşkesten bu yana 3500'e yakın hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Lübnan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Selam Başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan 7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Pezeşkian ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonları durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır dedi. Trump'tan İsrail ve İran'a ateş açmayı durdurun çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından İran'la İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Trump, İsrail ve İran derhal ateş açmayı durdurmalı ifadesini kullandı. İsrail basını Netanyahu ile Trump bugün ikinci kez telefonda görüştü haberini yaptı. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları durdurduğunu açıklamasının dan kısa süre önce aynı gün içinde ikinci kez telefonda görüştüğü öne sürdü. Son haberimiz Ermenistan'dan. Paşinyan halk barışa sahip çıktı dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamento seçimlerinde halkın oylarıyla devlete, bağımsızlığa, geleceğe ve barışa sahip çıktığını belirterek, savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır dedi.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım, hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam ve güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz ama yine son derece hareketli bir haftaya merhaba dedik. Hafta sonu artık İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde hani barış çıkar mı çıkmaz mı ateşkes kalıcı hale gelir mi bunları konuşurken sonra bir anda İran'ın İsrail'e saldırısı yine ekranların sabah saatlerinde kızarması son dakika haberleri yine analizler onlarla karşılaştık ve haftaya böylece başladık. İsrail'in Lübnan'a ama özellikle Beyrut'a saldırısı İran'ı harekete geçirdi ve İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. Trump'tan hemen uyarı geldi. Tamam dedi, füzeleri attınız, tekrar masaya geri dönün. Sonunda gün içerisinde İran'ın bu saldırıları durdurduğu haberi de geldi. En son Pezeşkiyan'ın açıklamalarını da dinleyicilerimize aktardık. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet.

0: Sabah 5.30'da TRT Haber'den gelen telefonla uyanan biri olarak dedim ki Bayram Bey,
1: Aman
0: Seyran Bey.
1: Tanrım oğlum.
0: Herhalde bir mevzu var ve
1: Hayırdır
0: vardır.
1: inşallah dediniz.
0: Bu barıştan önceki son salvoydu bence.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok büyük bir barış geliyor ve o çok büyük bir barıştan önce taraflar birbirine bir kere daha hatırlatmak istediler. Biz bu metni imza atacağız ama beni hatırla. Ne olduğumu unutma. Eğer bu barış sürecinden cayarsan, verdiğin sözün arkasında durmazsan ki İsrail'in geleneksel bir tavrıdır verdiği sözün arkasında durmamak.
1: Evet.
0: Ben senin okullarını da tatil ettirebilirim. Bütün toplumunu sığınaklara tekrar sokabilirim. Sana rahat vermem. Lübnan'ın peşinden bırak. Ellerini Lübnan'ın yakasından çek. Yoksa bu ateşkes kağıt üstünde kalır. İmzalar kurumadan ertesi sabah Hayfa'yı dümdüz ederim, dedi İran. Şimdi İsrail de buna bir cevap verecek hepimizin bildiği gibi. Dün Trump hani ben İsrail'le konuşacağım cevap vermeyecek dedi ama İsrail de buna karşılık verdi ve ne yapmış oldular? İsrail bir gövde gösterisi yaptı. Netanyahu güya güç kazandı. İran İsrail'i vurabildiğini bir kere daha ve son defa hatırlatmış oldu. Ve İran şu mesajı verdi. Konu sadece İran değil dedi. Konu aynı zamanda Lübnan. Ve ben bu haberi alır almaz şu soruyu sordum. 100 gündür, gerçekten de 3 ayı geçmiş. ABD ve İran aynı masada otururken Viyana'da, Cenevre'de, Abu Dhabi'de, Doha'da, Umman, Maskat'ta ve en son İslamabad'da, Pakistan'da. Bu saldırıları Amerika'ya haber vermeden yapmış olabilir mi?
1: Tabii sabah bu sorular soruluyordu. Ya haber vermeden yapıyor, ya Trump uyarmasına rağmen onu dinlemiyor İsrail, ya da iyi polis kötü polis
0: Sana ben
1: oynuyorlar.
0: başka bir şey sordum ama. İsrail Amerika'ya haber vermeden demedim. İran Amerika'ya haber vermeden
1: Ha
0: dedim.
1: evet.
0: İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu soruyu sorsunlar. Benim teorim İran'da İsrail'e saldırmadan ABD'yle konuşmuştur bu konuyu. Amerika,
1: Bunun tartıştıklarını hiç duymadım. Bu değişik bir
0: evet işte
1: başlık.
0: şimdi yeni bir başlık açalım.
1: Evet.
0: ABD ve İran 100 gündür masadalar. Gerçekten de en üst düzeyde yani. J.D. Vance geldi. İşte Kushner sürekli burada. Onun Suriye danışmanı. Herkes burada.
1: Evet.
0: Ve beraber masada oturuyoruz. Bir anda İran İsrail'i vuruyor. Mümkün değil. En azından oradaki teknik ekibin haberdar olması gerekir. Ben İran'ın ABD'ye sorduğunu düşünmüyorum. Ama söylediğine eminim.
1: Vuracağım
0: Biz
1: diye.
0: İsrail'i vuruyoruz. Bu sizi rahatlatacak. Niye ABD'yi rahatlatıyor biliyor musunuz? Lübnan üzerinde İsrail'in saldırılarından Amerika memnun değil. Gazze'ye maalesef o katliama göz yumdu. Batı Şeria'daki işgale de maalesef göz yumuyor. Ama konu Lübnan olduğunda başka bir takım ayaklanmalar ve serzenişler oldu. Başta Fransa olmak üzere. Fransa çünkü hala Lübnan'ı arka bahçesi olarak görüyor. Almanya 4 gün önce tarihinde ilk defa BM Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Oylamayı kaybetti. Onun yerine Kırgızistan seçildi. Ve üye devletlerin hepsi söyledi. İsrail'e olan bu desteğiniz bir Hristiyan devlet olan Lübnan'a da zarar verdi. Ve Almanya ile Fransa'ya dönüp parmak salladı Batı. Siz yaptınız dedi. İsrail'i siz büyüttünüz, siz beslediniz, siz şımarttınız. Bunun bir vebali olmalı, bir cezası olmalı. Fransa da Almanya'da bunu gördü. Şimdi Batı dünyası Amerika'ya bunu söylüyor. Ey ABD, İsrail'in katliamlarını göz yumuyorsun ama Beyrut vuruluyor. Ve Lübnan kuruluşu itibariyle bir Hristiyan devlet gibi kuruldu. Yani boşuna Cumhurbaşkanlığı Marinlere vermediler. İlk nüfus sayımı zaten bir daha hiç yapılmadı 100 yıl önce. Orada Hristiyanlar yarı yarıyaydı. Şimdi diyorlar ki bir Hristiyan devlete saldırıya da göz yumman doğru değil. ABD İran'la barışında İran'ın masaya koyduğu temel donelerden biri şu. Biz barışalım ama Lübnan da masada olsun. Lübnan'ın da İsrail tarafından vurulmayacağını garanti altına alalım. ABD'nin sözü geçiyor mu İsrail'e? Öyle gözüküyor. Geçmiyor.
1: İşte ya da dediğim gibi iyi polis kötü
0: O
1: polis
0: doğru.
1: oynuyorlar.
0: O
1: Onu
0: kesin doğru.
1: tartıştılar
0: İşte
1: sabahleyin
0: şimdi
1: uzmanlar.
0: İran İsrail'i vurup şunu söyledi. Ya Lübnan'la ya asla dedi. Yani ABD İran masasında Lübnan'daki barışı da zorluyor İran. Ve böylece Amerika'nın elini şöyle kuvvetlendiriyor. Şimdi ABD diyor ki İsrail'e bak sen Lübnan'ı vurduğunda İran seni vuruyor. Ve ben bunu durduramıyorum. Sen gel Lübnan'la ilgili var olan işgal süreciyle ilgili daha

0: Hattından vazgeç. Biz Lübnan'ın da içinde bulunduğu ABD-İran barışını sağlayalım ve hemen BM Güvenlik Konseyi'ni gönderteyim. Lübnan'da yeni bir barış süreci açalım. Hizbullah'ın da sana saldırmayacağını garanti edeyim. Emin olun, yarın zaten belli olacak. Trump açıklama yapar. Taraflara sakin olun, bir daha yapmayın der. İran ve İsrail bundan sonra tekrar ateş etmeyeceğiz diyecekler. Ardından da Trump yakın zamanda İran'la biz müzakereye oturduk ve bu işi çözdük diyecek.
1: Sonra İsrail Lübnan'a saldırılarına devam edecek
0: Etmeyebilir. Etmeyebilir.
1: ateşkese
0: Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Geçen hafta söylemiştik. Değil ama tersi olursa ve çıkmazsa önümüzdeki hafta diyeceğim.
1: rağmen.
0: Geçen hafta söylediklerim hiçbiri çıkmadı.
1: Evet.
0: Ben saldırıların uzamayacağını, ABD'nin İran'ı vurmayacağını, İran'ın da diğer Körfez devletlerini vurmayacağını düşünüyorum. Danışıklı dövüş demiyorum ama bunun birbirlerini haberdar etmeden olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki. Yani
0: Çünkü
1: sonuç iyi
0: iyi
1: olsun.
0: olacak, iyi olacak. İnşallah can kaybı olmamıştır İran'da. Öyle diyeyim. Umarım siviller hayatını kaybetmemiştir. Coğrafyamızda ve Orta Doğu yeniden rol çalmaz. Bıraksınlar ya, biz kendi siyasetimizi konuşalım. İçeride mevzular var, seçimler var, dışarıda Rusya, Ukrayna var. Artık Orta Doğu konuşmak istemiyorum.
1: Evet, gerçekten
0: Gerçekten.
1: haklısınız. Çok bütün dünyayı yordu bu süreç.
0: Evet.
1: Hem ekonomik açıdan yordu, hem tabii
0: İnsani
1: savaş
0: dramlar,
1: ortamı tabii ki.
0: Gazze,
1: Tabii.
0: 100 bin insanı katlettiler. Tarihin en belirgin soykırımlarından bir tanesi ve
1: Evet.
0: sokaktaki vatandaşlar
1: Evet.
0: Avrupa'da olmamış gibi davranıyor. Sanki orada öyle bir katliam yok
1: Yok.
0: gibi davranıyor. Şimdi bizi dinleyenlerin çoğu zaten oralarda oturuyor.
1: Evet.
0: Ve bu garip dramın farkındalar. O bakımdan artık Orta Doğu'yu sadece barışla,
1: Evet.
0: biraz olsun huzurla anmak bence bizim de hakkımız diye umuyorum.
1: Sessizlik olsun biraz, değil mi?
0: Fena olmaz ya. Çok özledik. Çok özledik.
1: Peki, seçimler var. Biraz da onu konuşalım dediniz. Önemli bir seçim. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen sandığa gitti. Avrupa Birliği ile entegrasyonu savunan Başbakan Nikol Paşinyan'la Avrasya Ekonomik Birliği yanlısı muhalefet arasında bir tercih yaptı. Şimdi günün sonunda baktık, Ermenistan'ın yine Paşinyan dediğini gördük. Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi Paşinyan. Bu seçimi sonuçlarını tabii Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan

0: çok nüfus kaybetti.
1: Evet ama Milliyet gazetesi böyle yazmış. İnanın
0: Gayet
1: ben de
0: makul.
1: gazeteden.
0: Onu zaten Ermenistan servis ediyor.
1: Ha öyle mi?
0: Yani diyor
1: Tamam.
0: ki bizde 2,5 milyon seçmen var. Göster hadi. Yani tabii 2,5 milyon saymaya zorunluluğu yok ama Ermenistan ben şu anda orada yaşayanlarının nüfusunun taş çatlasa 1 milyon 800 bin civarında olduğunu düşünüyorum. Bunu niye söyledim? Ermenistan Karabağ'daki işgal sürecinde oraya yollayacak nüfus bulamadı. Ve gittiğiniz zaman görüyorsunuz aradan 30 yıllık bir işgal süreci geçmiş. 30 yılda 3 tane ve 4 tane yeni bina vardır. Tamamı eski binalar, Azerbaycan zamanından kalma binalar ve Ermenistan orayı yeniden ihya edecek parasal güce sahip olmadığını, oraya nüfus dolduramayacağını ortaya koydu. Birçok Ermeni Fransa'ya göç etti. Şu anda Türkiye'de ben 100 binden fazla Ermenistan vatandaşı olduğunu düşünüyorum. Bir kısmı işte ne diyelim düzensiz göçmen olarak gelmiş. Bir kısmı ekmeği Türkiye'de bulduğu için gelmiş. İşte bu seçimin sonucunda koskoca Karabağ kendilerince kaybetmelerine rağmen kaybeden başbakanın etrafında kenetlenmeleri ilginç değil mi? Düşünsenize savaş kaybetmiş adama ısrarla oy veriyorsunuz. Niye? Çünkü Paşinyan şunu söylüyor. Gerçekçi olalım diyor. Hiçbir gerçekliği olmayan, anlamı olmayan şu soykırım iddialarından bir vazgeçin diyor. Bu yok. Bu bize kaybettirdi. İki, Azerbaycan 10 milyon. Ben 1,5, hadi 2,5 milyonum. Öyle diyeyim. Hadi
1: Milliyet gazetesi öyle diyor.
0: 2,5. Onlar dediğim gibi Ermenistan'ın servis ettiği rakamı kullanıyor. Gayet makul. Ben 2,5 milyonum. Türkiye 90 milyon. Ya bunlarla mücadele mi edeyim yoksa beraber yol mu yürüyelim? 3. Zaten çok ağır göç veriyoruz. Ermenistan yaş ortalaması 53, 54. Bütün gençler Amerika'da, Kanada'da, Arjantin'de, Fransa'da buralarda yaşıyorlar. O yüzden dedi siz gelin Türkistan diyelim düşmanlığından vazgeçin. Bana oy verin ve ben artık yolumuzun, yönümüzün Rusya'dan değil, Batı dünyasından, Türkiye'den, Azerbaycan'la entegrasyondan geçtiğini düşünüyorum.
1: Avrupa Birliği de, Avrupa ülkeleri de bu seçimi çok dikkatli takip etti.
0: Avrupalılar da onu destekledi.
1: Hı.
0: Amerika bir defa Trump aradı.
1: Evet.
0: Açıktan dedi. Erdoğan
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanımız seçimden önce başarılar
1: Hı
0: diledi.
1: hı.
0: Bunun bir anlamı var. En büyük seçim kozu Paşinyan'ın Ermenistan Türkiye sınırını açacağım dedi. Eskiden böyle bir seçim kozu olabilir miydi Ermenistan'da? Adamı kurşuna dizerlerdi. Şimdi Türkiye'nin gücünün farkındalar. Türkiye'nin de barış istediğinin farkındalar. Yani biz gerçekten Ermenistan'la bu manada hasmane bir tutumun doğmasını, büyümesini istemiyoruz. İlk adımı zamanında biz atmıştık. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Var olan istikrarı sürdürecek. Azerbaycan'la daha yok ama barış antlaşması imzalayacak. Türkiye ve Ermenistan'ın Azerbaycan'la beraber güçlü bir bağ kurabileceğine inanıyorum. Evet, tarihin bize aşıladığı talihsiz kodlar var. Doğru. Konuşabiliriz. Van'da yaşananları, Kayseri'de yaşananları, Türkler üzerinde o zamanki Ermeni juntalarının yaptıklarını konuşabiliriz. Onlar da iddia edebilir. 1915 olayları tehcir nasıl oldu diyebilirler. Kime ne faydası var? Aradan 111 yıl geçmiş. Tam 111 yıl. Yani bugün Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı bu manada onların kendilerince olumsuz yargıları anmayı ben doğru bulmuyorum. Onlar da doğru bulmuyor. Şimdi gelin günün gerçek ekonomik koşullarını ve siyasi koşullarına uygun bir tavır gerçekleştirelim. Türkiye'yle daha fazla kavga etmeyelim. Ya bu arada kim kaybetti? Rusya kaybetti. Yani Batı dünyası kazandı. Bence Türkiye de kazandı ama en çok Ermenistan kazandı. Lobiler kaybetti. Çünkü özellikle Amerika'daki, Fransa'daki Ermenistan lobileri Paşinyan'ı desteklemiyordu. Onlar ne istiyor? Onlar istikrarsızlık istiyor. Azerbaycan'la anlaşamasınlar, Türkiye ile anlaşamasınlar, kaşıyabileceğimiz bir Ermenistan olsun. Peki soruyorum, Erivan'daki bir genç Ermeninin iktisadi durumuyla Fransa'da, Côte d'Azur'da, Nice'teki bir Ermeninin durumu aynı mı? Değil. Onlar tuzu kuru. Gitmişler Fransa'ya, akşamları sahilde, kan sahilinde yürüyüş yapıyorlar. Bunlar ne yapıyor peki Ermenistan'da? Donuyorlar o saatte. Yani enerji kaynakları yok, petrol yok, doğalgaz yok. O bakımdan ben Ermenistan Ermenilerinin daha makulü seçtiğini düşünüyorum. Türkiye'deki Ermenilerin de buna destek verdiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Hayırlı olsun, hayırlı
1: Hayırlı
0: olsun.
1: olsun hepimize tabii ki bölgemize, dünyaya bu seçimler hayırlı olsun. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Avrupa

0: Birliği ile ilgili bir haber daha var. Diyor ki haber, Avrupa Birliği gözünü Balkanlara dikti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Washington'un giderek daha içe kapanan politikaları karşısında jeopolitik yalnızlığı derinleşen Avrupa Birliği gözünü Balkanlara çevirdi diyor haber. Ve işte Balkanlardaki aday ülkelerin üyelik süreçlerini hızlandırma kararı aldı. Ve haberin devamı bir soruyla bitiyor aslında. Bu yeni çerçevede Türkiye bir rakip mi, yoksa denklemde yer alan unsurlardan biri mi? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Avrupa Birliği Türkiye'yi nasıl görüyorsa bu süreci de böyle okuyor aslında. Biz AB için müzakere süreci yürüttüğümüz, 70 yıldır müttefiklik hukukuna inandığımız, belki uzun vadede üye olacak bir aktör müyüz? Yoksa Komisyon Başkanı von der Leyen dediği gibi Rusya, Çin ve Türkiye bizim için tehdittir şeklinde mi hadiseye bakıyorlar? Umarım ikincisi değildir. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Çok da seviyorum böyle söylemeyi. 1,5 yıl önce Star gazetesinde köşemde yazdım. Dedim ki Bosna Hersek'i bir an evvel Avrupa Birliği'ne almanız lazım. Bir an evvel AB'yi alın ki bölünme ihtimali ortadan kalksın. Çünkü Avrupa Birliği'nin birleştirici bir unsuru var. Bosna Hersek örneğinde 3 tane bölge var. Boşnaklar var, Hırvatlar var ve Sırplar var. AB'den ne kadar uzaklaşırsa Sırplar o bölgeyi o kadar koparmaya çalışıyorlar. Hırvatlar o kadar bağımsızlık istiyor ve 1,5 milyon Boşnak ortada kalma riskiyle karşı karşıya. Ben bu kararı çok doğru buluyorum. Türkiye de çok doğru buluyor. Türkiye'nin de Kuzey Makedonya, Kosova, hatta Sırbistan'da katıyorum, Karadağ ve Bosna Hersek gibi ülkelerin AB'ye üye olmasının zorunlu olduğuna dair bir düşüncesi var. Saydığım ülkeleri toplayın. Sırbistan'a çıktım. 10 milyon değiller. Yani 10 milyonu bunlar hazmedebilir. Arnavutluk'la ilgili ben çok erken diye düşünüyorum. Daha üye olmaz. Ama ben bunların AB'ye üye olmasını Türkiye olarak desteklerken, Avrupa Birliği de bunların üye olmasını isterken bizi niye rakip olarak görsünler? Ha, bir sebebi var. Çünkü Türkiye orada çok başarılı. Kosova'da, Karadağ'da ve özellikle Bosna Hersek'te çok önemli yatırımlarımız var. Çok sayıda Türk iş adamı orada. TİKA'nın yaptığı, Maarif Vakfı'nın, Yunus Emre'nin önemli faaliyetler var. Avrupa Birliği'nin doğurduğu boşluğu Türkiye çok iyi kullandı. Oralar bir Türk yurdu gibi. Yani muhakkak dinleyeceğimiz gitmiştir. Gittiğinizde bir tek Türkiye bayrağının olmadığını görüyorsun. Onun dışında buram buram insanlar Türkçe konuşuyor. Oturuyorsunuz Makedonya'daki eski bölgede Üsküp'te kuru fasulye pilav yiyorsunuz yani. Böyle bir coğrafyanın AB'ye ihtiyacı var. Güvenlik ve istikrar için. AB'nin de onlara ihtiyacı var. Eğer Balkanları AB üyesi yapmazlarsa orada yeni Ukrayna'yı kendi elleriyle yaratmış olacaklar. Rusya bırakmaz. Rusya kaşır. Moldova'da Transdniester'i kaşır. Kesin. Sırbistan üzerinden Kosova'yı kaşır. Sonra Bosna Hersek'i bölmeye çalışacaklar. O yüzden Avrupa Birliği'nin Balkanlara dair bir üyelik perspektifini, umudu onlara vermesi lazım. Biz rakip miyiz? Hayır. Destekliyoruz. Ama Türkiye için de güzel bir adım olur.
0: Öyle.
1: Düşünsenize. Tabii Bosna Hersek'in AB'ye üye olması çok güzel olur. Bizim gibi Türkçe konuşan insanların, belki Gagavuzya bölgesinin, belki bizim gibi aynı inanç, şunu da kırmış olmazlar mı? Yıllarca Avrupa Birliği'ne 12 havari var, 12 yıldız var, bunlar Hristiyan kulübü demedik mi? Ben de dedim. E alın tamam Bosna Hersek'i. Böylece bir Müslüman olarak anılan bir ülkenin de AB'ye üye olduğunu siz de ispat etmek zorundasınız Avrupa Birliği olarak. Sizin bir kültürel dinamik alanında kültürlerin tamamını ev sahipliği yaptığınızı ortaya koymak zorundasınız. AB'ye üyelik Balkanların kurtuluşudur. Balkanların AB'ye üyeliği de Avrupa'daki istikrarın bence temel direği olacaktır.
0: Ama haber Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda ortak mı, rakip mi diye sormuş.
1: Biz %100 ortağız.
0: Öyle.
1: Bence. Balkanların AB'ye üye olması Türkiye'yi de oraya doğru yaklaştırır.
0: Peki.
1: Tanışmış olurlar. Yemeklerimizle tanışırlar, ev sahipliğimizle tanışırlar. Camilerle, minareyle, ezan sesiyle. Çünkü biliyorsun bazı ülkeler yasaklıyor garip bir şekilde. Hoşgörüyle tanışırlar. Türkiye'yi tabii ki AB üye yapmayacaklarının biz bilincindeyiz kısa vadede. Ama bizden birileri orada olsun. Biz de deriz ki Bosna Hersek kazandı, biz de kazandık sayılırız.
0: Peki.
1: Biz Türkler bazen böyle küçük mutluluklarla bile yetinebiliyoruz.
0: Peki efendim, bakalım o Avrupa Birliği'nin bu adımı nasıl sonuçlanacak? Tabii dünyaya katkısı ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı.
1: Haftaya da sağlamamız olacak. Peki. Umarım dediğimiz gibi
0: ben
1: olur.
0: Ben demiştim, diyecek misiniz?
1: İnşallah.
0: Hiçbir dediğim çıkmadı mı diyeceksiniz?
1: Umarım ikinci devam.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Yunanistan gündeminden başlıklarımıza hemen geçelim. Yunanistan bir süredir Ankara'nın hazırlamayı planladığı deniz yetki alanları yasası ile ilgili düzenlemeye kilitlenmiş durumda biliyorsunuz. Türkiye'den konuyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama gelmese de Atina'dan peş peşe açıklamalar geliyor günlerdir, son 1-2 haftadır. Biz de yayınlarımızda Yunan kamuoyundaki bu panik ile alakalı olarak dinleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. Önce Kurban Bayramı dönüşü, Haziran ayının ilk haftasında yasanın çıkacağına dair Yunan basınında haberler çıkmıştı, yayınlanmıştı. Geçtiğimiz hafta boyunca ise deniz yetki alanları yasasının, yani Yunan basınındaki tabirle Mavi Vatan Yasası'nın meclise sunulmasının sonbahara kaldığı, hatta daha isim olarak Ekim ayına kaldığı iddiası Yunan basınında manşetlerde yerini aldı. Türkiye'den konunun sonbahara kalmasıyla ilgili olarak da yine herhangi bir açıklama gelmedi. Ama bu kulis bilgisi, bu iddia Yunan kamuoyunda büyük bir rahatlama yarattı. Bu iddialar ülkedeki gerilimi epey düşürdü, bunu söyleyelim. Şimdi Yunan basınındaki haber ve yorumlar ağırlıklı olarak şu konuda hemfikir, bir fikir birliği var. Türkiye'nin 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde siyasi iklimi bozmaktan kaçınmak istediğini düşünüyor Yunan kamuoyu. O yüzden de bu Mavi Vatan Yasası'nın sonbahara ötelendiği iddiası hakim. Şimdi ama Atina şimdi gözünü 10 Haziran'a dikmiş durumda. 10 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci toplantısını çevirmiş durumda Atina gözünü. Bu toplantı şu anlamda özellikle Yunan tarafı için oldukça önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetridis de toplantıya katılacak. Ve bu görüşmeler sırasında Ankara'nın hazırladığı düzenlemeye ilişkin daha net mesajlar almayı umut ediyor Yunan tarafı Hakan Fidan'ın ağzından, birinci ağızdan. Bir de iki bakan arasında olası bir görüşme ihtimaline de bel bağlamış durumdalar. Ama Hakan Fidan'ın programında böyle bir görüşme şu an gözükmüyor ama böyle bir umut var diyelim Yunanistan tarafında. Hatta Sofya'daki bu Hakan Fidan Yorgos Yerapetridis görüşmesi gerçekleşirse Ankara'da NATO zirvesinde Erdoğan Mücahit görüşmesine de zemin hazırlayabilir beklentisi hakim. Yani anlayacağınız Yunan kamuoyunda senaryolar hiç bitmiyor. Her türlü senaryonun merkezinde sürekli Türkiye yer alıyor. Bu sefer de Mavi Vatan Yasası olarak tabir edilen Deniz Yetki Alanları Yasası üzerinden senaryolar yazılıyor. Konu şimdilik NATO zirvesi sebebiyle sonbahara ötelenmiş durumda dedik. Ve bu ertelenmenin rahatlığını satın almış durumda Yunan kamuoyu. Türkiye'nin NATO zirvesi sebebiyle yasa tasarısını erteleme fikri her ne kadar Yunanistan'ı rahatlatsa da Ankara'da Temmuz ayında gerçekleşecek bu zirve bir yandan da büyük bir stres kaynağı Yunanistan için. Zirve için çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelecek olması komşuda büyük bir huzursuzluk yaratıyor. Nasıl yaratması zaten? Bir yandan Türkiye'nin Trump'ı yakın markaja alıp özellikle F-35 anlaşması işini çözmesi, çözme ihtimali.

0: halde Yunanistan için kabus niteliğinde. Bu konuyu manşetlere taşımak bile ürpertiyor Yunanistan'ı. Öte yandan da Başkan Trump'ın Yunanistan'ı pas geçip Türkiye'ye gitmesi de büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Bunun önüne geçmek adına Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle adeta yalvardıklarını yazdı dün Yunan basını. Yalvarma sebebi de işte ne olur Başkan Trump Türkiye'den önce Atina'ya da bir uğrasın şeklinde. Amerika Büyükelçisi de arada ortamı sıcak, ısıtacak, sıcak tutacak açıklamalar yapıyor. Mesela birkaç hafta önce Başkan Trump ile görüştük. O da Atina'ya gelmek istiyor dedi. Yani Akropolis, o meşhur Akropolis antik kentinde Trump Yunan halkına seslense güzel olmaz mı diye Yunan halkının hoşuna gidecek bir film sahnesi gibi görüntü tabir etti Büyükelçi. Şimdi tüm Yunan basını yani hazır Türkiye'ye gelecek Trump'ı bir şekilde Atina'ya da uğratıp tabiri caizse Türkiye'ye karşı gol yemedik izlenimi vermek istiyorlar aslında. Yani toparlayalım, anlayacağınız Yunan kamuoyundan her gün yeni bir senaryo üretiliyor dedik ve bu her türlü senaryonun merkezinde Türkiye yer alıyor. Senaryo kimi zaman korku filmi senaryosu oluyor, kimi zaman siyasi aksiyon filmi oluyor ama başrolde sürekli Türkiye oluyor diyelim ve Atina'dan bugünlük sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk.
0: Evet, ekonominin gündeminde aslında geçen haftadan bu haftaya yansıyan bir madde var. O da Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisi. Geçen ay tüketici fiyat endeksi %1,71 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %32,62'ye yükselmiş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme rakamı %2,5
1: Evet.
0: olarak duyuruldu TÜİK tarafından. Bu
1: Evet.
0: verileri nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şöyle tabii enflasyon yani Mayıs enflasyonu beklentiler 1,50-1,60'larda idi. Biraz hafif üzerinde ama yani diğer aylara baktığımızda fena sayılmıyor. Geçen yılın Mayıs'ına göre de çok az yüksek gibi görünüyor. Ama tabii burada şu var yani alt kırılımlarına baktığımızda enflasyonun yani ulaştırmayı dışarıda tutarsak hizmet kesimindeki katılık halen devam ediyor. Artı yanılmıyorsam 4 aydır da %30'un üzerinde bir enflasyon var. Yani bu durumda hani hep dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Atalet diye tanımladığımız enflasyonda bir yapışkanlık olması ve belli bir seviyenin altında da gerilememesi durumu. Dolayısıyla tabii enflasyonda böyle bir sıkıntı var. Bir taraftan da hani büyümeden de ödün veriyoruz. Tamam, ödün verdiğimizde %2,5 sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi

0: Türkiye makroekonomik açıdan istediğimizi tam o formül çözümünde tam çözüme ulaşamamışız gibi görünüyor. Tabii buradan şu çıkarımları rahat yapabiliriz. Merkez Bankası ne yazık ki sıkı duruştan bir süre daha taviz vermemesi gerekiyor. Yani bu çok bir gerçek ki malum Haziran ayı itibariyle de 3 yılı dolduran bir sıkı para politikası süreci var karşımızda. Ama veriler enflasyonun halen 32.6 gibi seviyede olması ne yazık ki biraz daha Merkez Bankası'nı zorlayacak gibi görünüyor. Biraz daha büyüme ikinci planda kalması gerekiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir resim ile Haziran toplantısını yapacak bu Perşembe 11 Haziran'da. Dolayısıyla para politikası kurulu üyelerini hakikaten çok zor bir toplantı bekliyor.
1: Peki neler çıkar o toplantıdan?
0: Çok güzel bir soru. Yani şu kısım 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Yani büyük olası yine son toplantı gibi pas geçecek.
1: Öyle mi?
0: Öyle görünüyor. Yani tabii burada şu teorik gerçek var karşımızda. Yani politika faiz oranı 37 iken Merkez Bankası gecelik %40'dan fonluyorsa, yani burada bir defa politika faiz oranının 40'a çekilme gerçeği duruyor teorik
1: Evet.
0: zeminde. Ama mesela bunu geçen hafta geçen toplantıda yapmadı, çok pardon. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Çünkü burada fonladığı faiz oranı zaten 40. Ve piyasa faizleri de buna göre kendini uyarlıyor. Yani mesela mevduat faizleri de dinleyicilerimiz de tanık oluyordur. %39, 40, 41 gibi seviyelere kadar da gelmiş durumda. Tahvil faiz oranları 43'leri buldu 2 yıl vadeli tahvillerde. Dolayısıyla bunu biraz adapte olmuş bir piyasa var. Aa, eyvah, Merkez Bankası faiz arttırıyor gibi bir olumsuz yansıma olmaz. Hatta tam tersi, Merkez Bankası gereğini yapıyor. Yani burada hakikaten artık finans okuryazarlık ne olursa olsun her kesim bir rasyonelite bekliyor.
1: Evet.
0: Olması gereken yapılsın. Yani böyle palyatif yollarla, kısa vadeli pratik yollarla bu iş çözülmesin. Rasyonelite. Ha, o zaman işte biz içinden çıkarız. Böyle yan yolları sapmayız. O zaman tabii bu beraberinde güven de getiriyor. Dolayısıyla zaten maalesef bu 3 yılın büyük bir kısmını Merkez Bankası güveni tekrar inşa etmek için kullanmak zorunda kaldı. Yani tabii o olmadan da dezenflasyonist süreçte yol alması çok zorlaşıyor. Dolayısıyla burada bir şeye baktığımız zaman piyasa nabzını tuttuğumuzda pas geçecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yani bu hiçbir şekilde masada olmayan bir olasılık diyemeyiz. Yani o çekmesini. Ama çok büyük olasılıkla biraz daha pratik tarafı dikkate alacak ve pas geçecek gibi görünüyor faiz oranlarında. Ama asıl işte merakla beklediğimiz kısım o iletişim tarafı. Çünkü
1: Yani yazılanlar sonrası, değil mi? Yazılı olarak yapılan açıklamalar.
0: evet, çok güzel. Hem o açıklamalar hem bazı makro ihtiyati tedbirler. Yani burada Merkez Bankası herhalde diyecek ki yani ben artık şu faiz tamam böyle bir kenarda dursun. Ben biraz makro ihtiyat tedbirlerle süreci yöneteyim. Ha, nedir o? Kredi hacmindeki genişleme ile ilgili önlemlere devam edecek. Yani biraz daha baskılama yoluna gidecek. Ha, bu baskılama yolu demek artık nefes almakta zorlanan reel kesim firmalar için tabii ki çok ciddi bir sıkıntı demektir. Ama bu da işte bu can suyu kredileri gibi işte böyle biraz daha uygun koşullarda, işte ihracatçıların reskont kredileri gibi biraz onları kompanse edecek, destekleyecek, onları da nakitsiz, nakit akışlarında sorun yaşamayacak şekilde bir destek de uygulama tarafında gelebilir.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir ana fikir çıkarabiliriz. Sıkılaşmaya maalesef devam. Devam.
1: Tabii yine hep dünyadaki, bölgemizdeki

0: stratejik koşulları da hesaba katarak değil mi değerlendirme yapıyoruz? İşte bakın biraz önce ilk bölümde de konuştuk. Hafta sonu barış olur, ateşkes uzatılır, kalıcı hale gelir. Onu konuşurken sabah erken saatlerde bir anda İran'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in misillemeleri ama sonra tekrar müzakere masasına dönülmesi. Ama bu süreçte bir anda artışa geçen petrol fiyatlarını gördük. Onu da sanıyorum hesaba katmak
1: Evet.
0: gerekir.
1: Yani artık hakikaten yani bir bilgisayar oyununa çevirdiler. Yani artık iki tarafta zaten deyim yerinde tırnak içinde bir türlü rahat durmayan bir Amerika İsrail o coğrafyayı sürekli bir manipüle eden bir iki ülke. İsrail şey İran çok pardon çok yine deyim yerinde çetin ceviz çıktı onlar adına ve İran'da ya ben aslında bayağı bir güçmüşüm aslında benim ekonomik gücüm de varmış
0: Evet,
1: Hürmüz Boğazı
0: evet,
1: gibi
0: evet, evet.
1: biraz bilmiyorum ama benim alanımın dışı ama İran ve Rusya'da biraz perde arkasında beni de
0: Çin
1: destekliyorlar.
0: ve Rusya.
1: Ha, Çin, çok özür dilerim. Çin ve Rusya da bizi destekliyor. Dolayısıyla ben de belli zamanlarda bir misillemeyle kendimi bir göstereyim gibi bir çaba içine girdi. Ve dediğim gibi yani böyle bir sanki bilgisayar oyunu gibi.
0: Evet.
1: Zaten şeyde biliyorsunuz Amerika'da bir söz var Trump'la ilgili. İşte Trump always chickens out. Bunları kısaltmışlar taco deniyor. Yani chickens out bir deyim şey demek yani tamam ben gürlüyorum konuşuyorum ondan sonra hani süt de dökmüş kedi gibi hemen böyle kenara çekiyorum. İşte şöyle yapacağım böyle asacağım keseceğim sonra bir bakıyorsunuz gayet makul ılımlı bir şey çehreye bürünmüş bir kişi gibi
0: Evet.
1: öyle bir deyim var orada yani yanlış anlaşılmasın ben de orada medyaya yansıyan bir benzetmeyi iletmeye çalıştım. Dolayısıyla tabii İran'da da Amerika tarafında İsrail'le beraber işte böyle bir Şahin işte Merkez Bankası bir Şahin çıkışı yapıyorlar. Sonra bir güvercinleşiyorlar gibi. Artık piyasalarda bunu kabullendi mi böyle iki türlü ya kötümser bir çıkış piyasada etkileyecek çıkışa da çok tepki vermiyorlar. İyileştirme yönlü çıkışlarına da artık çok tepki vermiyorlar. Çünkü onun arkasından farklı bir şey gelebilir gibi. Onun için biraz etkisi azaldı gibi. Yani şunu söylemek istiyorum. Küresel ekonomiler ve küresel piyasalardaki hareketler biraz daha kendi iç dinamikleriyle baş başa kalmış gibi görünüyor. Yani mesela bilmiyorum konuşacak mıyız ama mesela piyasalarda
0: Geçen
1: biliyorsunuz.
0: haftaki o sarsıntıdan bahsediyorsunuz, değil mi?
1: Evet. Yani o şey olursa ona da değinelim
0: Tabii ki. Tabii
1: isterseniz.
0: böyle devam edelim isterseniz. Geçen hafta küresel piyasalarda böyle bir deprem diyebileceğimiz bir sarsıntı yaşandı. Hisse senetleri, altın belirgin kayıplara uğradı. Faiz oranları yükseldi. Bunun da nedenini konuşmak gerekir sanırım.
1: Tabii bakın mesela orada işte ben de şey aldım, notlar aldım. Niye böyle bir türbülans? Ya türbülansı da çok ötesindeydi gelişmeler. Ha ilk sırada şey var. Amerika ekonomisinden gelen veriler var. Ya tarım dışı istihdam gibi örneğin. Yani dikkat ederseniz İran şunu yaptı, Amerika şöyle oldu, misilleme bilmem ne artık piyasalardan böyle çok basit düzeyde tepkiler geliyor. Tabii petrol fiyatlarını dışarıda tutuyoruz. Ve bakın siz ne şey yaptığınız gibi mesela Nasdaq ciddi değer kaybetti. Borsalar hakikaten belirgin bir şekilde düştü. Altın bayağı bir %3,55 gibi bir o dolar ons bazında üstelik. Yani felaket bir kayıp. Dolayısıyla burada temel neden ekonomik nedenler. Yani artık piyasalar ya jeopolitik istersen bir kenarda dur artık bizi çok fazla şey yapmıyorsun bıktık zaten senden bir Ukrayna Rusya bir bilmem ne biz neyse asıl dinamiklerimiz nedir dinamikler işte makroekonomik gelişmeler özellikle dünyanın patronu Amerika'da tarım dışı istihdam ne oldu, enflasyon verileri ne oldu, durgunlukla ilgili bir sinyal geliyor mu, PMI verileri gibi. Ben bunlara bakarım demeye başladı. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faiz oranına bakarım. Ona göre yabancı sermaye akımlarına bakarım. Onun için jeopolitik riskler siz bir durun, siz PlayStation oynamaya devam

0: Ahmet'e biz kendi dinamiklerimize göre yönlendireceğiz dediler.
1: Evet.
0: Yani mesela burada Amerika borsalarının ya da diğer ülke teknoloji kağıtlarının değer kaybetmesi mesela. Bakın burada bilmiyorum gündemde kalacak mı ama teknoloji ve yapay zeka ile ilgili şirketlerin piyasa değerleri sorgulanmaya başladı.
1: Evet.
0: Yani bu tabii bu sorgulama nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Köpük etkisi var mı yok muya kadar gidiyor. Tabii köpük etkisi ha, evet evet olabilire kadar dönüştüğünde tabii köpük etkisinin sonucu işte şey sabun köpüğünü düşünün patlayacak demektir.
1: Evet.
0: Yani bunu biliyorsunuz konut sektöründe yaşadık.
1: Evet.
0: Yine bu dot-com krizi vardı 2000'li yıllarda. Onları yaşadık. Yani dolayısıyla burada teknoloji ve AI'larla ilgili de benzer bir argüman ortaya çıkar ise o zaman böyle bir sıkıntı da olabilir. Ha, bu küresel piyasaların gündemine gelen bir konu oldu. Yani daha önce böyle bir geliyor gibi oluyordu. Hemen böyle bir geçiştiriliyordu.
1: Evet.
0: Yok öyle değil ya olur mu işte bilançolar şöyle mali tablolar böyle işte sektörün önü çok açık falan gibi. Ama şimdi bir dakika dendi öyle de hemen geçiştirmiyoruz böyle bir önemli bir konu var dendi.
1: Peki tek olası etkisi bu mu olur yoksa başka etkileri de olabilir mi bu durumun
0: Ya
1: önümüzdeki günlerde?
0: tabii yani şimdi bunlar tabii ki şekillendirecek faktörler. Umarım yani orada ben biraz belki basit indirgemiş gibi olabilirim ama orada farklı bir Allah korusun diyeyim farklı ülkelerin bir fiil topa girmesi alanın genişlemesi farklı siyasi sıkıntılar uluslararası ilişkilerde farklı riskler devreye girmesi durumunda tabii ki çok fazla kayıtsız kalmaz piyasalar ama şu anda gündem mesela Fed'de bizden bir hafta sonra yapacak toplantıyı onlar 2 gün toplanıyorlar Salı ve Çarşamba toplanıyorlar. Dolayısıyla 17 Haziran'da Fed duyuru yapacak. Ne yapacak? Faizi sabit tuttum diyecek. Yani işte yayın öncesine
1: Bizim
0: ben
1: gibi olacak yine.
0: tabii tabii pas geçecek gibi ve yayın öncesi de baktım. O opsiyon fiyatlamaların ima ettiği şeye göre, sonuca göre %90'ın üzerine pas geçme olasılığı var şu aşamada. Hatta burada mesela bu türbülanslarda bir nedeni de onu ben atladım biraz önce söylemeyi hemen onu ekleyeyim. Hatta Ekim toplantısı ve sonrası gibi Fed'in faiz arttırımı da fiyatlanmaya başladı.
1: Evet.
0: Yani biraz zayıf da olsa böyle bir fiyatlama da var açıkçası. Şimdi ne kadar şahin bir Fed varsa karşımızda piyasalarda o kadar işte tahvil faiz tarafı yüksek olacak. İşte altın olumsuz etkilenecek. Hisse senetleri olumsuz etkilenecek. Böyle bir sonuç ortaya çıkaracak.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla şu anda bana deseniz ki ekonomik gerekçeleri ve siyasi gerekçeleri işte bu jeopolitik riskler İran şey gibi Amerika gibi terazide tart deseniz piyasaları etki açısından ben
1: Ekonomik gelişmeler.
0: aynen ekonomik gelişmelerin ağır bastığını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Peki bakalım önümüzdeki haftalar neler getirecek ekonomi açısından hep birlikte göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internet

internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: İyi akşamlar. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Pilos çayına düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanının İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabulleri vardı. Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsede kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zehri'yi anmaya, hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları, saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
2: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
0: Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü belediye başkan vekilini seçmek için toplanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen hafta 54 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Lübnan Başbakanı Nevaf Selamsa ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. Güneydeki bazı köylerin tamamen yerle bir edildiğini belirten Selam, İsrail saldırılarının yeni göç dalgalarına neden olduğunu vurguladı. Washington-Tahran arasındaki müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından bölgede tansiyon yeniden arttı. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarda kullandığı Ramat David hava üssüyle Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı. Füzelerin üzerindeki pişman olacaksınız yazısı dikkat çekti. İsrail, İran'dan 30, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail de İran'ın çeşitli bölgelerine saldırdı, balistik füzeler kullandı. Manşehir'de bulunan petrokimya tesisiyle hava savunma sistemleri hedef alındı. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu. İran'da tüm uçuşlar iptal edildi. Çatışmaların ardından İran, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail basını da ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Tel Aviv yönetiminin saldırıları durdurduğunu iddia etti. Ancak İran basını kısa süre sonra bir video yayınladı. Videoda bölgedeki İsrail ve Amerikan hedeflerinin yanı sıra ABD'deki enerji tesisleri de yer aldı. İran bu mesajla savaşın bölgenin ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayınladı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Dünya enerji krizinin ötesinde yeni bir tehditle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi küresel gıda arzını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Dünyadaki gübrenin üçte biri Hürmüz üzerinden taşınıyor. Uzayan kriz gübre ve yakıt maliyetlerini artırırken tarımsal üretim üzerinde de baskı oluşturuyor. Gıda krizinde en kırılgan nokta ise Afrika, Sudan, Somali, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeler gübre ithalatına yüksek düzeyde bağımlı. Sudan'da krizin etkileri görülmeye başladı bile. Çiftçiler artan yakıt ve gübre maliyetleri nedeniyle ekim alanlarını daraltmak zorunda kaldı. Benzer baskılar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da hissediliyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Cenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ancak biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
3: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.
4: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar

0: güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanması ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam oranı %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri içinse %16,6 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı, bahis ve sanal kumarla mücadelede Mayıs ayı verilerini açıkladı. Yurt genelinde düzenlenen 706 operasyonda 9.381 şüpheli hakkında işlem uygulandı, 4.606 kişi tutuklandı. Operasyonların en yoğun yürütüldüğü il ise İstanbul oldu. Bakan Gürlek, operasyonların detayını sosyal medyadan paylaştı. Gürlek açıklamasında, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz dedi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Pilos Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Diğer başkan adayı Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek seçim alanından ayrıldı. 2026 Dünya Kupası yeni kurallarla başlayacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı getirildi. Oyundan çıkan futbolcular 30 saniye içinde sahayı terk edecek. Irkçılığa karşı daha sert disiplin uygulanacak. Yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması hedefleniyor. Video yardımcı hakem sistemi, yani VAR da genişletiliyor. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları VAR da incelenecek. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında

Kim konuşacak gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı.

0: A-Milli Futbol takımının başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası için iddialı konuştu. Ay yıldızlı oyuncu hocamızla birlikte özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada daha iyisini yapmaya çalışacağız dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi bir kez daha Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 2-1 öne geçen Marco Barak'ın ekibi saat 20'de Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar Denizi, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Adana 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa ve Gaziantep 20, Muğla ve Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır ve Ordu 17, Bolu ve Van 12, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları esnasında Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu

Kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla

ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Köroğlu daha tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye yakınmaya başlamadan önce ülkeler kılıçla fethediliyor, hainlerin başları bedenlerinden kılıçla ayrılıyor, kılıçla ihanet ediliyor ya da boyun eğiliyordu. Kılıç yarası değil, dil yarası lafının ya da bir saldırıdan, savaştan kurtulanlara kılıç artığı denmesinin bir anlamı vardı mesela. Sonra delikli boru icat oldu, ateşli silahlar devri başladı, asker askeri, ordu orduyu görmeden savaşır oldu. Kılıç, şimdilerde antikacıların nadide parçalarından biri artık. Kılıç asırlar boyu bütün geleneksel toplumların özel anlamlar yüklediği nesnelerden biri olmuştur. Şövalyeler, silahşörler, samuraylar için kılıç sadece bir silah değil, neredeyse kutsal bir gereçtir. Yeminler kılıç üzerine yapılmış, bazı kılıçlar nesilden nesle aktarılan bir emanete dönüşmüştür. Emanet demişken, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümündeki en önemli parçalardan bazılarının kılıçlar olduğunu hatırlatalım. Dedelerimiz asırlar boyu şu cephe senin, bu cephe benim koşturup durmuşlardı. Böyle olunca dilimizde kılıçla ilgili çok sayıda deyim vardır. Kılıç vurmaya kılıç çalmak, hücuma kalkmaya kılıç çekmek demiş, tahta çıkan padişahın beline kılıç bağlamış ya da savaşacak yaşa gelmiş olan delikanlı için kılıca gelmiş tabirini kullanmışız. Kılıç, geleneksel toplumda bu denli önemli ve merkezi bir nesne olduğu için aynı zamanda kılıç etrafında da bazı sanatlar gelişmiştir. Çelikten kılıç yapan ustalar dışında, kılıcın kabzasına, kılıfına çeşitli işlemeler nakşeden, bazı değerli taşları yerleştiren ustalar da yetişmiştir. Hasılı, kültürümüzde kılıç sadece bir silah değildir, çok daha fazlasıdır.
0: Turkuaz.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde toplum sağlığını, koruyucu sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam kültürünü değerli konuğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Erdoğan Özel'e konuşacağız. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanımak isteyeceklerdir.
2: Tabii ki. Hekimliğe 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Şanlıurfa Bilecik'te başladım. Uzmanlığı ise aile hekimliği alanında yaptım. Uzun yıllar Adıyaman'da görev yaptım. 4 yıl ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezinde, 8 yılda aile hekimi olarak çalıştım. Ardından 3 yıla yakın Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri, 6 yılda İl Sağlık Müdürü olarak görev aldım. Adıyaman'da çalıştım. Sonrasında İstanbul'a geçtim. Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde birim sorumlusu olarak görev yaptım. Hastanede hekimlik yaptım ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de akademik çalışmalarımı sürdürdüm. Geçen yılda aile hekimliği alanında doçentliğimi aldım. Covid-19 pandemisinde ve 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak görev yürütüyordum. Açıkçası birinci basamağı sağlık ocağından aile hekimliğine, toplum sağlığı merkezinden ilçe sağlık müdürlüğü birim sorumluluğuna, İl Sağlık Müdürlüğü'nden sağlığın tüm yönleriyle yönetimine kadar bizzat sahada çalışarak tanıyan biriyim diyebilirim.

0: Bu tecrübeler bana hastalık ve felaketler daha ortaya çıkmadan önce bir şeyler yapabilmenin kıymetini ve devletimizin gücünü defalarca gösterdi. 2024 yılında Aksağlı Genel Müdürlüğümüzde genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Bugün ise aynı kurumda genel müdür olarak görev yapıyorum. Kısacası kendimi bu işin hem sahasında hem de masasında bulunan bir hekim olarak tanıtabilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sağlık hizmeti veya sağlık söz konusu olduğunda akla çoğunlukla hastanelerle sınırlı bir çerçeve geliyor. Bununla birlikte bireylerin değil toplumun tamamının sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan bir bilim alanı var: halk sağlığı. Temiz suya erişim, aşılama programları, çevre sağlığından beslenme politikalarına, anne çocuk sağlığından afet yönetimine kadar toplum yaşamını etkileyen geniş bir alanı kapsadığını biliyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı, yetki ve sorumluluklarını bir de ilk ağızdan sizden dinleyebilir miyiz?
0: Çok haklısınız. Çoğumuz için sağlık deyince akla önce hastane gelir. Canımız yandığında, bir şikayetimiz olduğunda gittiğimiz yer mutlaka hastanedir diye düşünüyoruz. Oysa sağlık hastanenin kapısına gelmeden çok önce başlar. Halk sağlığı tam da o kapıya varmadan önceki alanla ilgilenir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre kronik hastalıkların önlenmesi için harcanan her 1 liralık yatırım topluma yaklaşık 7 lira olarak geri dönmekte. Çünkü bir hastalığı erken yakalamak, hatta mümkünse ortaya çıkmasına izin vermemek hem insanımızın yaşadığı sıkıntı hem de ülkemizin harcadığı kaynak açısından hastalığı ilerledikten sonra tedaviyle uğraşmaktan çok daha doğrudur diye düşünüyorum. En yalın haliyle söyleyeyim, halk sağlığı tek tek hastanelerden önce ve toplumun tamamının sağlığıyla ilgilenen bir alan. Amacı insanları hasta olduktan sonra iyileştirmekten öte hasta olmadan sağlıklı tutmaktır. Sabah musluğu açtığınızda akan suyun güvenli olması, soframıza gelen gıdaların sağlıklı olması, yeni doğan bir bebeğin topuğundan alınan birkaç damla kanla bazı hastalıkların daha ilk günlerde yakalanması, çocuklarımızın aşılarla bulaşıcı hastalıklardan korunması, kanserlerin ve bazı kronik hastalıkların taramalarla erken tespit edilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi gibi birçok şey. Bunların hepsi halk sağlığının konusu. Çoğu zaman fark etmeyiz bile çünkü halk sağlığı iyi çalıştığında görünmezdir diyebilirim. Genel müdürlük olarak görev alanımız da bu nedenle oldukça geniş. Aile kimliği ve birinci basamak hizmetlerinden bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolüne, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan bağışıklama programlarına, anne çocuk ve üreme sağlığından ruh sağlığı hizmetlerine, sağlıklı beslenme ve hareketli hayattan tütün ve bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alandan sorumluyuz. İçme ve kullanma sularının tüketime uygunluğunun izlenmesinden iklim değişikliğinin halk sağlığının etkilerine kadar çevre sağlığı başlığındaki çalışmalar da yakından takip ediyoruz. Gördüğünüz üzere saymakla aslında bitmiyor. Kısacası biz sistemin çoğunlukla hastalık ortaya çıkmadan önce çalışan tarafındayız. Bununla birlikte aile hekimlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde koruyucu hizmetlerin yanında tedavi edici hizmetler de sunuyoruz. Aile hekimlerimiz muayenesini yapıp gerekirse ilaç tedavisini düzenliyor. Gerektiğinde de vatandaşımızı doğru şekilde hastaneye de yönlendirebiliyor. Vaktimiz olursa bunların her birini birazdan ayrı ayrı belki konuşabiliriz. Ama hepsinin ortak noktası kısacası şu: vatandaşı hastalığın peşinden koşturmak yerine sağlığı vatandaşın ayağına götürmek bizim
1: Ne
0: vazifemiz.
1: güzel söylediniz. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu göreve başlamasının ardından verdiği ilk demeçte koruyucu sağlık hizmetlerinin altını önemli çizmişlerdi. Aynı şekilde programımıza daha önce konuk ettiğimiz Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Muhammed Emin Demirkol'un da vatandaşımızı hasta olmadan önce koruyamazsak, daha da büyük hastaneler dahi yapsak onlara da dolacağı yönünde muazzam bir tespiti vardı. Şimdi halk sağlığına geniş bir çerçeveden bakıldığında akla ilk gelen birimler aile sağlığı merkezleri, Sayın Genel Müdür. Çok kritik rollere sahipler. Aile sağlığı merkezleri tam olarak hangi işlevi üstleniyorlar? Vatandaşlarımız bu merkezlerden hangi hizmetler alabilirler?
0: Aile Sağlığı Merkezi aslında mahallenizdeki en yakın sağlık adresiniz. Oradaki aile hekiminiz sizi ve ailenizi tanıyan, sağlık geçmişinizi bilen, sizi sadece hasta olduğunuzda değil, sağlıklıyken de takip eden bir hekim. Kısacası aile hekimlerimiz sizin sağlık danışanlarınız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 8.300'ün üzerinde aile sağlığı merkezimiz, 30.000'e yakın aile hekimimiz mevcut. Peki bu merkez

0: Merkezlerde hangi hizmetler alabilirsiniz? Muayene, reçete, aşı, gebelik ve bebek takibi, diyabet yani şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalıkların izleme, kanser taramaları, bunların hepsini aile sağlığı merkezlerimizde yaptırabilirsiniz. Üstelik bunların hepsi tamamen ücretsiz. Ulaşımın zor olduğu yerlerde, mesela köyde yaşıyorsunuz, aile ekiplerimiz gezici hizmetle vatandaşımızın bulunduğu yere giderek yerinde sağlık hizmeti veriyor. Bu çok önemli. Geçen yıl bu merkezlere, yani aile sağlığı merkezlerimize 500 milyon üzerinde başvuru yapıldı. Her vatandaşımız ortalama yılda 6 kez aile hekiminin kapısını çaldı. Eskiden bir şikayetim yokken neden gideyim diyen pek çok vatandaşımız artık düzenli kontrolün önemini kavramaya başladı diye düşünüyoruz. Çünkü en değerli muayene hiçbir şikayetiniz yokken yapılan muayenedir. Aile hekimliği koruyucu sağlıktaki yeri de tam burada başlıyor aslında. Sizi tanıyan bir hekim bir sağlık sorununu henüz erken aşamadayken fark edebilir. Kanser ve kronik hastalık taramalarından çocukluk çağı aşılarına kadar koruyucu hizmetlerinde takipçisi olacaktır. Gerektiğinde sizi doğru uzmana yönlendirir ve o süreci sizinle birlikte yürütür. Son dönemde aile hekimliği birim başına düşen nüfusu azalttık. 2784'e kadar geriledi bu sayı. Bu da hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın her bir vatandaşa ayırabildiği zamanın artması anlamına geliyor. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz diye düşünüyoruz. Hastanelerde yapılan pek çok tetkik aile sağlığı merkezlerimizde de yapılabiliyor. Bunu vatandaşımıza tekrar hatırlatmak isterim. Diyelim ki daha ileri bir tetkik ya da bir uzmanın görüşü gerekti. Bu durumda aile hekiminiz sizi doğru branşa yönlendiriyor. Hastane randevunuzu gerek görürse sizin yerinize alıyor. Üstelik uzman hekimle sağlıkçı geçmişinizi de dijital sistemden paylaşarak haberleşebiliyor. Hastanede yapılması gereken kan tetkiklerini ve röntgen gibi görüntüleme işlemlerini aile hekiminizi yönlendirmesiyle tekrar sıraya girmenize gerek kalmadan yaptırabiliyorsunuz. Bu mümkün. Sonuçlar yine aile hekiminize dönüyor ve süreci o takip ediyor. Yani sistemin içine kaybolmuyorsunuz. Sizi tanıyan bir hekim elinizden tutup doğru yere götürüyor. Bir de şunu eklemek isterim. Aile hekiminize randevusuz da başvurabilirsiniz. Kapımız her zaman açık. Tabii ki sıra beklemek istemeyen vatandaşlarımız merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS üzerinden ya da 182'yi arayarak kolayca aile hekimliği biriminden randevu alabilir.
1: Sayın Genel Müdürüm, modern hayatın acımasız temposu, sağlıklı kalabilmek için hasta olduğumuz anların dışında kalan yaşantımıza da dikkat etmemizi gerektiriyor artık, zorunluluk haline getirdi. Bu noktada tabii aklıma sağlıklı hayat merkezleri geliyor. Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezleri tam olarak ne işe yarıyor? Vatandaşlarımız buradan hangi hizmetleri alabiliyorlar?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bugün artık sağlıklı kalmak sadece hastalanınca doktora gitmekle mümkün değil. Günlük hayatımızda nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, stresle nasıl baş ettiğimiz, tütün ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durup durmadığımız sağlığımızı doğrudan belirliyor aslında. Sağlıklı hayat merkezlerimiz tam da bu ihtiyaçtan doğan merkezler. Buralar bir hastane gibi düşünmemek lazım, çok daha farklı. Amaç hastalığı tedavi etmekten önce vatandaşımıza sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak. Yani bir nevi sağlıklı kalma merkezi diyebiliriz. Bu merkezlerde sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, sağlıklı yaş almaya, sigara bırakmadan psikososyal desteğe, çocuk gelişiminden kronik hastalıklarla mücadeleye kadar pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi farklı meslek grupları aynı çatı altında hizmet sunuyor. Yani vatandaşımız tek bir merkeze gelerek birden fazla uzmandan destek alabiliyor. Toplam 17 farklı birimle hizmet veriyoruz sağlıklı hayat merkezlerimizde. Bunlardan tıpkı hastane randevusu gibi merkezi hekim randevu sistemi üzerinden kolayca randevu alabilmek mümkün. Bugün 81 ilimizin tamamında 348 tane sağlıklı hayat merkezimiz vatandaşlarımızı bekliyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla mücadelenin en etkili yolu bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra değil, aslında daha ortaya çıkmadan önce harekete geçmek olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle sağlıklı hayat merkezlerimizi sağlığımıza, sağlıklıyken yatırım yapabileceğimiz adresler olarak görüyoruz. Ayrıca sağlıklı hayat akademilerimiz var. 7'den 70'e

0: vatandaşımıza eğitimler veriyoruz buralarda ve saha elçileri yetiştiriyoruz. Sağlık okuryazarlığını da bu şekilde artırıyoruz.
1: Tabii modern yaşamdan bahsedince aklıma modern hayatın getirdiği en zararlı alışkanlıklardan biri olan sigara ve tütün kullanımı maalesef geliyor. Türkiye'nin tütünle mücadelesinde son durum nedir? Sigarayı bırakmak isteyen bir vatandaşımız için bakanlığımız ne tür destekler sunuyor?
0: Maalesef tütün kullanımı modern hayatın en yaygın ve en ağır sonuçları olan bağımlılıklardan birisi. Bunu sadece bir alışkanlık olarak görmemek gerekiyor. Sigarada, elektronik sigarada, diğer tütün ürünlerde aslında bir bağımlılık meselesi. Bunu böyle görmek ve böyle bilmek önemli. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tütünle mücadelede uzun yıllardır çok güçlü adımlar atan bir ülke. Kapalı alanlarda dumansız hava sahası uygulamaları, denetimler, farkındalık çalışmaları ve bırakma hizmetleri bu mücadelenin önemli parçaları. Ama tablo bize hala dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün ülkemizde yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara kullanıyor. Türkiye, OECD ülkeler arasında tütün ürünü kullanımında yine maalesef diyeceğim üst sıralarda yer alıyor. Her yıl yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tütüne bağlı nedenlerle kaybediyoruz. Bunun yaklaşık 25 bini ise sigara içmediği halde pasif içicilik nedeniyle zarar gören kişiler. Bu nedenle bizim mesajımız çok net. Bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Tütün sadece kullanılan kişiye değil, aynı evde yaşayan çocuğa, eşe, anne, babaya, arkadaşa, kısacası çevredeki herkese zarar veriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız için Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu öncülüğünde bakanlık olarak ücretsiz destek sunuyoruz. Bugün Türkiye genelinde 1501 sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Bu polikliniklerde ölçüm, danışmanlık, takip ve uygun hastalarda ilaç tedavisi ücretsiz olarak sağlanmakta. Polikliniklerimize başvuran vatandaşlarımızda sigarayı bıraktırma başarı oranımız İngiltere ve Amerika gibi ülkelerle benzer seviyelerde. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için mobil sigara bırakma poliklinik hizmeti de sunuyoruz. Bugüne kadar bu polikliniklerimizde 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. Sevindirici olan şu ki vatandaşımızın bu hizmetlere ilgisi gittikçe artıyor. 2025 yılında sigara bırakma polikliniklerimize yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. 2026'nın ilk 4 ayındaki muayene sayısı da yine geçen yılın aynı dönemine göre %53'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bir de 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattımız var. Bu hattımızla 2025 yılında 420 binden fazla, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 binden fazla vatandaşımıza destek verdik, rehberlik hizmeti sunduk. Ayrıca tütünle mücadele timlerimiz ve mobil polikliniklerimizle sahada 832 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Ben özellikle şunu söylemek isterim. Sigarayı bırakmak için geç kalmış bir yaş yok. Bırakılan her gün vücudun kendini onarmaya başladığı gün. Aslında bıraktığınız gün kazanca başlıyorsunuz diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sigaradan, tütün kullanımından bahsettik. Akla hemen doğal olarak kanser ve benzeri hastalıklar geliyor. Halk sağlığı bağlamında en önemli hususlardan biri de erken teşhis. Çünkü erken teşhisin hayat kurtardığı artık üzerinde fikir birliğine varılmış bilimsel bir gerçek. Genel Müdürlüğümüzün bu bağlamdaki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kanser taramaları, aşılama programları, erken teşhis uygulamalarında biz hangi noktadayız?
0: Evet, kesinlikle erken teşhis halk sağlığının en güçlü alanlarından birisi. Çünkü birçok hastalıkta mesele sadece tedaviye ulaşmak değil, aslında hastalığı mümkün olduğunca erken yakalamak. Erken yakaladığınızda hem tedavi başarısı artıyor hem de kişinin yaşam kalitesi artıyor. Biz genel müdürlük olarak bu alanda iki ana hatta çalışıyoruz. Birincisi hastalık ortaya çıkmadan önce korumak. Yani aşılama, sağlıklı yaşam hizmetleri ve risk azaltma çalışmaları. İkincisi ise hastalık belirti vermeden önce taramalarla erken tespit etmek. Kanser taramaları bu sebeple çok önemli. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarını vatandaşlarımıza ücretsiz sunuyoruz. Diğer sunduğumuz hizmetler gibi. Aile sağlığı merkezlerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, kanser erken teşhis ve tedavi merkezlerimizde yani KETEM'lerde ve mobil tarama araçlarımızda bu hizmet

0: hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İnsanlar taramayı ertelemesin diye hatırlatma sistemlerini güçlendirdik. Sadece son bir yılda milyonlarca vatandaşımıza kanser taraması yaptık. 2 milyon üzerinde meme kanseri taraması, 1 milyon 750 bin civarında rahim ağzı kanseri taraması ve 3 milyon 750 bin civarında kolorektal kanser taraması gerçekleştirildi. Bu taramalar sonucunda riskli bulgu saptanan vatandaşlarımızı üst basamağa yönlendiriyoruz. Yaklaşık 28 bin vatandaşımıza kanser tanısı erken dönemde konularak tedavi süreçleri başlatıldı. Yaptığımız bu tarama programının aslında başarısını gösteren bir bulgu bunlar. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü erken teşhis dediğimiz şey burada soyut bir slogan olmaktan çıkıyor. Doğrudan hayata dokunan bir hizmete dönüşüyor. Sadece kanserde değil, kronik hastalıklarda da erken teşhis çok önemli. Obezite, hipertansiyon, diyabet, yani şeker hastalığı ve kalp damar hastalıkları açısından aile sağlığı merkezlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde ücretsiz tarama ve izlem hizmetleri veriliyor. Kasım 2024'ten Nisan 2026'ya kadar obezite için 42 milyon, hipertansiyon için 34 milyon, diyabet için 17 milyona yakın tarama yaptık. Bu taramalar sayesinde o güne kadar hastalığının farkında olmayan birçok vatandaşımızı erken dönemde tespit ederek tedavi sürecini almış olduk. Aşılama programlarımız da erken teşhis kadar hayati bir koruyucu sağlık hizmeti. Çünkü bazı hastalıklar erken yakalamaktan daha iyisi hiç ortaya çıkmadan önlemek. Türkiye çocukluk çağı aşılamalarında güçlü bir altyapıya sahip. Toplum bağışıklığı korumak için de yaptığımız aşılama hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl çocuklara altılı karma aşıya geçtik. Yine gebeleri de tıda aşısını ilk kez ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak eklemiş bulunduk. Kısacası bizim yaklaşımımız şu diyebilirim. Vatandaşımız hastalığı ilerledikten sonra sağlık sistemine başvurmasın. Biz onu erken dönemde bekliyoruz. Hatta mümkünse hiçbir şey olmadan sadece kontrol için aile hekimliklerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize veya KETEM'e gelsinler, bizlere başvursunlar. Kapımız her zaman onlara açık.
1: Sayın Genel Müdürüm, biraz da böyle çok merak edilen, sıkça sorulan sorular var. Böyle hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Toplumun en çok ihmal ettiği sağlık alışkanlığı nedir?
0: Aslında birçoğu var ama kısa söyleme gerekirse sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite değil diyebilirim.
1: Değil mi? Her bireyin yılda en az bir kere yaptırması gereken sağlık kontrolü.
0: Evet, zor bir soru. Çünkü bu kişinin yaşına ve risk durumuna göre değişebilir. Aile hekimlerinize başvurduğunuzda hangi kontrolü, hangi sıklıkla yapmanız gerektiği konusunda sizlere bilgilendirme yapacaktır. Bu kişisel olarak değişebilecek bir cevabı olan soru.
1: Yine kişisel olarak değişebilecek bir soru sorayım o zaman. Evet. Sağlıklı yaşamın 3 temel anahtarı sizce?
0: Evet, 3 tane saymak gerekirse en önemlileri sağlıklı beslenme, yeterli ve düzenli hareket, stres ve bağımlılıktan uzakta bir yaşam diyebilirim.
1: Peki Sayın Genel Müdürüm, en büyük halk sağlığı tehdidi sizce hangisi?
0: Evet, modern çağda en büyük tehdit kronik hastalıklar. Diğeri ise doğurganlık hızının düşmesi, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte de yaşlı nüfusun artması diyebilirim.
1: Son olarak çok önem verdiğiniz için sormak istiyorum. Sağlık okuryazarlığında en kritik eksik hangisi sizce?
0: Bilgi alacağımız kaynağı seçmek çok önemli. Sağlık okuryazarlığı diyebilirim. Aslında doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmak.
1: Son bir soru soruyorum programımızın genel adeti olduğu üzere. Hep değerli yöneticilerimizden nasihatler rica ediyoruz. Sağlık yönetimi öğrencileri özellikle bizi çok dinliyorlar. Yeni mezunlarımız çok dinliyorlar. Yöneticilik kariyerine henüz başında olan dostlarımız var. Yönetim tecrübenizden hareketle bu arkadaşlarımıza neler önerirsiniz?
0: Evet, ben son cümlenizde olduğu gibi nasihat değil de tavsiye öneri olarak sunayım. Sağdan kopmasınlar. Sağlık yönetimi yalnızca masa başına yapılan bir iş değil. Alınan her kararın vatandaşa, hastaya ve sağlık çalışanına yansıyan bir sonucu var. Veriye dayalı karar vermeyi, ekip çalışmasını ve güçlü iletişimi önemsemelerini öneririm. Bu ülkeye hizmet etmenin yolu bulunduğun görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bunun için de çalışmak ve daha da çok çalışmak diyebilirim. Bir de hangi görevde olurlarsa olsunlar, koruyucu sağlık bakışını hiç kaybetmesinler. Çünkü sağlık sisteminin en kıymetli başarısı, insanlar hasta olduktan sonra tedavi etmek kadar, mümkünse hiç hasta olmadan

0: kurabilmek ve onları takip edebilmektir diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok kıymetli bir sohbet. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj varsa alabilirim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk duydum bugün sizlerle birlikte olmaktan. Umarım doğru mesajları iletebilmişizdir. Tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Erdoğan Öz ile koruyan sağlık anlayışı üzerine konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengi

Rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'nin Afrika Komutanı Orgeneral Anderson'la görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler yarına çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Türkiye Gazze için devrede. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Mısır'da Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye savunma sanayi altyapısıyla dünyanın yakından takip ettiği bir ülke konumunda. Sektörün önce kuruluşlarında TUSAŞ son dönemde özellikle Hürjet ve Hürkuş'la çok sayıda ülkenin ilgilenmesi.

0: ilgisini çekti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu projelerdeki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi. Çok yakında başka ülkelerin de ücretle ilgilendiklerini duyacaksınız dedi. Türk teknoloji şirketleri küresel pazarda yerini güçlendiriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen teknoloji haftasına katılan Türk teknoloji şirketleri projelerini dünya yatırımcılarıyla buluşturdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Daha sonra tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasına geçildi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi ad altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. İzmir'de bir restoranda servis sırasında kızgın tereyağı 2 yaşındaki çocuğun üzerine döküldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor. Ailenin açtığı dava sonucunda garson ve restoranın mesul müdürü para cezasına çarptırıldı. TRT'nin gezici sinema tırı Tokat programı kapsamında Zile ilçesine gitti. Çocuklar sinema tırında TRT'nin sevilen yapımlarını izledi. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumi ve Herson bölgelerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 15, İstanbul 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa ve Sinop 16, Antalya 23, Kahramanmaraş ve Gaziantep 20, Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon 17, Bolu 12, Erzurum 8 derece. Haberliyiz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Nesrin Sipahi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. İnleyen nameler ruhumu sardı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Melda Kuyucu'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Gül Deste başladı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler, 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Milli Güvenlik Konferansları ile farklı disiplin ve kurumlardan yöneticilerin milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra kurumlar arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması amaçlanıyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zehri'yi anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları saymış sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
3: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için marş hazırlandı. Arkanızdayız isimli marşı Ahmet Öngel hazırladı. Arkanızdayız marşının klibinde coşkulu milli takım tribünleri ve futbolcular yer aldı. 10. Türkiye-Azerbaycan Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.
0: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
4: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Jenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edildi ancak Tel Aviv yönetimi buna uymadı, ihlallerini sürdürdü. İran da bunu gerekçe göstererek İsrail'i füzelerle yeniden hedef aldı. İsrail ise sadece İran'a karşılık vermedi, Lübnan'ı da yeniden bombaladı. İsrail unsurları Lübnan'da Nebatiye ve Sur'u hedef aldı, Zefta'daki barınma merkezine hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı, Bezalel Smotrich, İran'ın füzelerine karşılık Lübnan'ın bombalanması çağrısı yaptı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. İsrail ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in de İran'ın da derhal ateşkes istediğini söyledi. Barış için müzakereler devam ediyor, cehalet ve aptallık buna engel olmamalı ifadesini kullandı. Nihai bir anlaşmaya varana kadar İran'a yönelik ablukanın yürürlükte kalacağını vurguladı. Tahran yönetimine seslenerek, "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın" ifadesini kullandı. Trump ayrıca katil Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray görüşmenin içeriğini paylaşmadı. Amerikan basını ise Trump'ın, "Netanyahu'nun başka şansı yok, kararları ben veriyorum, o vermiyor. İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda" dediğini iddia etti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayımladı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandı. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf da kağıt üzerindeki ateşkesin ve sahadaki tekrarlanan ihlallerin denklemini bozduk dedi. Gerçekten güven inşa etme iradesi olmadığı sürece İran'ın tepkisi aynı olacaktır diye ekledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Daha sonra İran, hava sahasını açtığını, uçuşların normale döndüğünü duyurdu. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamaları dikkate alındığında enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyleyen Bakan Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin bir tık altında kapatma olasılığı yüksekti dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.
5: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Tekrar söylüyorum. Şimdi savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. %21 olacak idi ise işte 26 Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. İçinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktür. Yani savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Savaş büyük bir şoktur. Ama biz bunu yönetiriz, yönettik. Bakın, yönetilebilir buluyoruz.
1: İşkur, iş arayanları desteklemeye devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişinin işe yerleşmesine aracılık edildi. 894 binden fazla da açık iş belirlendi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyleyen Bakan Bolat, yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası'nın açılış programında konuştu.
6: E-ticarette satılan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir dijital denetim ve analiz sistemi olan EPG'de sistemiyle PGD yani piyasa gözetimi ve denetim kuruluşlarına veri temelli, hızlı ve risk odaklı karar alma kapasitesi kazandırıyoruz. Bu noktada e-ticaret yoluyla satılan ama güvensiz olan ürünler varsa bunların tespiti için web tarama ve veri toplama, risk analizi, yapay zeka destekli metin ve görsel analizi, şüpheli ürün tespiti ve sınıflandırılması, kurumlar arası veri paylaşımı bir arada yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak sloganımız güvenli ürün, güvenli gelecek. Vizyonumuz budur. Pilot aşama testlerini kısa sürede tamamlayıp çok yakında kullanıcıların kullanımına açacağız.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasının ardından sona erdi. Bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci konularında iki önemli işbirliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşiler Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. 18 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sistemi sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı sınav için titiz bir çalışma yürütüyor. Ankara'da sınavın etkin şekilde takip edilmesi amacıyla kurum temsilcisi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sınavın düzenleneceği gün tüm sınav binaları güvenlik önlemi kapsamında kamera sistemiyle takip edilecek. Sınavda ilk kez velilerin talebine göre öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'la Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. 7 Haziran'da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçuş yapan 6 uçaktan 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Ercan Havalimanı'nda konuştu, iki Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada uçaklar Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır denildi. Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi. SGK banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığından yapılan ödemelerde ücret ya da komisyon alınmadığı kaydedildi. Kredi kartı ödemelerindeki kesintilerin SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından uygulandığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili rapor hazırlandı. 10 şüphelinin hepsinin testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Rapora göre şüphelilerin 8'inde ayrıca ilaç etken maddelerine de rastlandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumy ve Herson bölgelerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede, MİT Başkanı İbrahim Kalın Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Spor. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i ağırladı. Rakibini 73-71 yenen Siyah Beyazlılar seriyi 2-2'ye getirdi. Bu sonuçta finale yükselecek takım Akatlar'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor Noah Saviolo'yla Saviolo transferini resmen açıkladı. Bordo Mavililer genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Karadeniz ekibi Vitoria'ya 8 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen Amilli Kadın Futbol Takımı gruptaki son maçına yarın çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Medikanı Kadın Voleybol Takımı kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler libero Brando Castillo ve orta oyuncu Şinel Cek Kısalı renklerine bağladı.
7: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa 20, Muğla 18, Afyon, Karahisar 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır 17, Van 12, Kars 8 derece.
7: Yol durumu.
1: Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
7: Arkası yarın.

Kutlangı, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Binnaz Fethiye Sezer, Nazmiye Sunapek Uysal, Burhanettin Ertuğrul Bilda, Müdire Nezihe Becerikli, Hasta Bakıcı Filiz Toprak, Doktor Hayrullah Sami Ayanoğlu, Anlatan Zihni Küçümen.

0: Çalı Kuşu Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini, birkaç yıl sonra da babasını kaybediyor. Onu teyzeleri büyütüyor. Kuzeni Kamran'la sevişen Feride, onun başka bir kadınla macerası olduğunu öğrenince İstanbul'dan ayrılır, kasaba kasaba, köy köy, Anadolu halkı arasına, Anadolu'nun anlatmakla tükenmez çileli macerasına karışır. Anadolu'nun sert yaşayışını bölüşen, çehresini çizen bir insan kalabalığı Feride'nin ardı sıra sel gibi akar. İlkel otel odaları, açık yürekli otel kalfaları, çileli göçmenler, kağıtlara gömülmüş, insanların kaderini otozlanmış kağıtlar üstünde herhangi bir kelime gibi gören devlet dairelerindeki memur kalabalığı, bozuk köy yolları, bakımsız okullar, unutulmuş köyler, hurafelere gömülmüş köylüler, hastalıklı köy çocukları, jandarmalı, eşkıyalı, kurt ulumalı, silah sesleriyle dolu köy geceleri. Ebeleri, hocaları, subayları, ülkücü öğretmenleriyle uçsuz bucaksız bir Anadolu tablosu. Feride şimdi Çanakkale Rüştiyesi'nde hocalık yapmakta, çok sevilmektedir. Halk ona Gülbe Şeker adını takmıştır. Abdurrahim Paşa ailesinden Yüzbaşı İhsan, Feride'ye uzaktan aşık olur. Büyük hanım Feride'yi köşke davet ederek kendisini paşanın yeğeni İhsan'a ister. Fakat hala Kamran'ı unutmamış olan Feride bu teklifi reddeder. Feride'nin öğretmen arkadaşlarından Nazmiye bir gün Feride'yi ziyarete gelerek nişanlısı Feridunların bağında bir eğlenceye davet eder. Eğlencede ikisinden başka Feridun ve evli bir iki arkadaşla eşlerinin bulunacağını söyler. Feride Nazmiye'nin ısrarına dayanamaz, daveti kabul eder.
1: Abacığım neredeyiz?
2: Nazmiye Hoca Hanım'ın teyzesinin bağında kızım.
1: Abacığım o kadın Nazmiye Hoca Hanım'ın teyzesi mi?
2: Teyzesi dedim ya kızım.
1: Abacığım darılma ama ben o kadını hiç sevmedim.
2: Sus, böyle konuşma, misafirlikteyiz, ayıptır.
1: Ayıp ama ne yapayım, fena bir kadına benziyor o.
2: Öyleyse bir daha buraya gelmeyiz. Şimdi sus.
1: Geliyor galiba.
3: Elmas kızım, sıkılmadınız ya inşallah.
2: Sıkılmadım efendim.
3: Ben sizi ihmal ettim biraz ama mahsus öyle hareket ettim. Güneş batarken bu bahçenin güzelliğine doyulmaz. Akşamın tadını çıkarmanızı istedim. Hele mehtap oldu mu bu bahçelerin cennetten farkı kalmaz. İnşallah bundan sonra sık sık gelirsiniz de buraların güzelliğinden istifade edersiniz. Hakikaten methettikleri kadar varmışsın kızım. Gülbe şeker, gülbe şeker dediklerini duyardım da seni görmeyi merak ederdim. Sana gülbe şeker demek bile az.
4: Cicim, sen ne kadar dışarılıklı olmuşsun böyle. Herhalde benim nişanlımdan kaçacak değilsin.
5: Ha, örtme başını, ayıp vallahi.
4: Feridun Bey, nişanlım. Feride Hanım arkadaşım. Talihime iki sevdiğimin isimleri de birbirine yakın düştü.
6: Efendim, alemimize şeref verdiğiniz için teşekkürlerimi ve minnetlerimi arz edeceğim. Müsaade buyurursanız, kulunuz da candan bir arkadaşı, bir veli nimeti size takdim edeyim. Binbaşı Burhanettin Bey. Binbaşı ama bildiğiniz binbaşılardan değil, meşhur solakzadelerin küçük mahdumu.
7: Burhanettin bendeniz efendim. Peder merhum emlakı içinde en ziyade bu bağ severdi. Burası uğurludur. Bana ne saadet geldiyse bu bağdan geldi demeyi mutat edilmişti. Tenezzülen teşrif ettiğinizi görünce merhumun bu sözlerindeki hakikati bendeniz bir kere daha keşfetmiş oldum efendim.
2: Bu bağın sizin olduğunu bilmiyordum.
7: İnayeten kabul buyurmaz mısınız küçük hanım?
2: İstemem.
7: Zararlı bir şey değil küçük hanım. Dünyanın en hafif, en masum içkisi. Emin olun. Öyle değil mi Nazmiye Hanım?
4: Israr etmeyiniz Burhan Bey. Feride burada kendi evinde sayılır. Nasıl isterse öyle hareket etsin.
3: Elmas kız.

0: Yemek vakti geldi. Sofrada birkaç misafirimiz var. Sizi bekliyorlar.
1: Teşekkür ederim, rahatsızım. Beni burada bırakınız.
2: Ferideciğim, vallahi yabancı değiller. Feridun'la Burhan Bey'in bir iki arkadaşı, onların refikalarıyla nişanlıları. Gelmezsen çok ayıp olur. Hepsi de seni tanımak için geldiler.
1: Bırak beni. Rica ederim, bırak.
3: Misafirimiz ne emreder, nasıl isterse öyle hareket etmek borcumuz. Siz öbür davetlerini yanına ininiz. Feride Hanım'ın biraz rahatsız olduğunu söylersiniz. Binas Hanım, siz de bizim yiyeceğimizi buraya getiriniz.
1: Teşekkür ederim, aç değilim. Benim için zahmete lüzum yok. Siz de arkadaşlarınızdan, misafirlerinizden ayrılmayın.
3: Müsaade buyurursanız ben size hizmet edeyim efendim. Öbür misafirlerim her zaman gelip giden arkadaşlarım. Yabancı değiller.
1: Siz gene onları yalnız bırakmayın.
2: Ferideciğim, makul ol Allah aşkına.
3: Size hizmet etmek şerefinden bendenizi mahrum etmeyin Feride Hanım.
4: Burhan Bey, bekliyoruz. Hani gülbe şeker, gülbe şeker nerede? Gülbe şeker, gülbe şekeri işte.
1: Dışarı çıkın hepiniz. Dışarı çıkın diyorum. Yüzsüzler.
2: Ferideciğim, yanlış anladın bizi.
1: Sen sus. Çarşafımı getirin benim.
5: Abacığım, abacığım. Gidelim, gidelim
1: buradan. Gidiyoruz kızım. Size çarşafımı getirin diyorum.
2: Makul mu Feride? Aa, nasıl gidebilirsin bu saatte?
1: Yollar buradan daha az tehlikelidir herhalde. Bir haydut yapmaz sizin yaptığınızı.
3: Müsaade buyurun.
1: Yaklaşmayın. Yoksa pencereden atarım kendimi. Korkacak mıyım sanıyorsunuz? İcap ederse yürürüm. Maksadınızı anladıktan sonra burada kalacak değilim herhalde.
3: Şu halde bir arkadaşımız sizi arabayla götürsün.
1: Lütfedersiniz.
2: Feride, sen sahiden çocukmuşsun.
1: Sana sus dedim.
3: Şu kadarını söylememe müsaade buyurun efendim. Bizi yanlış anladınız. Hakikaten maksadımız size bir bağ alemi göstermek, ikramda bulunmaktı sadece. Ne bileyim, İstanbul'da yetişmiş. Sonra daha iki gün önce bir yüzbaşı arkadaşımızla gayet serbest bir şekilde karşılaşıp konuşmaktan çekinmemiş bir küçük hanımın bize karşı bu derece vahşi davranacağını nasıl tahmin ederdik? Şu halde sizden af dileyelim efendim.
1: Arabanın çabuk hazırlanmasını emrederseniz mesele kendiliğinden hallolur sanırım. Daha başka türlü af dilemenize lüzum yok. Müdür hanım, sizi evinizde rahatsız etmek zorunda kaldım.
6: Hayırdır inşallah kızım. Ne oldun böyle? Sararmışsın, hasta mısın?
1: Bilmem, olanlar hakkında bazı dedikodular kulağınıza geldi mi?
6: Doğrusunu istersen geldi kızım. Burası küçük yerdir. Herkes birbirinin attığı adımı bilir.
1: Allah için söyleyin bana. Madem olanları duydunuz, şimdi ben artık fena bir kadın mı sayılırım?
6: Feride yavrum, sen düne kadar ne derece iyi bir kızsan bugün de öylesin. Ah o Nazmiye, elimde olsa onu mektepte bir gün tutmam. Mektebi onun şerrinden kurtarmak için her yola başvurdum. Çok uğraştım ama olmadı. Mutasarrıfından tut alay beyine, tabur imamına kadar kim varsa onun koruyucusu. Nazmiye buradan giderse kibar hanımlara kim dal kavukluk edecek? İleri gelen memurların gizli eğlencelerinde kim ut çalacak? O Burhanettin Bey gibi azılı miras yediler, senin gibi saf, taze, güzel genç kızları nasıl ele geçirecek? Nasıl oldu da o Nazmiye'ye inandım bilmem ki.
1: Ben de ona şaşıyorum düşündükçe kendi kendime. Ne bileyim, aylardır bir yere çıktığım yoktu, canım sıkılıyordu. Bana nişanlısının teyzesine gideceğimizi söyledi. Bir insanın bu derece iki yüzlü olabileceğine nasıl ihtimal verebilirdim? Kuzum müdür hanım, bana yardım edin.
6: Ne yapabilirim senin için birden düşünemiyorum.
1: Bu gecenin dedikodusu bir iki gün içinde bütün Çanakkale'yi saracak. Ben artık sokağa bile çıkamam.
6: Sardı bile kızım. Hele Yüzbaşı İhsan Bey'in hareketinden sonra.
1: Ne gibi hareketinden?
6: Yüzbaşı İhsan Bey bu sabah dün gece olan hadise yüzünden Burhan Bey'i tokatlamış. Divan harbe veriliyormuş.
1: Benim için mi?
6: Senin için kızım. Onun evlenme teklifini reddetmenle Çanakkale'de bir tahaf karşılandı. O derece mert, az rastlanan bir erkek ki.
1: İhsan Bey'e ömrüm oldukça minnettar kalacağım müdür hanım. Temiz hatırasına emin olun ki hiçbir zaman unutmayacağım. Fakat benim de kendime göre bir hayatım var. Hususi sebeplerle kendisiyle evlenemez.
6: Peki yavrum, orasını sen bilirsin. Senin Çanakkale'nin dışında gidebileceğin kimsen yok mu?
1: Kimsem yok müdür hanım.
6: Neresi olursa olsun buradan bir an önce uzaklaşmalısın. Hatta ilk kalkacak vapurla.
1: Ne tuhaf.
6: Ne gibi?
1: Sevdiğim, bağlandığım her şehirden adeta hırsızlar, katiller gibi uzaklaşmak zorunda kalıyorum. Bursa'dan bundan daha küçük bir sebep yüzünden ayrılmıştım. Ölüm yatağında beni görmek isteyen malum arkadaşımı görmeye gittim diye. Adamın aşkımdan öldüğünü söylediler. Dedikodu ayyuka çıktı.
6: Öyledir kızım. Hepimizin hayatı buna benzer kırgınlıklarla dolu. Dinle.

0: Senin için bir çare buldum. İzmir Marif başkatibi arkadaşımdır. Bir mektup yazıp seni ona göndereyim. O seni İzmir mekteplerinden birine yerleştirir.
1: Çok teşekkür ederim Müdür Hanım.
0: Bizim hayatımız bu kızım. Bizi yoran vazifemizden çok bu gibi haller.
1: Müdür Hanım, sizden bir ricam daha var.
0: Söyle kızım.
1: Benim kuşlarımı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Giderken herhalde onları da götüremem. Size bırakmayı düşünüyorum. Bilmem kabul eder misiniz? Ya,
0: memnuniyetle kabul ederim ama kuşlarını bu kadar sevdiğine göre kendi elinle azat etsen daha iyi olmaz mı acaba?
1: Bir vakitler ben de sizin gibi sanırdım Müdür Hanım. Ama şimdi düşüncem değişti. Kuşlar ne istediğini bilmeyen zavallı mahluklardır. Kafesten kaçıncaya kadar türlü üzüntüler içinde çırpınır dururlar. Ama bir kere kaçınca da kafeslerine dönmekten başka bir şey düşünmez oluyorlar. Kuşları zorla kafeslerinde alıkoymalı Müdür Hanım. Zorla. Zorla. Zorla.
2: Feride mektep müdüresiyle geçen o konuşmasından sonra İzmir'e doğru hareket eden ilk vapurla yola çıkar. Bir sandalcının getirip kamerasına bıraktığı güllerin İhsan Bey'den geldiğini anlaması elbette ki güç değildir. İzmir'de işleri umduğu gibi hemen yoluna girmez. Müdürenin tanıdığı başkatip hastalanmış, 6 ay tibbi hava almıştır. Feride neden sonra Kuşadası'na tayin edilir. Fakat bu defa da 1. Dünya Savaşı patlar. Hastane haline getirilen okulun dersleri kesilir.
3: Buyurun hocanım, bir emriniz mi var?
1: Rahatsız ediyorum. Burada birkaç kitabım kalmıştı, onları almaya geldim. Acaba gözünüze iliştim?
3: Nasıl kitaplardı acaba?
1: Fransızca birkaç kitap.
3: Her şey öyle karışık ki sormayın. Daha bir türlü yerleşemedik.
1: Mühim değil, bulamazsanız kalsın.
3: Bu gidişle de bulamayacağım galiba.
1: Zarar yok, hatırınızda bulunsun.
3: Bir kere de başhekim beye soralım. İçeride ellerini yıkıyor, o galiba birkaç kitap kaldırmıştı. Doktor bey, siz geçen gün Fransızca romanlar bulmuştunuz. Onları nereye kaldırdınız?
4: Başlatma beni şimdi. Senin romanlarının da Fransızcanı da canlı okurum. Kim soruyor? Ha. Vay küçük, gene mi sen?
1: Doktor bey.
4: Söyle bakayım yaramaz, senin burada ne işin var?
1: Biliyorsunuz ki ben muallimeyim doktor bey. Memleket memleket geziyorum. Bu defa da talime burası düştü.
4: Hala bir haber yok mu?
1: Kimden?
4: Niye gizlemeye çalışıyorsun? Seni böyle memleket memleket gezdiren her kimse ondan.
1: Mesleğimi kastediyorsunuz herhalde. Tabii memleket çocuklarına hizmet etmek isteğimi de.
4: Bu yaşta, bu halle, bu çehreyle mi? Sana bir kere daha böyle sormuştum galiba. Neyse, dediğin gibi olsun. Demek bu mektepte muallimeydin, öyle mi?
1: Ama mektebimizi aldınız doktor bey.
4: Fena mı, sen de her gün öğleye kadar uyursun.
1: Doğrusunu isterseniz boş oturmak benim için en büyük işkence.
4: Aklıma başka bir fikir geldi. Neydi o musibet köyün adı?
1: Zeyniler mi?
4: Her rahatsa. Orada sana hasta bakıcılık ettirdim de hatırlar mısın?
1: Evet.
4: Burada da bana yardım etmek ister misin ha? Ha senin maymuncukların, ha benim ayıcıklarım. İkisiyle de uğraşmak aynı kapıya çıkar.
1: Peki doktor bey, ne vakit işe başlıyorum?
4: Ne vakit istersen.
1: Hemen şimdi olur mu?
4: Elbette hemen şimdi. Bak buraları ne halde.
1: Yalnız bir şartım var doktor bey.
4: Neymiş o?
1: Benim yanımda öyle pek askerce konuşmayacaksınız.
4: Peki gayret edelim bakalım. Öte geçmişsin. Bu iskemle. Kusura bakma. Arada sırada bu kadarcık bir kaza da olur artık değil mi?
1: Yorgun görünüyorsunuz.
4: Daha şimdi mühimce bir terzilik ettim.
1: Doktor bey, şuna terzilik demeyin ne olursunuz.
4: Genç bir erken harp yüzbaşısı. Bir bomba yüzünün sağ tarafını berbat etmiş. Sağ kaşından çenesine kadar bütün yanak yanmış. Sağ kolundan da iki şarapnel parçası çıkardık. Buna terzilik denmez de ne denir?
1: Bu yaralıların haline ne kadar üzüldüğünüzü bilmesem bu işlerden neredeyse zevk aldığınızı iddia edeceksiniz.
4: Kapatalım bu bahsi. Şimdi sana bir şey söyleyecektim. Böyle gevezelik edersek unutturacaksın bana.
1: Buyurun söyle.
4: O yaralı erken harp yüzbaşısının iyi bakılması lazım. Ona kendi odamı verdim. Hizmetiyle de sen meşgul olacaksın.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ben öyle hareket ederim.
4: Yüzbaşı 15-20 güne kadar tamamen iyileşir. Fakat yüzünün ne hale geldiğini hissederse pek iyileşmek isteyeceğini sanmam.

0: Gayret ederken kendisine en küçük bir şey hissettirmemeli.
1: Gayret ederim.
0: Yüzünün sağlam tarafına bakınca insan daha çok acıyor ona. Anlaşılan yakışıklı bir çocukmuş. Aha, işte yüzbaşıyı getiriyorlar. Dikkat edin oğlum, sarsmayın.
2: İhsan Bey.
3: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 10. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Munise Birsen Kaplangı, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Binnaz Fethiye Sezer, Nazmiye Suna Pekuysal, Burhanettin Ertuğrul Bilda, Müdire Nezihe Becerikli, Hasta Bakıcı Filiz Toprak, Doktor Hayrullah Sami Ayanoğlu, anlatan Zihni Küçümen.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan

zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kalgancı Çak geldiği, karayarı ateşle kaplandığı zaman, Büyük Hakan Atatanrı kulaklarını tıkar, o çağda dünya bozulur. Yer ve insan nesli mahvolur. Fitne fesat saçan gaddar rüzgar, insanları heyecanlandırır. Töre bozulur, tepeler çalkalanır, demir üzenginin dibi delinir. Çuvaldızın deliği yırtılır, ulus bozulur. İnsan kara böcek gibi kanatlanır, gözlerine kan dolar. Yer uğuldar, dağlar sallanır, hendekler yıkılır, gök gürler, kenarı açılır, yerin altı üstüne gelir. Yosunlar öğütülüp toz olur, gök sallanıp eteği açılır, deniz dalgalanıp dibi görünür, deniz dibinden 9 parça kara taş çıkar. 9 taş 9 yerinden yarılır. Yerde köngül denilen bir zehirli ot biter, kökünden sarı çekirge çıkar, hayvanlara çarparsa hayvanların, insanlara çarparsa insanların kanlarını sömürür. İşte o zaman çal yime haykırır. Evrenin ve dünyanın nasıl yaratıldığı insan için ne kadar önemliyse, dünyanın ve yaşamın nasıl son bulacağı da o kadar önemli. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuyu anlatan mitleri, yani eskatoloji mitlerini konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Eskatoloji, mitoloji içinde oldukça önemli bir yer tutan mit türlerinden biri değerli dinleyicilerimiz. Nedir eskatoloji ve neden önemli bir yer tutar diye sormak istiyorum. Bu arada hocam izin verirseniz bu yok oluş mitleri mi desek acaba eskatolojiye?
1: Evet Orkun Bey, tabii ki diyebiliriz. Zaten kavram olarak da karşılıyor. Şöyle eskatoloji, yani sizin deyiminizle yok oluş mitleri Orkun Bey, Yunanca eskatos yani son kelimesinden bizim dilimizde de kendine yer bulan bir kavram. Ne anlatıyor bu eskatoloji mitleri? Dünyanın, insanlığın ya da kozmik düzenin sonuna ilişkin tasavvurları bize anlatan mitik teoriler aslında. Mitolojik sistem içerisinde de bu yok oluş mitleri, yaratılış mitlerinin karşı kutbunu oluşturuyor Orkun Bey. Çünkü ikisi de çok farklı şeylerden bahsediyorlar. Kozmogoni kaostan kozmosa geçişi anlatırken, eskatoloji kozmosun yeniden başlangıcını, yani tekrar kaosa sürüklenmemizi bize anlatıyor. Ama bu bir yıkım değil, burası çok önemli. Tekrar düzenin başlaması anlamına geliyor. Kendisine nasıl bir yer buldu mitoloji içerisinde? Şimdi kozmogoni başlangıç, evrenin yaratılışıydı. Kahramanlık çağı vardı, düzenin tekrar kurulması. Eskatoloji de düzenin çökmesi, son bulması ve tekrar yeniden başlamasıydı. Şöyle bir özelliklerini tekrar söyleyecek olursak yok oluş mitlerinin. Bu tamamen bir yok olma ve bitme değil, bozulan düzenin yeniden tesis edilmesi. Ahlaki çöküşle beraber ortaya çıktığını biliyoruz. Tabii ki bizde değil ama diğer mitolojilerde tanrılar arası çatışma da yine eskatoloji mitlerine temel hazırlayan unsurlar arasında.
0: O vakit şunu söyleyebiliriz, eskatoloji yani yok oluş mitleri yalnızca kıyameti değil, aynı zamanda o sondan sonra yeniden yapılanmayı da mı anlatıyor?
1: Evet Orkun Bey, tabii ki tamamen bir kıyamet anlatısı değil. Yok oluş mitleri bir sonu anlatmıyor. Aynı zamanda bir sonla beraber yeniden doğuşun, işte yeniden düzenin tesisini ve daha sonrasında ne olacağını bize anlatan mitik anlatılar. Şöyle ki burada tufan yerine kozmik bir yangında olabiliyor. Yerin yarılması da söz konusu ya da işte göğün çökmesi gibi motifler de keza bir hani anlatım olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki mutlak bir son, yani kozmik bir son var ama bununla beraber evrenin yıkılması da var, tanrıların ölmesi var, doğanın çökmesi var ve aynı zamanda bunların tekrardan tesis edilmesi var. Aslında eskatolojinin amacı döngüsel bir yenilenmeyi sağlamak Orkun Bey. Bir çağ bitiyor, yeni bir çağ, yeni bir düzen, yeni bir insanlık gelmiş oluyor. Tabii ki burada seçilmiş insanlar da var. O tekrar insanlığı tesis edecek kişiler. Bunu tekrar bir söyleyelim. Her zaman kozmik olmak zorunda da değil bu arada eskatolojik mitler. Çünkü işte ahlaki çürüme de bir son aslında, törenin kaybı da, ilin yani devletin kaybı da bir son olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
0: Evet, sadece bir yok oluş fikrini anlatıyor diyemeyiz anladığımız kadarıyla. Bunun belirli bir amacı olduğunu düşünüyorum ben sizin söylemlerinizden sonra. O döngüsel denge dediniz. Yani
1: evet.
0: Bu sadece bir yok oluşu değil, yok oluşun ardından döngüsel bir dengeye vardığını anlatan mitler.
1: Evet Orkun Bey,
0: şöyle... Bunun yanında başka bir amaçtan da bahsedebilir miyiz peki?
1: Evet, evet. Aslında bize yok oluş mitleri... Kozmik düzenin geçiciliğini göstermek istiyor. Keza kozmik düzen içinde yaşayan insanın da geçiciliğini vurgulamak istiyor. Ahlaki sistemi pekiştirmek gibi bir amacı da var. Töre bozulursa düzen yeniden kurulur. Bunu anlatmak istiyor. Ve insana ve evrene de her zaman bir yenilenme fikrinin olduğunu hatırlatmak gibi bir amacı da var. Ve yine belki de en önemlisi siyasal meşruiyeti üretmek gibi bir misyonu da var eskatoloji mitlerinin.
0: Evet, az önce tufan dediniz, hemen akla zaten ilk tufanlar geliyor. En sık karşılaştığımız motif mi tufanlar? Yani başka motifler de var mıdır yok oluş mitlerinde, yoksa yalnızca tufanla mı sınırlı hocam?
1: Hayır hayır, tabii ki başka motifler de var, fakat tufan dediğiniz gibi çok yaygın bir motif. Türk mitolojik anlatılarında da tufan insanlığın ya da işte belirli bir topluluğun işlemiş olduğu suçlara binaen cezalandırılması ve ardından düzenin yeniden kurulmasını temsil ediyordu. Bu bir yok oluş değil, düzenin yeniden tesisi manasına geliyordu. Neden tufan çok yaygın karşımıza çıkıyor? Bu sadece bizde değil Orkun Bey, çok ilginç. Diğer mitolojilerde de yok oluş mitlerinde en çok tufan karşımıza çıkıyor. Niçin tufan çok karşımıza çıkıyor? Doğal bir deneyim olduğu için. Nehir taşkınları ya da işte bölgesel seller tarih boyunca birçok milletin maruz kaldığı bir olay. Bunun dışında su bütün mitolojilerde her zaman bir arınma sembolüydü. Temizlenme ve yeniden başlama sembolü olduğu için. Bir de toplumsal bir reset faktörü olduğu için. Su her şeyi eşitler, alır götürür ve düzeni yeniden kurar. Bu yüzden çok baskın bir motif. Ateşle yok oluş da var bu arada Orkun Bey. Hem İskandinav mitolojisinde hem de bizim mitolojimizde kıyametin gelmesi ateşle de bağdaştırılan bir motif. Yani yok oluş ateşle de başlıyor aynı zamanda. Bu bir hem arındırma, hem ilahi cezalandırma, hem de kozmik temizlenme anlamını taşıyor. Bir de yine kozmik savaşlar var. Yine bir yok oluş miti olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizde yok ama diğer mitolojilerde var. Tanrılar arası savaşlar ve mücadeleler, devletlerin birbirleriyle mücadele etmesi, kaotik güçlerin geri dönmesiyle beraber yine bir yok oluş çağı başlamış oluyor. Bunun dışında işte ahlaki düzenin son bulması da bir eskatoloji miti olarak bizim karşımıza çıkıyor.
0: Özellikle Türklerin İslamiyet'e geçişinden sonra nasıl şekillendiğini sormak istiyorum ben. Yok oluş mitleri, hatta İslamiyet'ten sonra kıyamet ismini mi aldılar?
1: Evet Orkun Bey, İslamiyet'ten sonra kıyamet, ama İslamiyet'ten önce biz ona kalkancı çağ ismini veriyorduk terminolojide. Ve anlatılarda da kalkancı çağ olarak geçiyor kıyamet senaryoları. Bu dünyanın bizim inanç sistemimizde, bakın İslamiyet sonrasında da böyle, İslamiyet öncesinde de böyle paralel gidiyor. Dünyanın tamamen yok olması değil, bozulan düzenin yok edilip üzerine tekrar temiz bir düzenin kurulması anlamına geliyor kıyamet senaryoları. Ne zaman ortaya çıkıyor her iki inanç sisteminde de? Ahlaki bir çöküş başladığı zaman kıyamet senaryoları da yazılmaya başlıyor. Ki Dede Korkut anlatılarında şöyle geçiyordu, hatırlayalım beraber. Büyükle küçüğün yer değiştirmesi, saygının kaybolması, yiğitliğin zayıflaması birer kıyamet alametleri olarak geçiyordu. Artık kıyametin kopması gerektiği, yani kalkancı çağın başlaması gerektiği anlamına geliyordu. Şimdi bize geldiğimiz zaman biraz daha, işte İslamiyet öncesinde de kaybolmuyor bunlar. Yine aynı Orkun Bey. Çünkü senkretik bir yapı var. Artık her şey iç içe geçmiş. İslamiyet öncesinde de devlet büyüğüne başkaldırılar başladığı zaman, insanların töreye uymadığı zaman, il yani devlet kaybolduğu zaman insanlar biliyordu ki artık kıyamet kopacak. Yani kalkancı çağ başlayacak. Tanrı düzeni bozacak ve düzeni yeniden kuracak.
0: Evet. Yok oluş mitlerinin kader anlayışıyla bir ilişkisi var mı peki hocam?
1: Evet, çünkü biz hem İslamiyet öncesinde hem İslamiyet sonrasında Kader inancı bizde hep var Orkun Bey. Mitolojik dönemde de var. Ve güçlü bir ilişki var. Biz yok oluş mitlerinin bir felaket anlatısı değil, kaderle kozmik bağlantının arasında olan bir ilişkinin sonucu olarak görüyoruz. Tabii ki kültürden kültüre değişiklikler gösterebilir. Bizde kader katı bir zorunluluk değil. Ona yön verme, onu değiştirebilme ve yeniden yazma yetilerine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve yok oluş mitlerini de kozmik yazgı olarak, yani kader olarak bir son değil, her zaman yeniden bir başlangıç olarak düşünüyoruz biz. Bunun dışında şartlı kader var, yani ahlaka bağlı. Evet, sizin Tanrı tarafından yazılan bir kaderiniz var. Fakat bu şartlı. Siz ona yön verebilirsiniz, kaderinizi, yazgınızı yeniden ahlaki düzenle değiştirebileceğinize inanılan bir sistemden bahsediyoruz. Ve döngüsel bir zorunluluk da var aynı zamanda. Çünkü biz zamanın döngüsel olduğuna inanan bir toplumuz.
0: Bu da sizin Tanrı ile olan ilişkiniz sonucunda mı şekillenecek?
1: Evet.
0: Yani Tanrı-insan ilişkisini sorguluyorum biraz.
1: Şöyle, mitolojideki Tanrı-insan ilişkisinde, mitik tefekkürde insan biliyor ki düzeni Tanrı kurdu ve düzenin aynı zamanda koruyucusunun yine Tanrı olduğu biliniyor. İnsan töreyi bozarsa, ahlaki sınırları aşarsa, tanrısal müdahalenin devreye gireceğinin yine bilincinde. Aynı zamanda bu müdahalenin, yani işte biz ona yok oluş diyelim, tufanla, ateşle gelen bir felaketle ya da siyasal çöküş biçiminde tezahür edileceğini de biliyor. Yani dolayısıyla eskatoloji, yani yok oluş mitleri, Tanrı ile insan arasında sıkı bir bağ kuruyor ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediği zaman, doğayı keza yine korumadığı zaman, Tanrı'nın bir uyarı niteliğinde bir son yazacağını ve düzenin yeniden kurulacağını biliyor. Ve mitolojik düzlemde insan biliyor ki Tanrı her şeye aşkın, yani her şeyi gören, duyan ve müdahale edebilecek güçte olduğunu biliyor. Bunun dışında Tanrı'nın emirlerine uymazsan, bizde kut çok önemliydi, Tanrı'nın vermiş olduğu güç, Tanrı'nın vermiş olduğu kutun geri çekileceği bilincinde, yani yönetim anlayışının değişeceğini, insanın o kahramanlık statüsünün elinden geçeceği bilinci yine var. Ve Tanrı insana bu sistemde töre ve sorumluluk veriyor. Töreyi koru, bir insan olarak sorumluluklarını yerine getir diyor. Bunun dışında Tanrı ile insan arasındaki o dinamikte yine Tanrı aynı zamanda düzeni kuruyor, insana görevler veriyor, töreyi koru diyor ama gerekli yerlerde insana müdahale de ediyor Orkun Bey. Zora düştüğü zaman, işte biz bunu Ergenekon anlatısında da gördük, mitik anlatılarda da yine var. Tanrı yarattığı insan bir zor duruma düştüğü zaman muhakkak o insanı da oradan kurtarıyor. Bunu da görüyoruz.
0: Evet. Program başında bir metin seslendirdim değerli dinleyicilerimiz. Bu metnin başında geçiyordu. Kalgançı Çak. Nedir hocam bu?
1: Türk mitolojik anlatı sisteminde ve keza sözlü anlatım geleneğinde geçen bir kavram Kalkancı Çak. Dünyanın sonunu, yani kozmik bir dönüşümü ifade ediyor. Aslında kıyameti temsil ediyor Orkun Bey. Terimi iki parçaya bölecek olursak biz, kalkancı kalan zaman, arta kalan zaman demek. Çağda çak aslında daha eski Türkçesi. Çağ demek, içinde yaşanılan zaman demek. Yani zamanın son kalan kısmını temsil eden bir kavram. Sonu anlatıyor bize, kıyamet senaryolarını anlatıyor. Bu bir yangında olabilirdi, biraz önce andık. Ya da işte tufan, yani dünyanın sularla kaplanması da olabilirdi. Kozmik bir karışıklık da olabilirdi. Ya da işte hastalıklar da olabilir. Bunların hepsi kalkancı çak, yani kıyamet senaryoları içerisinde bizim karşımıza çıkan olasılıklar.
0: Eskatoloji mitlerinin işlevinden bahsedecek olursak, Türk kültürel hafızasında nasıl bir işleve sahip bu mit türü?
1: Bu yok oluş mitlerinin işlevinin aslında en temelinde düzenin korunması için sembolik anlatılar olduğunu biliyoruz. Çünkü düzeni hem korumaya hem de korumaya çalışıyor. Eskatoloji mitleri insanlara kozmik dengeyi tekrar hatırlatıyor. Çünkü ortaya çıkış sebebi zaten düzenin, törenin, ahlakın bozulması ve çökmesi olduğu için insana bir hatırlatma, bir uyarı niteliğinde. Kozmik bir denge var, sen bunu bozuyorsun, bozarsan sonuçları bu olacak. Ne zaman bozuluyor kozmik düzende? Göğün desteğinin, yani kutun değişebileceği ya da geri alınabileceği süreçte, devlet zayıflarsa, soy tükenme eşiğine gelirse bunlar ilahi bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Amaç ne? Başka bir işlev. Töre ile ahlakın pekiştirilmesi Orkun Bey. Yani töre zayıflarsa felaket olur. Sen töreyi korursan, sıkı sıkıya bir bağlılık gösterirsen hem ahlaki kurallara hem törenin kurallarına işlerin yolunda gideceği anlatısı var. krizlerin anlamlandırılmasını sağlıyoruz biz yok oluş mitleriyle. Nasıl? Kriz var, yani kozmik düzen bozuldu ama çözüm de var. Çünkü bununla beraber yeniden bir toparlanma süreci olacak ve yeniden düzenin kurulması olacak. Sonucu ne bu eskatolojinin işlevi içerisinde? Yeni bir düzenin kurulması. Bunun dışında siyasal ve toplumsal bir işlevi de var. Nedir o? Devlet ebedi değildir. Tanrı bu sistemi her an bozabilir. Bu yüzden koruman gerekiyor. Bunun dışında kut süreklilik ister. Eğer sen Tanrı'nın verdiği kuta uygun davranışlar sergilemezsen Tanrı kutu sana vermiş olduğu gücü geri alır ve töre siyasal varlığın temelidir. Hatırlatması da en büyük işlevlerinden bir tanesi.
0: Peki bu altın çağ kavramına gelirsek o bize ne anlatır?
1: Altın çağ kavramı yok oluş mitlerinde o yok oluştan önceki dönemi bize hatırlatıyor. Yani düzenin ilk kurulduğu dönemi anlatıyor.
0: Her şeyin güzel olduğu, iyi olduğu dönemi.
1: Evet, insanın töreye, ahlaki kurallara uyduğu, onlarla bir uyum içerisinde yaşadığı, aynı zamanda doğanın kanunuyla da uyum içerisinde yaşadığı dönemi anlatıyor. Gökle yer uyum ve denge içerisindedir. Devletle törenin ilişkisi yine uyum içerisindedir. Tanrı ile insanların ilişkisi yine bir denge içerisinde geçtiği dönemi temsil ediyor. Burada küçük bir parantez açacağım. Bizdeki altın çağla Yunan mitolojisindeki özellikle altın çağ tamamen farklı.
0: Evet, takvim mitlerini konuşurken Türk mitolojisinde zamanın doğrusal değil döngüsel olduğunu söylemiştiniz. Yok oluş mitlerinde de zaman için benzer bir şey söyleyebilir miyiz peki?
1: Evet Orkun Bey, yine zaman yok oluş mitlerinde de döngüsel olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl döngüsel olarak karşımıza çıkıyor? Düzen hep belli Orkun Bey. Hata yaparsan kıyamet senaryosu gerçek olacak. Düzen yeniden kurulacak. Tekrar hatalar yapılacak ve tekrar kıyamet senaryosuyla karşılaşacaksınız. Hep bu şekilde döngüsel olarak ilerleyen bir mitik tefekkür. Aynı zamanda da bir zaman anlayışı var bizim mitolojimiz içerisinde.
0: Evet. Son olarak hocam programımızın sonuna geldik. Eskatoloji mitleri bugün hala önemini taşıyor mu?
1: Evet Orkun Bey, taşıyor, yaşıyor ve dönüşüm içerisinde. Nasıl? Şimdi bizim bu modern kriz anlatılarında biz o kültürel belleğimizde olan eskatoloji mitlerini hala kullanıyoruz. Nasıl? İklim krizleri aslında bir kıyamet senaryosu baktığınız zaman, nükleer savaş tehdidi, dünyanın özellikle bazı bölgelerinin susuz kalacağı ihtimali, yapay zeka ile bir korku verilmesi insanlara, bunların hepsi aslında o eskatolojik mitik tefekkürden günümüze yansımalar. Ki sadece bu değil, popüler kültürde de özellikle dizilerde ya da romanlarda zombi kıyafetleri ya da işte zombi ile alakalı teorilerin anlatılması, distopyaların anlatılması keza ve küresel felaket filmleri de edebiyata, sinemaya yansıyan bir devamlılık aslında. Bunun dışında bir siyasal söylem olarak da kullanılıyor. Bu çok enteresan. Sadece bizde değil, dünyanın bütün toplumlarında. Çöküş dönemi söylemi, son fırsat retoriği olarak bizim karşımıza çıkıyor.

0: kurtarıcı bir liderin beklenmesi. Bu çok ilginç. Mitik dönemde de böyleydi. Günümüzde de hala böyle. Hem eskatoloji mitlerinden besleniyoruz çünkü kültürel belleğimiz de var. Ve aynı zamanda yine bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir de psikolojik işlevi var Orkun Bey. İnsan hala günümüzde dünya nereye gidiyor, sonumuz ne olacak? O belirsizliği dramatize etmesi de hep eskatoloji mitlerinin günümüze yansıması.
1: Sonuç olarak bir şeyler öğrenebiliyor muyuz peki bu yansımalardan?
0: Tabii ki öğrenebiliyorsunuz çünkü sizin bu kültürel hafızanıza hizmet ediyor Orkun Bey. Ben biliyorum ki benim geçmişimdeki tarihi gerçekliklerden hatalar yaparsan, kurallara uymazsan, ahlaki düzeni sürdürmezsen muhakkak bir kıyamet gelecek, yani bir son gelecek. Tabii ki bu kıyamet artık bireysel kıyamet olarak da günümüzde kendisine yer bulmuş oluyor.
1: İnsanın yaptığı hatalar sonrasında kutsalın verdiği cezaları anlatan, Türk kültüründe derin izleri olan eskatoloji yani yok oluş mitleri üzerine konuştuk bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı.
1: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler bugüne çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs'e olan bağlarından rahatsızlık duyanların çıkacağını söyledi ancak duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuşan Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini de belirtti. Türkiye Gazze için devrede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın, Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran da masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail'e saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi adı altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasını eleştirdi. Anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir dedi. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: hayal, hayat, sanat.
1: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
2: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
1: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan. Hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hemen paylaşalım. 90 312 463 3419, 90 312 463 3421.
2: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
1: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımızın hepsini trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinde de bulabileceğiniz bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Ve sırada
2: haftanın yıldızları.
3: Haftanın yıldızları.
1: Haftanın yıldızlarında ilk durağımız İstanbul. 54. İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran'da başlıyor. Yine dolu dolu bir festival olacak. Yurt dışından orkestralar, dünya premierleri ve konuk sanatçılar. Festivalin açılış konseri öncesinde de bir ödül töreni olacak ve detaylar için sevgili Yasemin'i dinliyoruz.
2: Evet, bu yılki 54. İstanbul Müzik Festivali son yılların en iddialı programlarından birine sahip. Festival dediğin gibi 11'inde başlıyor ve 25 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yılın teması anın içinde, Here and Now. Temanın odağında canlı müziğin her performansta bir kez yaşanan, tekrarlanamaz bir deneyim oluşu var ki gerçekten de öyle değil mi? Yani bir konseri aynı programda, aynı şef, aynı solistler, aynı konuklarla izle, dinle, her birinde farklıdır. Hı hı. İşte bunu bu festival bir kez daha anlatacak, anımsatacak. Toplamda 22 konser düzenlenecek. İstanbul'un farklı salonları, müzeleri, tarihi yapıları, açık hava mekanları var. 80'in üzerinde uluslararası konuk sanatçı ve topluluk yer alacak. 3'te dünya premieri yapılacak. 3 farklı eser seslendirilecek ilk kez. Bunlardan birisi besteci Kaan Bulak için verilen özel bir sipariş. Festivalin tabii pek çok yıldızları da var. Tekten Filarmoni Orkestrası. Yine bu konserde yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi Viyana Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Kian Soltani ve pek çok sanatçı bu festivalde bu yıl yer alıyor. Açılış konseri dediğimiz gibi 11 Haziran'da AKM Opera Salonu'nda yapılacak ve Tekven Filarmoni Orkestrası açılış konserini gerçekleştirecek. Konser öncesi tabii ödül ve plaket töreni var. Dediğin gibi bir ödül töreni var ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü Maria Joes Pires'e ve onur ödülü ise bizim geçen haftalarda konuk ettiğimiz başarılı besteci Turgay Erdener'e takdim edilecek. Özel bir konser, özel bir açılış ve tabii ki özel bir konser süreci, festival süreci. Umuyoruz çok başarılı geçer ve tabii ki sevenleri, müzik severler için güzel bir deneyim olur. Tabii başarılı pek çok piyanisti ağırlıyor dedik. Açılış konserinde de yine bir piyanist var. Ödüllü piyanistlerden Behzod Abdurrahmanov konserde yer alacak. Ve konserde Rahmaninov'un piyano konçertosu ile Ateş Kuşu suitini seslendirecek. Umuyoruz çok keyifli geçer.

0: müzikseverler için.
1: Gerçekten de yarım asrı aşan, dile kolay 54 yıldır devam
0: evet.
1: eden bir festival. Senin de altını çizdiğin gibi dolu dolu bir program. Sanat severleri birbirinden güzel etkinliklerin beklediğinin altını da bir kez daha çizmiş olalım. Şimdi de turizmin başkenti Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya Akra Caz Festivali son yıllarda Türkiye'nin en nitelikli caz festivallerinden biri haline geldi. 5 Haziran'da başlayan festival halen devam ediyor ve bu festival hakkında da bize ve dinleyicilerimize neler söyleyeceksin Yasemin?
0: Evet, festivalin 9. edisyonu bu ve 5 Haziran'da başladı, 20 Haziran'a kadar devam edecek. Antalya'daki Akra Antalya Açık Hava sahnesinde düzenleniyor. Program sadece klasik cazdan oluşmuyor. Soul, Latin, funk, dünya müziği ve cazla kesişen aslında pek çok proje bu festivalde yer alıyor. Ayrıca tabii söyleşiler ve ustalık sınıfları planlanmış durumda. En yakın konser ise 10 Haziran'da Dan Reeves konseri. 4 kez Grammy kazanmış bir caz vokalistini ağırlıyor yani bu festival. Daha geleneksel caz vokalist sevenler için de haftanın zirvelerinden birisi olarak da değerlendiriliyor. Ve tabii ki modern cazın yaşayan önemli saksafoncularından Kenneth Grace'i de ağırlayacak 13 Haziran akşamı. Tabii ki pek çok konser daha var ve programda oldukça dolu diğer festivalimiz gibi. Dolayısıyla Akra Caz'ın internet sitesini muhakkak ziyaret etsinler. Sadece konser detayları değil, festivale katılan sanatçıların yaşam öykülerini ve müziklerini de oradan dinleme şansı edinebilecek müzikseverler. Festivalin kapanışı ise 19 ve 20 Haziran'da iki konserle Fazıl Say ile yapılacak. Hmm. Fazıl Say zaten müthiş
1: bir
0: isim.
1: Dünya çapında bir sanatçımız.
0: Evet ve bugün programımıza katılacak konuklarımızdan birinin de sınıf arkadaşı. Buradan da bir tüyo verelim aslında.
1: Evet, biraz sonra kendilerini burada büyük bir zevkle evet. ve keyifle ağırlayacağız. Devam edelim.
0: Evet, devam edelim. Sen bence
1: Ankara'da geçen hafta evet. herkesin birbirine sorduğu bir konser vardı. Acaba bilet bulabilir miyim? Acaba bilet bulabilir miyim diye içinde bulunduğumuz gruplarda sürekli bir iletişim halindeydik.
0: Evet.
1: Şimdi sıra geldi onunla ilgili bilgileri paylaşmaya. Koç topluluğu 100. Evet. yılını kutladı geçen hafta ve Başkent Millet Bahçesi'nde sanatçı Tarkan'ın sahne aldığı konserle başkentliler için tam bir festival havası oldu. Kutlama kapsamında Koç Holding ve Ankara Kent Konseyi işbirliği ile açılan bir Burası Çok Hoş, Beygir Gücü sergisi de vardı sevgili dinleyiciler. İşte bu sergiyle ilgili ayrıntıları da bize Yasemin anlatacak.
0: Evet, sergiye geçmeden
1: çok
0: önce
1: güzel bir
0: Tarkan
1: isim
0: konseri muazzamdı gerçekten.
1: Sen gittin mi?
0: Gittim.
1: Oo.
0: Çok çok farklı bir sanatçı. Hani böyle şeyden dinlemek, albümden dinlemek ya da işte aplikasyonlardan dinlemek gibi olmuyor sahnede görmek.
1: Tabii.
0: Müthiş bir enerji. Dolayısıyla mega star unvanında hak ediyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki sevenleri, sevmeyenleri elbette vardır. Hmm. Ama Türk popu için kıymetli bir isim bence Tarkan. Ve yaşına rağmen ki bence genç de bir yaş ama Twitter'da, sosyal medyada çok defa nasıl hala aynı tempoda dans edebiliyor, şarkı söyleyebiliyor diye yorumlar geliyor.
1: O farklı bir enerji.
0: O farklı bir enerji.
1: Orada Tarkan kesinlikle. Gibi özel sanatçılara özgü bir şey olsa gerek.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii şimdi Beygir Gücü'nü de es geçmeyelim. Beygir Gücü ismi dediğin gibi farklı sergi. Çünkü içeriği de farklı. Tabii ki Beygir Gücü, Koç Holding bunu neden yapmıştır diyoruz. Otomotivin de zirvesi aslında. Aslında Koç Holding. Sergi milattan önce 2. yüzyıldan günümüze atın sanatta ve mühendislikteki izlerini sürmeyi ve beygir gücü kavramıyla aslında otomobilin endüstri tarihindeki dönüşümünü keşfetmeyi hedefliyor. Atın otomobile, sanatın mühendislikle buluşturduğu o müthiş bir tarihsel yolculuk var sergide. At figürleri, otomobiller, tablolar, oyuncaklar ve çeşitli nesneler de bu sergide izleyicileriyle, davetlileriyle buluşuyor ve sunuluyor. Sergi Rahmi Koç koleksiyonundan at figürleri ve Rahmi Koç Müzesi'ndeki otomobil hikayeleri başlıklı bölümleriyle sanatseverleri
1: ki o müzede bu ülkeye kazandırılmış en güzel hazinelerden biridir bana
0: kesinlikle.
1: Göre.
0: Kesinlikle. Keşke her oluşumun böyle müzesi olsa, geniş ve süreli sergileri olan ya da
1: doğru.
0: belli dönemlerde sergileri açılabilen bir mekan olsa bunun Ankara'ya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Müzelere ihtiyacımız var. Bunu da bu arada

0: söylemiş olalım. Tabii uzun süreli bir sergi, 31 Aralık'a kadar da görülebilir. 30. Ramik Koç Müzesi'nin 30. yılında da tekrar açılmıştı bu sergi 2 yıl önce. O zaman İstanbul'da sanatseverlere sunulmuştu. Yeniden 100. yıl için tekrar açıldı
1: Harika.
0: ve Ankara'da görülebilir.
1: Şu açıdan da anlamlı Yasemin. Sonuçta bu holdingin temelleri Ankara'da atıldı.
0: Evet.
1: 100 yıl sonra bu etkinliğin tekrar başkentte gerçekleşiyor olması aslında hem ailenin hem de holdingin Ankara'ya verdiği değerin bir göstergesi olsa gerek. Bu
0: Kesinlikle.
1: açıdan da alkışlanması gereken bir etkinlik diye düşünüyorum. Son etkinliğimizi paylaşalım. Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında bale repertuarının önde gelen eserlerinden Romeo ve Juliet balesini Ankara, İstanbul ve İzmir'de izleyiciyle buluşturacak. Ve bu akşam Ankara'da Türkiye premierini yapacaklar. Detaylar için yine Yasemin'i dinliyoruz.
0: Evet, Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Tarandı tarafından 1994'te kurulmuş ve pek çok uluslararası festivalde yer alan bu kompani, Imperial Russian Ballet Company, Romeo ve Juliet balesinin Türkiye turnesini yapacak az önce söylediğim gibi ve ilki bu akşam Ankara'da Ata Kongresyum Salonu'nda yapılacak. Ve 10 Haziran'da İzmir Aşık Veysel Açık Hava sahnesi, 12 Haziran'da İstanbul Harbiye Açık Hava sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Tabii Romeo ve Juliet çok özel bir eser.
1: Doğru.
0: Balesi çok güzel ve koreografisi harika. Bir de Bolşoy sanatçılarından izlenince efsane. Baleye uyarlanması Sergei Prokofiev tarafından uyarlanıyor ve tabii klasik bale repertuarının da önde gelen eserlerinden birisi olarak görülüyor. Biletlerine baktım, yarı yarıya tükenmiş durumda. Ankaralılar böyle şeyleri kaçırmaz.
1: Doğru.
0: Tabii ki diğer şehirlerdeki durumu bilmiyorum. Elbette ki kalabalık olacaktır. Bolşoy Tiyatrosu'nun bu sahnelemelerini, yani The Imperial Russian Ballet Company'yi farklı şeylerde de gördük biz. Kuğu Gölü, Don Kişot Balesi. Bu yıl 2-3 defa turne yaptılar. Bu kez Romeo ve Juliet'le göreceğiz. Umuyorum sanatseverler için keyifli bir deneyim olur.
1: Hangi şehre baksak dolu dolu geçecek bir yaz şehirlerimizi bekliyor diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi üç kıymetli konuğumuz var. Bizi bekliyorlar dışarıda. Biraz sonra
0: Biz de
1: kendileriyle
0: onları
1: birlikte biz de
0: bekliyoruz.
1: onları bekliyoruz büyük bir heyecanla. Şiir ve müzik eşliğinde aşkı konuşacağız.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Aşkı.
1: Aşkı
0: Başka
1: konuşacağız.
0: neler neleri?
1: Neler
0: Hangi
1: neler var?
0: enstrümanlar?
1: Hangi enstrümanlar var? Kısa bir müzik arası. Biraz sonra sizlerleyiz.

0: ama efsanemiş.
1: Sevgili dinleyiciler, huşu içinde dinlediğimiz konserler vardır. Sizi alır, sarıp sarmalar ve eşsiz tınılar eşliğinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarsınız. Zaman ve mekanı aşan şiirsel bir yolculuktur bu. Şimdi sizlerle aşkın hem dünyevi hem de ilahi boyutuna dokunan özel bir konseri ve bu anlamlı projenin mimarlarını konuşacağız. Konuklarımız arp sanatçısı Sayın Çağatay Akyol, neyzen Sayın Bilgin Canaz ve eşsiz yorumuyla bizleri o muhteşem tınılarla buluşturan ses sanatçımız Sayın Sonat Bağcan. Sevgili konuklarımız, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
2: Şeref verdiniz.
3: Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: Hoş bulduk.
0: Çok iyiyiz.
1: Harika. Biz buraya sizleri geldik. Gördüğümüz ve ağırladığımız için ekip olarak bir kere burada çok mutluyuz.
2: Biz de öyle. Yani böyle dostlarımızın yanına geliyoruz böyle. Dostların yanında olmak da her zaman çok keyifli.
0: Ne güzellik.
1: Ben böyle bir romantik girizgah yaptım ama inanın samimi duygularımı paylaşıyorum. Hatta yayından önce sizlerle de kısaca konuştuk. Dinlerken şöyle gözümü kapattım bilgisayarın başında. İşte hepimizin içsel dünyasında sıkıntılar vardır. İçinden geçtiğimiz süreçte gelgitler vardır. İnanın bir süreliğine onlardan koptum. Sanki sizin konserinizin böyle bir anlamı var. Böyle bir girizgah yapalım ve sözü ben sizlere bırakayım.
2: Ya bizim konserlerimizde zaten hani çok primitif iki ses tını, yani yumuşacık arp ve ney, bir de Sonat'ın o güzel yorumu, sesi eklenince inanın bize de çalarken çok iyi geliyor. Konserden çok çıktıktan sonra mis gibi böyle alınmış olarak.
1: Pamuk gibi derler ya.
2: Pamuk gibi çıkıyoruz.
1: Harika.
0: Peki bu proje ne zaman doğdu? Arp'ın Nefesi. Yani isim çok iyi. Başka ne konulabilirdi diye düşünüyorum. Gelmiyor aklıma. Müthiş bir nokta atışı olmuş. Nasıl kurdunuz? Nasıl planladınız? Zaten öncesinde siz konserler veriyordunuz ama bunu bir proje haline dönüştürelim. Bir grup olsun dediniz.
2: Ben Çağatay'ı kandırdım.
0: Kandırdınız.
1: Nasıl ikna ettiğinizi şimdi mi söylersiniz? yayından sonra mı konuşalım?
2: İstiyorsan Çağatay sen anlat.
3: Ya şöyle çok kolay ikna etti bir kere. Bunun aslında altyapısı var. Kültürel altyapısı da var. Şöyle ki iki enstrüman, kadim enstrüman. Topraklar aynı topraklardan çıkma aslında. Mezopotamya, Hitit. Dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giderseniz orada Kibele'de tanrıçasının ya da Marsyas'a gittiğinizde Afyon'da, Marsyas bu arada biliyorsunuz dünyanın ilk oda müziği festivalin yarışmasının yapıldığı yerdir 5000 yıl önce. Oradaki Dafne, ondan sonra işte Pan. Dolayısıyla arp ve flüt figürleri hep mitolojide binlerce yıl yan yanadır.
2: Doğru.
3: Flüt demeyelim, üflemeli yani flüt diye onu tasvip edemeyiz gerçi de. Ve biz buradan yola çıktık aslında.
2: Evet.
3: İki kadim enstrümanın iki sihirli sesi. Biri su damlacıkları ve kristalize olan bir ses. Diğeri bambaşka zamanın sufizminde hala kullanılan sufi müziğinin baş aktörlerinden. Ve bu aynı topraklardan çıkan enstrümanların tınısının zaten sihirli olmaması diye bir şey söz konusu değil. Biz 3 yıl ya da 4 yıl oldu zannedersem bu projeyi gerçekleştirdik. Arp'ın nefesi

0: da koyarak, Eriksate'yi de koyarak, Piazzolla'yı da koyarak, ama bu tarafta işte bizim Dede Efendileri de koyarak, kendi bestelerimizi de koyarak bir repertuar oluştu. Ve artık ne çalsak aslında son derece karşı duruma, yani halkla birlikte, dinleyenlerle birlikte büyük bir sinerji oluşmaya başladı.
1: Girizgahta dedim ya, huşu içinde derken tam da bunu söylemeye çalışıyorum
0: Aynen
1: aslında.
0: öyle.
1: Gerçekten
0: Terapik,
1: de
0: terapik aslında bir
1: yani
0: proje bu.
2: şöyle bir anlamı da var aslında. Unique gerçekten hani art ve ney ikilisi olarak hani dünyada başka bir ikincisi olmayan bir proje aslında. Yani benzerleri var. Arp ve flüt hep var zaten. Ama art ve ney, klasik anlamda ney, bence yanılmıyorsam dünyada bir ilk yani. Umarım çok da daha fazlası da olur.
0: Şimdi bilginin, tabii ben her zaman söylüyorum, bilgin ney ney gibi çalmayan tek neyse. Çünkü hani ney de kısıtlı gibi gördüğünüz o enstrümanı öyle bir açıyor ki yolunu. Yani bugün bilgin flamenko müzik de yapıyor, elektronik müzik de yapıyor, klasik müzik de çalıyor. Yani bir ney ile bu kadar kısıtlı tahmin edebileceğiniz bir enstrümanı o kadar vizyonlu açabilecek ya da açan benim gördüğüm tek
2: Çünkü
0: adam.
2: neyin böyle bir klasik bir şeyi vardır ya hafızalarımızda. Biz hani
3: Tasavvufta
2: başka
3: kullanıyor
2: ülkelerde
3: benzetmeleri.
2: insanların böyle bir algısı
3: Evet.
2: yok. Ama bizim ülkemizde işte Ramazan'la bütünleşen, değil mi? Böyle daha çok böyle hani
1: tasavvufi boyutu.
2: tasavvuf boyutu
3: Yeah.
2: olan
3: Evet.
2: bir yani bizdeki algısı böyle. Yani daha sofistike bir enstrüman. Dolayısıyla hani yapacak bir şey yok. Ben biraz farklı çaldığım zaman biraz ney olmaktan çıkıyor gibi.
1: Evet.
2: Hani yani anladığımız anlamda
0: Beni
2: ney.
0: de öyle
2: Aslında
0: kandırdı
2: ney.
0: zaten.
1: İkna etme yöntemlerinden biri
0: Bir
1: de
0: tane sonra
1: öyle
0: yani
1: oldu.
0: çığırından çıkarttığı için enstrümanı dikkatimi çekti.
1: Doğru.
0: Sonra dedi ki yıllar sonra bir ses. Hani bu sihirli şeye bir sihirli ses. Sonat. İnanılmaz sesi var.
1: Gerçekten öyle.
3: Teşekkür
0: Senin
3: ederim.
0: adına inan. Çünkü sonat sadece sahnede şarkı söylemek değil. Sonat'ın karşı tarafa verdiği, dinleyiciye verdiği enerji, sinerji onların içine çekmesi, bu ancak böyle dinlendiğinde anlaşılabilen bir şey. Ben şu anda ifade ediyorum ama hakikaten yaşanması gereken bir şey. Dolayısıyla çok uyum
1: İyi
0: oldu.
1: ki birbirinizi
0: Evet.
1: ikna etmişsiniz, ben size söyleyeyim.
3: Evet.
0: Ve Sonat sağ olsun bu şeyi birlikte kabul etti bizle birlikte ve son bir yılla yakındır, belki de bir yıl oldu.
3: Bir yıl oldu
0: Konserlerimizi
3: herhalde.
0: birlikte
2: Evet.
0: gerçekleştiriyoruz.
3: Kaç konser oldu peki?
2: Hiç saymadık.
3: Şimdi
2: Hiç
3: saymadınız
2: saymadık.
3: böyle
2: Ama
3: akışta.
2: repertuarımızda genellikle hayat nasıl yaşanırsa anlam bulur. Bunu çağrıştıracak, insanlara biraz ruhlarını genişletecek ve çıktıkları zaman bu konser benim ne kadar ihtiyacımmış.
1: Bende nasıl bir iz bıraktı?
3: Evet, bu ihtiyacımı farkında değilmişim dedirten bir konser yapıyoruz. Ve birbirimizle çok keyif alıyoruz
1: Belli
3: gerçekten.
1: zaten.
2: Evet,
1: Yani biz
2: çünkü
1: onu daha
2: yılların dostluğu
1: tanışır.
2: da var orada
3: Evet,
2: yani. Biz
3: evet. Çok uzun
2: bayağıdır
3: süredir.
2: uzun süreden beri zaten dostuz. Yani zaten birbirimizi çok seviyorduk. Bir de müzikle harmanladık bunu. Çok da
1: Bu tür
2: keyifli oldu.
1: çalışmalarda zaten kıymetli olan bu olsa gerek. Yani o birlikteliği, o farkındalığı yarattığınız zaman zaten her şey peşi sıra gelmeye başlıyor.
0: Burada
1: Farklı
0: renk
1: bir sinerji oluyor. O
0: doğru.
1: sinerji de zaten sizi başarıya götürüyor sonuçta.
0: Doğru. Renk de çok önemli tabii.
1: Tabii.
0: Yani şey
2: Konuşamadığınız,
0: sesin,
2: paylaşamadığınız, değil
0: yani
2: mi?
0: iki enstrümanın uyumunda şey var. Bir sesin iki enstrümana uyması çok zor. O sonatın özel sound'unda var. Yani herhangi bir sesle olmaz bu
2: Olmaz.
0: çünkü.
2: Herhangi bir seste olmaz.
0: Mümkün değil herhangi bir sesle olması.
2: Ayrık kalır
0: Dolayısıyla bir
2: yani.
0: de bunun altı çok derin. Yani felsefeye dayanan da bir şey.
1: Bunu konuşacağız. Bu
0: Evet.
1: kısmı da önemli çünkü.
0: Evet yani harman, yani öyle görünen bir trio değil bu. Çünkü harmanlanan bir tarih var, harmanlanan bir ruh var, harmanlanan bir ne diyeyim tını var. Dolayısıyla bunlar harmanlanan bir dostluk var. Hepsi bir paket aslında. Yani bir iceberg'in altı gibi. Üste çıkan kısmını insanlar görüyor ama işte bu pür olan şey nasıl meydana geliyor? Aslında altında
1: Kimya
0: yatan
1: oldu
0: şey.
1: deriz ya hocam.
0: Evet.
1: Yani burada iş
2: Evet. Çok
1: kimya
2: güzel. Çok
1: tamamlanmış.
0: doğru. Kimyadır.
1: Kimya tamamlanmış.
3: Evet. Geçen haftalarda dedin ki rezonansı
4: Uydu. Evet. Rezonans çok sevdiğim bir kelimedir. Değil mi? Senden aldım.
1: Sağ ol. Hatta şimdi sen çok yaşa, Sonat Hanım'a da onu soracaktım. Altını çizdiğin çok güzel bir isim bulunmuş. Arp'ın Nefesi. Nefes son 10-20 yıldır hep hayatımızda. İşte insanların daha mutlu olması, daha huzurlu, daha dingin olabilmesi adına bunların eğitimleri veriliyor ki bildiğim kadarıyla siz de bu eğitimleri veriyorsunuz.
4: Yoga, meditatif çalışmalar.
1: Hatta nefes sizin için o kadar önemli ki Sonat Hanım. Şöyle baktım, 2017 yılında varoluşa, yaşama, birliğe duyulan aşka vurgu yaptığınız Nefesim Senle adlı albümünüz var. Yani hayatınız bir şekilde bir nefese kesişiyor.
3: Evet.
1: Biraz bunu açalım mı?
3: Evet. Şöyle, nefes olmazsa zaten yaşamın olmadığı bir yerdeyiz. Yani nefesin kesildiği zaman tahta gibi bir şey oluyorsun. Şimdi nefes ses kullanımında da çok önemli. Çok. Çünkü ben nefes alıp nefes verirken ses tellerimi titreştirmeye başlıyorum. Ve ona uyguladığım basınçla birlikte ben ses çıkartıyorum. Ve bedenimin içerisinde boşlukları kullanıyorum. Bu sadece müzisyenlere, şarkıcılara özgü bir şey de değil. Bütün herkes bu fenomenle çıkartıyor. Karındaki boşlukta, göğüsteki boşlukta ve kafamdaki boşlukta titreştiriyorum ben nefesi. Ve o yüzden de ben duygusal dünyamda, düşünsel dünyamda ve bundan sonraki hayatımda eğer bir fark yaratacak isem, demin sizin söylediğiniz gibi hem nefesimle hem rezonansımla oraya bilinç yükleyerek bir fark yaratma olasılığım var. Bu olasılığı eğer ben bilirsem o zaman dünyayı değiştirebiliyorum. Gerçekten yani o kadar güçlü bir yer ki. Bu zaman içerisinde yavaş yavaş tanınmaya başladı. Zaman içerisinde bütün insanlık tarafından bilinecek bir yere gelecek açıkçası.
1: Doğru.
4: Evet. Ve sadece hani kimya dedin ya, harmanlamak sözcüğünü de kullandınız elbette. Pek çok eğitimi kendiniz aslında harmanlamışsınız. Siz opera da yapmışsınız.
3: Evet, evet.
4: Aynı zamanda çok sesli müzik.
3: Tabii.
4: Ve tabii ki pop müzik.
3: Evet.
4: Her dalda söylemişsiniz. Evet. Bunun belki felsefesini dediniz ya aslında Çağatay Bey. Felsefesini kurmak zaman içerisinde kendi kendine oturmuş.
3: Aynen.
4: Yani ve söylediğiniz şarkılarda size eşlik ederken ben aslında biraz o şiirin iç dünyasını anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani ne vereceğim? Evet, şimdi dinleyenler buradan ne anlayacak?
3: Evet.
4: Siz önce kendinizi damıtıyorsunuz, sonra karşı tarafa geçiyor.
3: Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani deneyim alanımdan edindiğim ne diyelim hazineleri sesim ve dostlarımla birlikte, dostlarımın çalgılarıyla birlikte seyirciyle paylaşmak, gerçekten böyle bir yerdeyiz ve hep birlikte o yarattığımız sinerjiyle birlikte ellerimizi kalbimize götürebildiğimiz, çünkü günlük zihin içerisinde elini kalbine götürebilmek mümkün değil. Zihin çok karmaşık.
4: Evet.
3: Ve değişim ve dönüşümün olabildiği tek yer var. Kalp ve aklı birleyebilmek. İşte müzik kalp ve aklı birleyebildiğimiz bir yer. Elimizi kalbimize götürdüğümüz bir yer. Evet. En son konserimizde değil mi? Herkes ayakta, eller kalpte.
1: Ne güzel.
3: Değişim ve
1: buna ihtiyacımız var hepimizin.
3: Var, var. Çünkü başka türlü değişemeyiz.
2: Görüyoruz insanların yüzlerinde biliyor musunuz?
3: Evet.
2: O kadar böyle.
1: Ama ben sizi de görüyorum. Mesela ben sizi o konserdeki bir kısa bir klibi izledim. Bambaşka bir ruh hali içindeydiniz orada. Yani o anda siz değilsiniz. Başka bir kimliğe, başka bir ruh haline bürünmüşsünüz. Sadece sizi dinleyenler değil. Siz de çaldıklarınızla birlikte farklı bir boyuta aslında yükseliyorsunuz. Benim gördüğüm oydu.
2: Evet, zaten hani orada dinleyiciyle biz beraber bir konser çıkartıyoruz. Biz aslında oradaki etkileşimin bir parçasıyız. Yani evet, belki bir başlatabiliriz.

0: mıyız? Ama bitireni değiliz aslında. Yani seyirci bizi yönlendiriyor. Biz de seyirciyle bir olma halini çok daha çok seviyoruz. Yani onu görmüşsünüzdür mutlaka.
1: Oydu gördüm ve harika bir görüntüydü. Bir müzik mi
2: Yapımcılarımız
1: paylaşacağız?
2: evet der ki biraz da dinleyicilerimiz duysun yahu
0: Hadi bakalım.
1: şöyle.
0: Tamam.
1: Evet.
2: Evet.

0: Muhteşem bir şarkı.
1: Nasıl? Müthiş. Tam da girizgahta söylediğin gibi değil mi?
0: Hoşu içinde.
1: Hoşu içinde dinliyorsun. Gerçekten evet. Bir kez evet. Daha her birinizin emeğinize, yüreğinize
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Şimdi Çağatay Bey, sizin sitenize girdiğimde biraz böyle hem arp hem neye de girmek isterim dinleyicilerimiz için. Biraz o başlıkları da açalım isterseniz. O kadar güzel bir tanımlama yapmışsınız ki, her bir telden süzülen nota hayatın görünmeyen duygularına dokunan bir yolculuktur. Hayat arp aracılığıyla fısıldar, görünmeyen duyguları sese dönüştürerek dokur. Çok romantik bir girizgah.
0: Evet ya.
2: Daha ne desin?
1: Daha ne desin ama. Yani. Benden bu kadar demiş. Benden bu kadar. Sen söyleyeceğini söyle.
0: Söylemişim işte daha önce konuşturmamı.
2: Şimdi arp öyle bir enstrüman ki. Enstrümanların içerisinde tenle direkt teması olan tek enstrüman. Çünkü keman bir arşe vardır değil mi? Bir aracı var. Üflemeli çalgıları alın mesela. Nedir? Bir kamış vardır. Ağızlık vardır. Arp öyle değil. Arp nasıl dokunursanız öyle ses verir. Çünkü direkt arada hiçbir aracı kurum yok. Dolayısıyla arp bir kere çalarken bizim beynimiz dörde bölünür. Orkestrada özellikle şefe bakarsınız, işte notaya bakarsınız, pedallara basarsınız, işte tellere bakarsınız ve sizin o anki ruh haliniz nasılsa parmaklarınızdan süzülüp tellerden çıkıp karşı tarafa öyle gider. Onun için çok iyi dokunmayı bilmek lazım. Her şeyiyle. Yani bütün baskılarıyla. Çünkü tamamıyla ruhani o iş. Çünkü buradan geliyor. Kalpten geliyor. Beyin, kalp ve ten üçgenidir arp.
1: Şu anda cansız bir enstrümandan değil, bildiğin kanlı, canlı bir insandan bahsediyorsunuz aslında.
2: Evet. Yani
1: sevgi var diyorsunuz, kalp var, aşk var. Bir ve duygusal yani, bağ var.
2: Evet. Orada sizin 50 santimetre çapında bir aura yaratıp o aurayla birlikte çaldığınızda bütün sahneye hakimiyetinizi vermeniz lazım. Bu zor bir şey. Hani o yüzden arpın onun için dedim yani aslında filtre değil aslında ama filtrelenerek çıkıyor sesler tellerin arasından direkten. Onun için tenle nasıl dokundunuz çok önemli. Aynı zamanda çok frekans ve rezonans bir alettir. Çünkü arpı biz şöyle düşünün. Hintlilerde ne vardır? Bir arp yatağı diye bir şey vardır. Duydunuz mu onu hiç? Terapik
1: yok,
2: anlamında.
1: Hayır.
2: Kalın bir böyle piyanonun o kalın tellerinden bir tel düşünün. 1,5-2 metre kadar bir tahtanın üzerindedir o. Hintliler yatar onun üstüne. Alttan rezonansla çalarlar. Onun verdiği frekansla body titreşir bütün vücut. Onunla birlikte çakraları açarlar onlar. Şimdi arp ben hayatım boyunca çakralı dolaşıyorum. Çünkü arp bir taraf omzumdan
3: acılmam adımda.
2: Biz bacaklarımız arasına aldığınız kocaman bir gövdesi var ve gövdenizi yapıştırdığınız bir gövdeniz var. Şimdi o kadar temassal bir alet ki her şeyle.
1: Aslında tek bir beden oluyorsunuz.
2: Tek orada. Bir beden oluyorsunuz.
1: Tabii.
2: Yani onunla aslında ağlayıp onunla gülüyorsunuz. Yani karşılıklı böyle bir alışveriş var arada. O alışverişten de karşı tarafı nasıl nemalandırırsınız onu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla aldığınız zaman bütün hakimiyeti kocaman bir enstrüman ama göğsünüzde sürekli bir frekans ama sürekli tenle dokunduğunuz su sesleri ve karşı tarafa ilettiğiniz bir köprü var. O yüzden arpın diğer enstrümanlardan tamamıyla özelliği ve hiçbir enstrümanın arkasında değil, her enstrümanın hep önünde olan bir enstrüman.
1: Hayatımda arpla ilgili dinlediğim en sofistike yorum oldu. Yani yemin ederim.
0: Çok özel. Bundan sonra Çağatay konserlerde başka türlü.
1: Sana bambaşka bir gözle bakmaya başlayacağım.
0: Ama gerçekten şimdi Çağatay Bey'i çok kez dinleme şansına eriştim çok şükür ki. Yani orkestrayla beraber çaldı da tek başına orkestra gibi bir köşede. Yani o sol köşede olursunuz genelde. Yani hep gördüğümde genelde oradadır yeriniz ve gerçekten tek başına bir orkestra gibi. Yani
2: enstrüman öyle ama çok güzel.
0: Öyle bir
2: yani enstrüman aslında orkestra gibi çaldığınızda bir arp gibi çaldığınızda bana sıkıcı geliyor arp. Çünkü böyle estetik tırırın bırırın sesler geliyor ama aslında çok renk üretebileceğiniz bir enstrüman ve orkestra gibi çalmanız gereken bir enstrüman. Arp bir orkestradır aslında. Dolayısıyla Hani tabii ki kendi karizmasında çaldığınız o su sesleri, arpejler, o rüya alemindeki o glissando, biz kaydırma deriz falan. O da bambaşka bir şey tabii. Ama gerçek anlamda çok sesli, piyanoya benzediği için bir orkestra enstrümanı. Orkestra gibi de ses çıkartmak lazım. Genelde böyle beyaz elbiseli melek kadınların çaldığı enstrüman derler ama arp gerçekten eforsa bir erkek enstrümanıdır. Çünkü son derece kuvvet gerektiren ve kontrol gerektiren bir enstrüman.
0: Türkiye'nin tek erkek arpistisiniz. Halen öyle mi?
2: Şöyle diyelim, yani devamlılık arz eden tek erkek arpistiyim. Ama benden önce 1935'li yıllarda CSO'ya giren, Atatürk'ün getirdiği bir öğretmenin sonucunda konservatuarda mezun olan bir öğrenci var. Fakat o daha sonra CSO'ya girip 4-5 yıl sonra bulamıyorlar, kayboluyor. Nereye gittiği belli değil. Yani devamlılığını getirmemiş. Hatta iki tane, bir tanesi de daha sonra flüte geçmiş.
0: Artık bu kadar bütünleşemeyiz biz enstrümanla değil. Enstrümanla kaybolarak.
2: Onlar, yani ben ondan sonrakilerin hep devamını getiren, o zaman için tek erkek arpçı diye şey, pardon, tak diye ilk erkek arpçı.
0: Tabii diye. Böyle bir enstrümanın pek çok diğer enstrümanlarla uyumlu çalınması da belki beraberinde geliyor. Çünkü siz flütle beraber çaldınız, Bülent Evcil'le, sonra sipsi, cura, kaval, tabii Arp Anatolia'da yine perküsyonlarla beraber çalıyorsunuz, şenk, ve başka neler var, çok
2: ses.
0: Evet, ses. Ses.
2: Yani tabii ki şey, çok... piyano gibi düşünün, onun eşlik her edebileceği şey bütün enstrümanları evet. çalar. Ama renk bakımından çok nadirdir Arp'ın uyuştuğu. Yani bir Arp'la, ben hani bir Arp'la klarnetin ses rengiyle bir Arp'ın ney ses rengini karşılaştıramazsınız. O farklı bir şey.
1: Bilgin Bey'e de neyi soralım? Şöyle bir özelliği de var. Dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Kendisi kraliçeye bile konser vermiş bir isim. Şu dünya gözüyle kraliçe görmüş bir sanatçımız var.
0: Kraliçe size alkışlar.
3: Evet. Hatta o gün bu enstrüman ne enstrümanı diye de sormuş. Yani bu nedir?
1: İlk kez mi hayatında?
3: Ya, evet, hayatında ilk defa dinleyip hani bu enstrüman hangi enstrüman, neden böyle bir ses, yani bana gelip bunu özellikle söylediler. Ben konser sırasında sorduğunu falan, çok da beğendiğini sonradan söylediler. Evet, yani öyle bir güzel bir anı.
1: Peki,
3: da oldu
1: ne,
3: bizim için.
1: Sizin için ne anlam ifade ediyor? Sizde hangi duygusal titreşimleri yaratıyor? Şöyle kısaca bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
3: Şimdi ne, ben de benim hayatım, yani ben belli bir noktadan sonra siz ney oluyorsunuz? Neysiz oluyor? Hı hı. Aradaki bütün perdeler kalkıyor.
1: Kalkıyor.
3: Yani
1: aracısız bir aşk diyelim o zaman.
3: Yani aşk mıdır? Hayatın ta kendisi midir? Ne olduğu, nasıl tanımladığımız önemli değil ama gerçekten hani ben 13 yaşından beri ney üflüyorum. Dolayısıyla bunu ben kendimi seçtiğini zannetmiyorum.
0: Hayat mı? Karşılaştırdı
3: sizi. Hayatta bazı şeyler sizi seçer.
1: Doğru doğru. Ben ona
3: inanıyorum.
1: Bazen
3: de siz seçersiniz ama 13 yaşında bir insanın yani bu kadar hani
1: tutkuyla bağlanabilir.
3: Tutkuyla bağlanabileceği bir enstrümanı ya da herhangi bir şey seçmesi pek mümkün gibi gelmiyor bana bu yaşımda. Dolayısıyla hani 13 yaşında o beni yakaladı, bir daha da bırakmadı. Daha sonradan yaptığım işlerde ben bunun anlamını kendimce yakaladım. Yani insanlara insanlara dokununca, bir şekilde yaptığım işlerin etkisini görünce neden beni seçtiğini ya da ben niye neyden başka bir enstrüman seçmediğimi, çalmadığımı birçok kez yani deneyimledim. Gerçekten hani dünyanın dört bir yanında çalmak nasip oldu. Ney üflemek nasip oldu. Ve anlıyorsunuz ki ya iyi ki diyorsunuz.
1: Ne
3: bu
1: güzel.
3: Çok şükür yani. Evet. Böyle bir şeyle.
1: İyi ki olmuş. Biz de sizi hayranlıkla ve büyük bir keyifle dinliyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Yani iyi ki yollarımız kesişmiş.
3: Var olun.
1: Peki Sonat Hanım, şöyle bir soru sorsam. Az önce biraz girdik, bir girizgahımızı yaptık. Bu işin içinde birazcık felsefi boyut da var bu konserde. Tasavvufi boyut var. Dinlediğimiz, seçtiğimiz şarkılar, parçalar hep bizim biraz ruhsal dünyamıza hitap eden şarkılar. Şöyle baktığımda sizin de hayatınıza ezoterik alanlarda yoğunlaşıyorsunuz. Bu konularda çalışmalar yürütüyorsunuz. Son yıllarda kendi adıma söyleyeyim, ben de dahil olmak üzere birçok insanda bu tür konulara bir eğilim, bir merak başladı. Herkesin galiba biraz kendini sağaltmaya ihtiyacı var. Yaşadığımız bunca sıkıntının, bunca gelgitin içinde. Biraz bunu açmanızı rica edeceğim. Bu bizi nasıl besliyor? Neden böyle bir sürece girdik? Zamanın ruhunu nasıl okumak gerekir? Neler söylersiniz?
0: Şöyle, modern dünya hepimizi çok yordu. Mutsuz etti.
1: Ve yordu.
0: Ve yordu.

0: Bizim bir çıkış bulmamız gerekiyordu. Hem beş duyudan gelen elektriksel sinyallerimiz diyeceğim. Çünkü o elektriksel sinyallerle çok toksik bir dünyayı algılıyoruz. İki, duygularımızı yönetemez hale geldik. Üç, düşüncelerimiz içerisinde kaos var ve biz bundan nasıl çıkacağımızı bilemedik bütün bir insanlık olarak. Dolayısıyla da bizim bir çıkış bulmamız gerekiyordu. 5000 yıl öncesinden ya da işte bu ezoterik bilgiler bize demişler ki, bak insan, sen çıkmak için bazı yöntemler var. Bu yöntemleri, bu yasaları, evrenin yasaları mı dersiniz, gezegenin yasaları mı dersiniz? Eğer bu yasaların farkında olursanız, o zaman bu gezegeni daha rahat geçebilirsiniz, daha huzurlu bir hayat yaşayabilirsiniz. O yüzden bütün bir insanlık olarak oraya yöneldiğimizi düşünüyorum. Şimdi biz de konserlerimizde arkadaşlarıma, dostlarıma da diyorum, insanı insana insan yoluyla anlatıyoruz. Sesi ve bütün bu tınıları insandan insana ne diyelim transfer ediyoruz bir şekilde. Dolayısıyla da müziğin bu iyileştirici gücüyle hep birlikte yol alıyoruz diye cevap verebilirim size. Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Hayyam, Yunus Emre, yani her biri bize seslenmişler.
1: Doğru.
0: Nasıl seslenmişler? O seslere bir kulak veriyoruz. Ne demişler? Değil mi? Hak bir gönül verdi bana. Biliyorsun
1: Evet ya,
0: yani
1: Yunus
0: Bilgincim,
1: Emre.
0: Yunus Emre nasıl seslenmiş
1: Evet
0: bize?
1: ya. Ne öğretiler, ne orada
0: Ne
1: doğrular var, ne
0: öğretiler?
1: gerçekler var aslında
0: Yani
1: baktığınızda,
0: onun
1: doğru.
0: için bir öylesin, bir böylesin. Yani sürekli bir dalgalanma halindesin. Bir merkez bulman gerekiyor. O merkezi bulabilmek için de bilgilenmen ve kendi üzerinde çalışman gerekiyor. Çalışacaksın, ciddiyetle çalışırsan burayı tekamülünde doğru düzgün geçebilirsin ya da geçemeyebilirsin. Seçim senin
1: Onun
0: yani.
1: da yolu bence, bilmiyorum, kendi adıma söyleyeyim. Şu dengede olmak tabiri vardır ya, o benim çok hoşuma gider. Dengede olmaktan geçiyor. Onu bir şekilde yakaladığınız zaman o ayarı ve noktayı, yaşam gerçekten çok leziz bir hale geliyor. Ama tabii bu söylemesi kolay. Hayatın içindeyse. Yani
0: Aynen
1: büyük
0: dediniz.
1: mücadele var zaten.
2: Çok
1: Çok büyük bir
2: büyük
1: mücadele var önünde
2: mücadele
1: yani.
2: var.
0: Evet,
2: Evet.
0: efor ve çaba var.
1: Çaba var.
0: Ama sonra o efor ve çaba bir müddet sonra kendi üzerinizde çalışa çalışa kendiliğinden eforsuz ve çabasız bir hale geliyor. O da var yani.
1: Doğru,
0: Öyle
1: doğru
0: bir durum da var
1: söylüyorsunuz.
0: efendim.
3: Tabii tam dengede olmak demişken belki son soruları soracağız ama bu repertuarı oluştururken çağdaş müzikle, yani çağdaş yorumla daha doğrusu, geleneksel müzik arasındaki o dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
2: Ya burada zaten armonik yapı olarak çok sesli, yani arp çok sesli olduğu için kendimize özgü, herkesinki gibi değil de hani klasik bir armoni altyapısının gideri üzerine değil de kendimizin aslında duymak istediği gibi yapıyoruz.
1: Burada kategoriler önemli değil bizim için. Biz bir şeyi yani kendimize giydirmeye çalışmıyoruz. Biz var olan ya da gönlümüze iyi gelen bir şeyi uyumlanmaya çalışıyoruz, yakıştırmayı. Ama burada önemli olan sınırlarımız, müzikal sınırlarımız var. O müzikal sınırlarda aynı zamanda tabii enstrümanlarımızın bize yıllardan beri öğrettiği şeyler, hayatın öğrettiği şeyler, sahnenin öğrettiği şeyler, bunların hepsi birçok şey var aslında. Yani bir parçayı seçerken sadece güzel diye seçmiyoruz ya da çalabiliyoruz diye seçmiyoruz.
4: Uyumlanmak önemli.
1: Uyumlanmasa
2: Etkisi de
1: bunun
2: önemli.
1: etkisi önemli.
2: Etkisi
1: Hikayeyi,
2: önemli.
1: bir hikayenin bir parçası olabilecek mi, olamayacak mı gibi kıstaslar var. Sadece bir parçayı çalıp herkes her şeyi çalabilir
4: Doğru
1: zaten.
4: söylüyorum.
1: Sorun değil çalmak yani.
4: Hani kimya dedik ya, bizim de kimyamıza uygun olmalı diyorsunuz o
1: Tabii.
4: seçtiğimiz her bir parça.
1: Evet.
2: Seyircinin de kimyası,
1: Seyircinin
2: temanın
1: kimyası.
2: kimyası ve de kendimize göre uyarladığımız, hani parçayı daha farklı nasıl etkili hale getirebiliriz, onun kimyası. Kimyalar üstüne her
1: Evet,
2: şey
1: arp
2: yani.
1: ve ney ile büyük bir müzik ortaya çıkması
2: Yani
1: lazım.
2: üç kişilik bir orkestra gibi düşünün aslında. Bir üç kişi ne kadar doldurabilir sahneyi? Ama doluyor.
4: Hem de
2: Yani
4: muhteşem bir şekilde.
2: evet. Yani
4: Muhteşem
2: onun
4: bir
2: için
4: şekilde.
2: o kadim sesler o şekilde çıkıyor zaten.
3: O negatifliğin getirdiği kimi

0: Dünyayı düzelteceğiniz nice konserleriniz
1: İnşallah.
0: olsun. Bir
1: İnşallah.
0: sonraki konser var mı? Duyurusunu hemen verip kapanışa
1: Evet.
0: geçelim.
1: Şu anda görünen bir şeyimiz yok. Beklediklerimiz var.
0: Beklediklerimiz var.
1: Evet.
0: İnşallah o beklediklerinizden
1: Sezon
0: birisi de
1: kapandı gibi
0: Ankara'dadır.
1: çünkü. Evet.
0: Olsun. Yaz konserlerinde
1: Yaz
0: belki sizi
1: konserleri
0: görebiliriz.
1: Hemen bir
2: haber
1: şey
2: çıkabiliyoruz.
0: Hemen her
1: Evet.
0: şey olabilir.
2: Harika bir
0: Çok
2: sohbetti.
0: güzel bir
2: Gerçekten hani
0: sohbetti.
2: keşke
0: Evet.
2: şöyle daha saatlerce
0: Kesinlikle.
2: konuşabilsek. Emeğinize, yüreğinize, ayağınıza
1: Vallahi
2: sağlık.
1: size de sağlık.
3: Çok
1: Harika sorular,
3: teşekkür
1: harika
3: ederiz. Evet.
1: yönlendirmeler.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Fix konuşuyoruz.
2: Nasılsa
1: Ankara'dayız.
2: Her
0: Her
2: zaman.
0: zaman
1: Her zaman
0: bekliyoruz.
2: Her zaman bekleriz.
0: Her zaman.
2: Veda edeceğiz. Veda etmeden önce şunun da duyurusunu yapalım. Biz hemen veda ettikten sonra bir kapanış parçamız olacak. Sayın Sonat Bağcan'ın albümünden Su Gibi Yolun Açık Olsun parçamızı da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Gerçekten de harika bir cümle. Bütün dinleyicilerimizin, bütün sevenlerimizin su gibi yolu açık olsun.
0: Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın efendim.

0: hayat sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Halit Fahri Ozansoy'un Türk Dili Dergisi'nde yayınlanan Hangi adlı şiiriyle başlıyoruz. Kaybolan seslerle gülüşler, hangi şıklarda çağlıyor? Hangi dudaklar boşluklarda sonsuz bir şarkı çağırıyor? Hangi sır sarıyor evreni, hangi el o sırrı arıyor? Hangi gözler

0: kutsal ülkeden insanlığımıza ağlıyor. 8 dizelik şiirde 5 kez hangi sözcüğünü kullanmış şair? Hangi okula gidiyorsun? Hangi evde oturuyorsun? Hangi trenle gideceksin? Hangisini sen taşıyacaksın gibi soru cümlelerinde çok sık kullandığımız hangi ne demektir? Hangi iki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatıdır. Hangi Hasan? Tıp mı, mühendislik mi, hangi eğitimi tercih edersin? Gibi. Cahit Sıtkı Tarancı, zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim demiş. Cahit Sıtkı'nın sıfat olarak kullandığı hangi sözü, eylemi dilek ya da koşul bildiren cümlelerde nesnenin ya da tümlecin belirttiği kavramı genelleştirmektedir. Hangi doktora gitseniz size aynı şeyi söyler cümlesindeki hangi sıfatı bir genelleştirme belirtir. Sabahattin Eyüboğlu, Mavi ve Kara adlı denemeler kitabında şöyle bir cümle yazmış. İnsanın hangi mutluluğu, hangi inancı, hatta hangi acısı sanatla sarmaş dolaş değildir? Bu cümlede ortaya konulduğu üzere hangi sözü birden çok nesne ya da kimse arasından birini belirtecek bir yanıt almak için kullanılır? Hangi sözü Türkçenin en eski kelimelerinden olup Oğuzca'dan beri bilinmektedir? Etimolojide ilk kullanımının kankı olduğu yazar. Günümüzde Anadolu'nun bazı yerlerinde hangi yerine hangı derler? Gülşehri'nin 900 yıl önce yazdığı Mantıkut Tayr adlı eserinde Kankı ildensün hikayet eylegil diye bir cümle geçiyor. Bu cümleyi hangi ildensin anlatıver diye çevirebiliriz. Hangi kelimesini söylerken N sesine bastırılmaz. Buradaki N sesi gırtlağın yukarıya doğru kalkmasıyla çıkan gırtlak N'sidir. Hangi diye söylenir. Hangi soru sıfatı diğer kelimelerimizin aksine genellikle ilk heceye vurgu alır. Hangi gün, hangi kişi, hangi radyo diye sorarken ilk heceyi vurgularız. Rahmetli Kayahan'ın söylediği şarkıdaki hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden, hangi deniz daha derin bizim özlemimizden sözlerini dinleyecek olursanız, hangi sözcüklerinde vurgunun ilk heceye yani hana yapıldığını fark edebilirsiniz. Hangi sözünün yanına bir sıfatını koyarsanız, ortaya çıkan hangi bir, bilinmeyen, belli olmayan anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde Abdülhak Şinasi Hisar'dan alınma şöyle bir tanık cümle var. Bilmem hangi bir esnaf cemiyetinin fahri katibiymiş. Hakan Özer de bir şarkısında sanki bir yaz günüydü, hangi bir yaz günüydü diye söylüyor. Hangi sıfatının başına her getirip de herhangi yaparsanız, özellikleri iyice bilinmeyen, iyice belli olmayan bir şeyi anlatırsınız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde toplum sağlığını, koruyucu sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam kültürünü değerli konuğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürümüz, Doçent Doktor Sayın Erdoğan Öz ile konuşacağız. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanımak isteyeceklerdir.
2: Tabii ki. Hekimliğe 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Şanlıurfa Bilecik'te başladım. Uzmanlığı ise aile hekimliği alanında yaptım. Uzun yıllar Adıyaman'da görev yaptım. 4 yıl ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezinde, 8 yılda aile hekimi olarak çalıştım. Ardından 3 yıla yakın Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri, 6 yılda İl Sağlık Müdürü olarak görev aldım. Adıyaman'da çalıştım. Sonrasında İstanbul'a geçtim. Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde birim sorumlusu olarak görev yaptım. Hastanede hekimlik yaptım ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de akademik çalışmalarımı sürdürdüm. Geçen yılda aile hekimliği alanında doçentliğimi aldım. Covid-19 pandemisinde ve 6 Şubat

0: 2023 depremlerinde Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak görev yürütüyordum. Açıkçası birinci basamağı sağlık ocağından aile hekimliğine, toplum sağlığı merkezinden ilçe sağlık müdürlüğü birim sorumluluğuna, İl Sağlık Müdürlüğü'nden sağlığın tüm yönleriyle yönetimine kadar bizzat sahada çalışarak tanıyan biriyim diyebilirim. Bu tecrübeler bana hastalık ve felaketler daha ortaya çıkmadan önce bir şeyler yapabilmenin kıymetini ve devletimizin gücünü defalarca gösterdi. 2024 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzde genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Bugün ise aynı kurumda genel müdür olarak görev yapıyorum. Kısacası kendimi bu işin hem sahasında hem de masasında bulunan bir hekim olarak tanıtabilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sağlık hizmeti veya sağlık söz konusu olduğunda akla çoğunlukla hastanelerle sınırlı bir çerçeve geliyor. Bununla birlikte bireylerin değil toplumun tamamının sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan bir bilim alanı var: halk sağlığı. Temiz suya erişim, aşılama programları, çevre sağlığından beslenme politikalarına, anne çocuk sağlığından afet yönetimine kadar toplum yaşamını etkileyen geniş bir alanı kapsadığını biliyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı, yetki ve sorumluluklarını bir de ilk ağızdan sizden dinleyebilir miyiz?
0: Çok haklısınız. Çoğumuz için sağlık deyince akla önce hastane gelir. Canımız yandığında, bir şikayetimiz olduğunda gittiğimiz yer mutlaka hastanedir diye düşünüyoruz. Oysa sağlık hastanenin kapısına gelmeden çok önce başlar. Halk sağlığı tam da o kapıya varmadan önceki alanla ilgilenir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre kronik hastalıkların önlenmesi için harcanan her 1 liralık yatırım topluma yaklaşık 7 lira olarak geri dönmekte. Çünkü bir hastalığı erken yakalamak, hatta mümkünse ortaya çıkmasına izin vermemek hem insanımızın yaşadığı sıkıntı hem de ülkemizin harcadığı kaynak açısından hastalık ilerledikten sonra tedaviyle uğraşmaktan çok daha doğrudur diye düşünüyorum. En yalın haliyle söyleyeyim, halk sağlığı tek tek hastanelerden önce ve toplumun tamamının sağlığıyla ilgilenen bir alan. Amacı insanları hasta olduktan sonra iyileştirmekten öte hasta olmadan sağlıklı tutmaktır. Sabah musluğu açtığınızda akan suyun güvenli olması, soframıza gelen gıdaların sağlıklı olması, yeni doğan bir bebeğin topuğundan alınan birkaç damla kanla bazı hastalıkların daha ilk günlerde yakalanması, çocuklarımızın aşılarla bulaşıcı hastalıklardan korunması, kanserlerin ve bazı kronik hastalıkların taramalarla erken tespit edilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi gibi birçok şey. Bunların hepsi halk sağlığının konusu. Çoğu zaman fark etmeyiz bile çünkü halk sağlığı iyi çalıştığı da görünmezdir diyebilirim. Genel müdürlük olarak görev alanımız da bu nedenle oldukça geniş. Aile hekimliği ve birinci basamak hizmetlerinden bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolüne, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan bağışıklama programlarına, anne çocuk ve üreme sağlığından ruh sağlığı hizmetlerine, sağlıklı beslenme ve hareketli hayattan tütün ve bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alandan sorumluyuz. İçme ve kullanma sularının tüketime uygunluğunun izlenmesinden iklim değişikliğinin halk sağlığının etkilerine kadar çevre sağlığı başlığındaki çalışmalar da yakından takip ediyoruz. Gördüğünüz üzere saymakla aslında bitmiyor. Kısacası biz sistemin çoğunlukla hastalık ortaya çıkmadan önce çalışan tarafındayız. Bununla birlikte aile hekimlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde koruyucu hizmetlerin yanında tedavi edici hizmetler de sunuyoruz. Aile hekimlerimiz muayenesini yapıp gerekirse ilaç tedavisini düzenliyor. Gerektiğinde de vatandaşımızı doğru şekilde hastaneye de yönlendirebiliyor. Vaktimiz olursa bunların her birini birazdan ayrı ayrı belki konuşabiliriz. Ama hepsinin ortak noktası kısacası şu: vatandaşı hastalığın peşinden koşturmak yerine sağlığı vatandaşın ayağına götürmek bizim vazifemiz.
1: Ne güzel söylediniz. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu göreve başlamasının ardından verdiği ilk demeçte koruyucu sağlık hizmetlerinin altını önemli çizmişlerdi. Aynı şekilde programımıza daha önce konuk ettiğimiz kamu hastaneleri genel müdürümüz Doçent Doktor Sayın Muhammed Emin Demirkol'un da vatandaşımızı hasta olmadan önce koruyamazsak, daha da büyük hastaneler dahi yapsak onlara da dolacağı yönünde muazzam bir tespiti vardı. Şimdi halk sağlığına geniş bir çerçeveden bakıldığında akla ilk gelen birimler aile sağlığı merkezleri Sayın Genel Müdür. Çok kritik rollere sahipler. Aile sağlığı merkezleri tam olarak hangi işlevi üstleniyorlar? Vatandaşlarımız bu merkezlerden hangi hizmetler alabilirler?
0: Aile sağlığı merkezi aslında mahallenizdeki en yakın sağlık adresiniz.

0: Oradaki aile hekimini sizi ve ailenizi tanıyan, sağlık geçmişinizi bilen, sizi sadece hasta olduğunuzda değil, sağlıklıyken de takip eden bir hekim. Kısacası aile hekimlerimiz sizin sağlık danışanlarınız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 8.300'ün üzerinde aile sağlığı merkezimiz, 30 bine yakın aile hekimimiz mevcut. Peki bu merkezlerde hangi hizmetleri alabilirsiniz? Muayene, reçete, aşı, gebelik ve bebek takibi, diyabet yani şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalıkların izleme, kanser taramaları, bunların hepsini aile sağlığı merkezlerimizde yaptırabilirsiniz. Üstelik bunların hepsi tamamen ücretsiz. Ulaşımın zor olduğu yerlerde, mesela köyde yaşıyorsunuz, aile ekiplerimiz gezici hizmetle vatandaşımızın bulunduğu yere giderek yerinde sağlık hizmeti veriyor. Bu çok önemli. Geçen yıl bu merkezlere, yani aile sağlığı merkezlerimize 500 milyon üzerinde başvuru yapıldı. Her vatandaşımız ortalama yılda 6 kez aile hekiminin kapısını çaldı. Eskiden bir şikayetim yokken neden gideyim diyen pek çok vatandaşımız artık düzenli kontrolün önemini kavramaya başladı diye düşünüyoruz. Çünkü en değerli muayene hiçbir şikayetiniz yokken yapılan muayenedir. Aile hekimliği koruyucu sağlıktaki yeri de tam burada başlıyor aslında. Sizi tanıyan bir hekim bir sağlık sorununu henüz erken aşamadayken fark edebilir. Kanser ve kronik hastalık taramalarından çocukluk çağı aşılarına kadar koruyucu hizmetlerinde takipçisi olacaktır. Gerektiğinde sizi doğru uzmana yönlendirir ve o süreci sizinle birlikte yürütür. Son dönemde aile hekimliği birim başına düşen nüfusu azalttık. 2784'e kadar geriledi bu sayı. Bu da hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın her bir vatandaşa ayırabildiği zamanın artması anlamına geliyor. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz diye düşünüyoruz. Hastanelerde yapılan pek çok tetkik aile sağlığı merkezlerimizde de yapılabiliyor. Bunu vatandaşımıza tekrar hatırlatmak isterim. Diyelim ki daha ileri bir tetkik ya da bir uzmanın görüşü gerekti. Bu durumda aile hekiminiz sizi doğru branşa yönlendiriyor. Hastane randevunuzu gerek görürse sizin yerinize alıyor. Üstelik uzman hekimle sağlıkçı geçmişinizi de dijital sistemden paylaşarak haberleşebiliyor. Hastanede yapılması gereken kan tetkiklerini ve röntgen gibi görüntüleme işlemlerini aile hekiminizin yönlendirmesiyle tekrar sıraya girmenize gerek kalmadan yaptırabiliyorsunuz. Bu mümkün. Sonuçlar yine aile hekiminize dönüyor ve süreci o takip ediyor. Yani sistemin içine kaybolmuyorsunuz. Sizi tanıyan bir hekim elinizden tutup doğru yere götürüyor. Bir de şunu eklemek isterim. Aile hekiminize randevusuz da başvurabilirsiniz. Kapımız her zaman açık. Tabii ki sıra beklemek istemeyen vatandaşlarımız merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS üzerinden ya da 182'yi arayarak kolayca aile hekimliği biriminden randevu alabilir.
1: Sayın Genel Müdürüm, modern hayatın acımasız temposu, sağlıklı kalabilmek için hasta olduğumuz anların dışında kalan yaşantımıza da dikkat etmemizi gerektiriyor artık, zorunluluk haline getirdi. Bu noktada tabii aklıma sağlıklı hayat merkezleri geliyor. Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezleri tam olarak ne işe yarıyor? Vatandaşlarımız buradan hangi hizmetleri alabiliyorlar?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bugün artık sağlıklı kalmak sadece hastalanınca doktora gitmekle mümkün değil. Günlük hayatımızda nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, stresle nasıl baş ettiğimiz, tütün ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durup durmadığımız sağlığımızı doğrudan belirliyor aslında. Sağlıklı hayat merkezlerimiz tam da bu ihtiyaçtan doğan merkezler. Buralar bir hastane gibi düşünmemek lazım, çok daha farklı. Amaç hastalığı tedavi etmekten önce vatandaşımıza sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak. Yani bir nevi sağlıklı kalma merkezi diyebiliriz. Bu merkezlerde sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, sağlıklı yaş almaya, sigara bırakmadan psikososyal desteğe, çocuk gelişiminden kronik hastalıklarla mücadeleye kadar pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi farklı meslek grupları aynı çatı altında hizmet sunuyor. Yani vatandaşımız tek bir merkeze gelerek birden fazla uzmandan destek alabiliyor. Toplam 17 farklı birimle hizmet veriyoruz sağlıklı hayat merkezlerimizde. Bunlardan tıpkı hastane randevusu gibi merkezi hekim randevu sistemi üzerinden kolayca randevu alabilmek mümkün. Bugün 81 ilimizin tamamında 348 tane sağlıklı hayat merkezimiz vatandaşlarımızı bekliyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla

0: mücadelenin en etkili yolu bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra değil, aslında daha ortaya çıkmadan önce harekete geçmek olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle sağlıklı hayat merkezlerimizi sağlığımıza, sağlıklıyken yatırım yapabileceğimiz adresler olarak görüyoruz. Ayrıca sağlıklı hayat akademilerimiz var. 7'den 70'e vatandaşımıza eğitimler veriyoruz buralarda ve sağ elçileri yetiştiriyoruz. Sağlık okur yazarlığını da bu şekilde artırıyoruz.
1: Tabii modern yaşamdan bahsedince aklıma modern hayatın getirdiği en zararlı alışkanlıklardan biri olan sigara ve tütün kullanımı maalesef geliyor. Türkiye'nin tütünle mücadelesinde son durum nedir? Sigarayı bırakmak isteyen bir vatandaşımız için bakanlığımız ne tür destekler sunuyor?
0: Maalesef tütün kullanımı modern hayatın en yaygın ve en ağır sonuçları olan bağımlılıklardan birisi. Bunu sadece bir alışkanlık olarak görmemek gerekiyor. Sigarada, elektronik sigarada, diğer tütün ürünlerde aslında bir bağımlılık meselesi. Bunu böyle görmek ve böyle bilmek önemli. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tütünle mücadelede uzun yıllardır çok güçlü adımlar atan bir ülke. Kapalı alanlarda dumansız hava sahası uygulamaları, denetimler, farkındalık çalışmaları ve bırakma hizmetleri bu mücadelenin önemli parçaları. Ama tablo bize hala dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün ülkemizde yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara kullanıyor. Türkiye OECD ülkeler arasında tütün ürünü kullanımında yine maalesef diyeceğim üst sıralarda yer alıyor. Her yıl yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tütüne bağlı nedenlerle kaybediyoruz. Bunun yaklaşık 25 bini ise sigara içmediği halde pasif içicilik nedeniyle zarar gören kişiler. Bu nedenle bizim mesajımız çok net. Bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Tütün sadece kullanılan kişiye değil, aynı evde yaşayan çocuğa, eşe, anne, babaya, arkadaşa, kısacası çevredeki herkese zarar veriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız için Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu öncülüğünde bakanlık olarak ücretsiz destek sunuyoruz. Bugün Türkiye genelinde 1501 sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Bu polikliniklerde ölçüm, danışmanlık, takip ve uygun hastalarda ilaç tedavisi ücretsiz olarak sağlanmakta. Polikliniklerimize başvuran vatandaşlarımızda sigarayı bıraktırma başarı oranımız İngiltere ve Amerika gibi ülkelerle benzer seviyelerde. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için mobil sigara bırakma poliklinik hizmeti de sunuyoruz. Bugüne kadar bu polikliniklerimizde 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. Sevindirici olan şu ki vatandaşımızın bu hizmetlere ilgisi gittikçe artıyor. 2025 yılında sigara bırakma polikliniklerimize yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. 2026'nın ilk 4 ayındaki muayene sayısı da yine geçen yılın aynı dönemine göre %53'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bir de 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattımız var. Bu hattımızla 2025 yılında 420 binden fazla, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 binden fazla vatandaşımıza destek verdik, rehberlik hizmeti sunduk. Ayrıca tütünle mücadele timlerimiz ve mobil polikliniklerimizle sahada 832 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Ben özellikle şunu söylemek isterim. Sigarayı bırakmak için geç kalmış bir yaş yok. Bırakılan her gün vücudun kendini onarmaya başladığı gün. Aslında bıraktığınız gün kazanca başlıyorsunuz diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sigaradan, tütün kullanımından bahsettik. Akla hemen doğal olarak kanser ve benzeri hastalıklar geliyor. Halk sağlığı bağlamında en önemli hususlardan biri de erken teşhis. Çünkü erken teşhisin hayat kurtardığı artık üzerinde fikir birliğine varılmış bilimsel bir gerçek. Genel Müdürlüğümüzün bu bağlamdaki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kanser taramaları, aşılama programları, erken teşhis uygulamalarında biz hangi noktadayız?
0: Evet, kesinlikle erken teşhis halk sağlığının en güçlü alanlarından birisi. Çünkü birçok hastalıkta mesele sadece tedaviye ulaşmak değil, aslında hastalığı mümkün olduğunca erken yakalamak. Erken yakaladığınızda hem tedavi başarısı artıyor hem de kişinin yaşam kalitesi artıyor. Biz genel müdürlük olarak bu alanda iki ana hatta çalışıyoruz. Birincisi hastalık ortaya çıkmadan önce korumak. Yani aşılama, sağlıklı yaşam hizmetleri ve risk azaltma çalışmaları. İkincisi ise hastalık belirti vermeden önce taramalarla erken tespit etmek. Kanser taramaları bu sebeple

0: Sebeple çok önemli. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarını vatandaşlarımıza ücretsiz sunuyoruz. Diğer sunduğumuz hizmetler gibi. Aile sağlığı merkezlerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, kanser erken teşhis ve tedavi merkezlerimizde yani KETEM'lerde ve mobil tarama araçlarımızla bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İnsanlar taramayı ertelemesin diye hatırlatma sistemlerini güçlendirdik. Sadece son bir yılda milyonlarca vatandaşımıza kanser taraması yaptık. 2 milyon üzerinde meme kanseri taraması, 1 milyon 750 bin civarında rahim ağzı kanseri taraması ve 3 milyon 750 bin civarında kolorektal kanser taraması gerçekleştirildi. Bu taramalar sonucunda riskli bulgu saptanan vatandaşlarımızı üst basamağa yönlendiriyoruz. Yaklaşık 28 bin vatandaşımıza kanser tanısı erken dönemde konularak tedavi süreçleri başlatıldı. Yaptığımız bu tarama programının aslında başarısını gösteren bir bulgu bunlar. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü erken teşhis dediğimiz şey burada soyut bir slogan olmaktan çıkıyor. Doğrudan hayata dokunan bir hizmete dönüşüyor. Sadece kanserde değil, kronik hastalıklarda da erken teşhis çok önemli. Obezite, hipertansiyon, diyabet, yani şeker hastalığı ve kalp damar hastalıkları açısından aile sağlığı merkezlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde ücretsiz tarama ve izlem hizmetleri veriliyor. Kasım 2024'ten Nisan 2026'ya kadar obezite için 42 milyon, hipertansiyon için 34 milyon, diyabet için 17 milyona yakın tarama yaptık. Bu taramalar sayesinde o güne kadar hastalığının farkında olmayan birçok vatandaşımızı erken dönemde tespit ederek tedavi sürecini almış olduk. Aşılama programlarımız da erken teşhis kadar hayati bir koruyucu sağlık hizmeti. Çünkü bazı hastalıklar erken yakalamaktan daha iyisi hiç ortaya çıkmadan önlemek. Türkiye çocukluk çağı aşılamalarında güçlü bir altyapıya sahip. Toplum bağışıklığı korumak için de yaptığımız aşılama hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl çocuklara altılı karma aşıya geçtik. Yine gebeleri de tıda başısını ilk kez ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak eklemiş bulunduk. Kısacası bizim yaklaşımımız şu diyebilirim. Vatandaşımız hastalığı ilerledikten sonra sağlık sistemine başvurmasın. Biz onu erken dönemde bekliyoruz. Hatta mümkünse hiçbir şey olmadan sadece kontrol için aile hekimliklerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize veya KETEM'e gelsinler, bizlere başvursunlar. Kapımız her zaman onlara açık.
1: Sayın Genel Müdürüm, biraz da böyle çok merak edilen, sıkça sorulan sorular var. Böyle hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Toplumun en çok ihmal ettiği sağlık alışkanlığı nedir?
0: Aslında birçoğu var ama kısa
1: aklınıza
0: söyleme
1: ilk
0: gerekirse
1: gelen
0: sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel
1: değil
0: aktivite
1: mi?
0: diyebilirim.
1: Değil mi? Her bireyin yılda en az bir kere yaptırması gereken sağlık kontrolü.
0: Evet, zor bir soru. Çünkü bu kişinin yaşına ve risk durumuna göre değişebilir. Aile hekimlerinize başvurduğunuzda hangi kontrolü, hangi sıklıkla yapmanız gerektiği konusunda sizlere bilgilendirme yapacaktır. Bu kişisel olarak
1: Değişebilir.
0: değişebilecek bir cevabı olan soru.
1: Yine kişisel olarak değişebilecek bir soru sorayım o zaman.
0: Evet.
1: Sağlıklı yaşamın üç temel anahtarı sizce?
0: Evet, üç tane saymak gerekirse en önemlileri sağlıklı beslenme, yeterli ve düzenli hareket, stres ve bağımlılıktan uzakta bir yaşam diyebilirim.
1: Peki Sayın Genel Müdürüm, en büyük halk sağlığı tehdidi sizce hangisi?
0: Evet, modern çağda en büyük tehdit kronik hastalıklar. Diğer ise doğurganlık hızının düşmesi, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte de yaşlı nüfusun artması diyebilirim.
1: Son olarak çok önem verdiğiniz için sormak istiyorum. Sağlık okuryazarlığında en kritik eksik hangisi sizce?
0: Bilgi alacağımız kaynağı seçmek çok önemli. Sağlık okuryazarlığı diyebilirim. Aslında doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmak.
1: Son bir soru soruyorum. Programımızın genel adeti olduğu üzere hep değerli yöneticilerimizden nasihatler rica ediyoruz. Sağlık yönetimi öğrencileri özellikle bizi çok dinliyorlar. Yeni mezunlarımız çok dinliyorlar. Yöneticilik kariyerinin henüz başında olan dostlarımız var. Yönetim tecrübenizden hareketle bu arkadaşlarımıza neler önerirsiniz?
0: Evet, ben son cümlenizde olduğu gibi nasihat değil de tavsiye, öneri olarak
1: Estağfurullah.
0: sunayım. Sağdan kopmasınlar. Sağlık yönetimi yalnızca masa başına yapılan bir iş değil. Alınan her kararın vatandaşa, hastaya ve sağlık çalışanına yansıyan bir sonucu var. Veriye dayalı karar vermeyi, ekip çalışmasını ve güçlü iletişimi önemsemelerini öneririm. Bu ülkeye hizmet

0: etmenin yolu bulunduğun görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bunun için de çalışmak, çalışmak ve daha da çok çalışmak diyebilirim. Bir de hangi görevde olurlarsa olsunlar, koruyucu sağlık bakışını hiç kaybetmesinler. Çünkü sağlık sisteminin en kıymetli başarısı, insanlar hasta olduktan sonra tedavi etmek kadar mümkünse hiç hasta olmadan koruyabilmek ve onları takip edebilmektir diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok kıymetli bir sohbet. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj varsa alabilirim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk duydum bugün sizlerle birlikte olmaktan. Umarım doğru mesajları iletebilmişizdir. Tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün birbirine zıt gibi görünen ama aslında aynı kaynaktan beslenen iki dünyadan, spor ve sanat ilişkisinden söz edeceğiz. Aslında spor ve sanatın ortaklığı insanlık tarihinin en başına, antik Yunan'a kadar uzanır. Çünkü o dönemin heykeltıraşları ideal insan formunu yakalamak için olimpiyat şampiyonlarını modellerdi. Disk atan oyuncu Disco Bolus heykeli sadece bir spor anı değil, kasın ve hareketin mükemmel bir sanat eserine dönüşmüş haldir. Modern dönemde ise ressamların ve heykeltıraşların spora ilgisi hiç bitmedi. Salvador Dali'den Pablo Picasso'ya kadar birçok sanatçı sporun içindeki o ham enerjiyi ve rekabetin yarattığı dramatik duyguları eserlerine yansıttı. Futbolun geometrisi, ralli araçlarının hızı ve boksörlerin ter damlaları sanatçılar için de her zaman eşsiz birer ilham kaynağı oldu. Bazı sporcularsa kendi başına birer sanat eseri gibidir. Mesela Muhammed Ali'nin ringdeki dansı, dövüş stili, estetiği ve ritmi sanatsal mesajlarda içeren performanstı. Zaten Andy Warhol'un Muhammed Ali'yi bir sanat ikonu olarak resmetmesi de boşuna değildi. Günümüzde spor ve sanatın birleşimi daha dijital ve mimari bir boyuta da ulaştı. Devasa stadyumların modern tasarımları birer mimari sanat eseri olarak o şehirlerin bulundukları ortamların silüetini de değiştiriyor. Yine sporcuların formalarından ayakkabı tasarımlarına kadar her detay, grafik tasarımlar ve modanın en uç örneklerini sergiliyor bugün. Kısacası spor, bedenin yaptığı, kitlelere gösterdiği bir sanat, sanat ise ruhun yaptığı çok katmanlı spordur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.